İnsanoğlu bu kusurlardan kurtulamayacağı için Allahü Teala Meryem suresi 72 ve 73. ayetlerinde sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya yani cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinin üzerine kat'î olarak aldığı, kaza ettiği bir şeydir. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız buyurmuştur. Bunun için seleften korku halinde olanlar, bizim korkumuzun asıl sebebi cehenneme gireceğimizi kesin olarak bildiğimiz halde çıkacağımızı kesin olarak bilemediğimizdir. Bir adamın ya Hannan, ya Mennan diyerek bin sene cehennemde yandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair Resulullah'ın hadisini duyan Hasan-ı Basri, keşke o ben olaydım demiştir. Cehennemde 7000 sene kalacak olan bulunduğuna delalet eden haberler vardır. Buna göre cehennemde kalmak bir an ile 7000 yıl arasında değişmektedir. Hatta bazıları cehennemde hiç kalmadan oradan şimşek gibi geçecek, kimisi bir gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay cehennemde kalacak ve böylece 7000 yıla kadar durum değişecektir. Cehennemde azap şiddetinin son haddi anlatılamayacak derecede ağırdır. Kıyamette en ehven azap hesapta münakaşadır. Bu tıpkı bir hükümdarın bazı ilgilileri hesapta sıkıştırmasına benzer. Sonra bunlardan bir kısmını bağışlayıp bir kısmına kırbaç vurması ve bir kısmına da ayrı işkenceler yapması gibidir. Azabın müddeti ve şiddeti olduğu gibi bir de çeşitleri vardır. Mesela başkasının yalnız malını zimmetine geçirenle hem malına hem de canına kastedenlerin azapları bir değildir. Irza saldıran, yakınlarına eziyet veren, adam döven, dil, el, burun, kulak ve diğer azaları kesen kimselerin her birinin azapları ayrı ayrıdır. Ahirette cezaların böyle nev'ilere ayrıldığına delalet eden kat'î deliller vardır. İmanın kuvvet ve zafiyeti, ibadetin çokluğu ve azlığıyla günahların çokluğu ve azlığı nispetinde cezalar da değişir. Azabın şiddeti, günahların şiddeti, azabın çokluğu, isyanın çokluğu, azabın çeşitli olması ise kötülüklerin çeşitli olmaları nispetindedir. Bu hususlar Kur'an'ın delilleriyle beraber iman nurunun yardımıyla basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Allahü Teala Fussilet suresi 46. ayetinin sonunda yoksa Rabbin asla kullara zulmedici değildir. Mü'min suresi 17. ayetinin başında bugün herkes kazandığı ile cezalanacaktır. Necm suresi 39. ayetinde hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Zilzal suresi 7. ve 8. ayetlerinde işte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor idiyse onun sevabını görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek buyuruldu. Bütün bu derecelerin iyilik ve kötülüklerle ilgili olduğu şeriatın kat'î delili ve marifet nuru ile bilinmiştir. Fakat tahsilatı zannidir. Dayanakları haberlerin zahiri ve basiret nuru ile yapılan araştırmalardan elde edilen neticelerdir. İmanın esasını kuvvetlendirip büyük günahlardan kaçınan, İslam'ın 5 şartını yerine getiren ve ancak ısrarsız bazı küçük günahları irtikab eden kimsenin azabı hesapta münakaşa şeklinde geçer. Zira hesap sonucu bu adamın sevapları ağır gelir. Çünkü haberde 5 vakit namaz

cuma ve Ramazan büyük günahlardan kaçınmakla aralarındaki küçük günahlara kefaret oldukları nas-ı Kur'an ile sabittir. Kefaretin en küçük derecesi hesabı kaldırmadığı takdirde azaba mani olmaktır. Durumu bu olan kimsenin sevabı ağır gelip hesabı sona erdikten sonra layık olan, razı olduğu bir maişette olmasıdır. Evet, ashab-ı yemin ve mukarrebine katılıp cennet-i adn veya firdevs-i âlâya inebilir. Çeşitli iman sahipleri de böyledir. Çünkü iman iki şekildir. Biri avamın imanıdır. Buna taklit yoluyla iman derler. Onlar duyduklarına inanır ve buna devam ederler. Diğeri keşif yoluyla imandır. Bu da Allahü Teala'nın bahşettiği nur sayesinde keşif yoluyla gerçeği olduğu gibi görerek yapılan imandır. Her mevcut olduğu gibi buna açıklanır da her şeyin Allahü Teala'ya döndüğünü anlar. Zira gerçek mevcut yalnız Allahü Teala'nın zat ve sıfatıdır. Bu imana sahip olanlar Firdevs-i Âlâ'ya yerleşen kimselerdir. Mele-i Âlâ'ya en çok yakın olanlar bunlardır ki bunlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Bir kısmı sâbikûn'dur. Bunlar hesapsız kitapsız cennete gireceklerdir. Bir kısmı bunlardan biraz geride. Bunlar arasındaki derece farkı Allah'ı bilmelerindeki derece farkı nispetindedir. Allah'ı bilen ariflerin dereceleri sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü Allahü Teala'nın celalini künhü ile idrak etmek mümkün değildir. Marifet deryası sahil ve derinliği olmayan bir denizdir. Dalgıçlar kendi kuvvetleri nispetinde bu deryaya dalar ve ezelde mukadder olan nispette bu deryada dolaşır. Allahü Teala'ya giden yolun sonu budur. Onun için bu yola giren saliklerin derecelerinin de sonu yoktur. Ashab-ı yeminden olup taklit yoluyla iman edenlerin dereceleri ise mukarreplerin derecelerinden daha düşüktür. Bu anlattıklarımız farzları yerine getirip büyük günahlardan kaçınan kimselerdir. Yani İslam'ın 5 şartından olan namaz, oruç, hac, zekat ve şehadet kelimesini yerine getirenlerdendir. Fakat bir veya birkaç büyük günah işleyen yahut İslam'ın rükünlerinden birini ihmal edip terk eden kimse, şayet ölümden önce nasuh tövbe ile tövbe ederse, hiç günah işlemeyenler arasına katılır. Çünkü günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Kirlenen elbise yıkandığı vakit temizlendiği gibi, o da tövbe sayesinde tertemiz olur. Şayet tövbe etmeden ölürse, bu hal ölüm anında tehlikelidir. Çünkü onun günaha ısrarı, imanının sarsılmasına sebep olabilir de, son nefeste imansız gidebilir. Hele taklidi iman sahipleri için bu daha tehlikelidir. Çünkü taklit, her ne kadar kesin olsa da küçük bir hayal ve şüphe ile çözülme kabiliyetindedir. Ama basiret sahibi ariflere gelince bunlar nispeten son nefeste imansız gitmekten daha uzaktırlar. İster taklidi iman sahibi olsun, ister keşif yoluyla imana sahip olsun, işlediği büyük günahlardan tövbe etmeden ölürse Allahü Teala'nın kendi fazlu kereminden affettikleri hariç, diğerleri münakaşalı geçen hesabın azabından daha ağır bir şekilde azap olunurlar. İkabın çokluğu, ısrardaki müddete göre, şiddeti ise işlediği büyük günahın çirkinliğine göre, azabın nevileri de günahların çeşitlerine göre değişir. Azabın müddeti sona erince, taklidi iman sahipleri, ashab-ı yeminin yanına, arifler de âlâ-yı illiyyine yükselirler. Zira haberde varit oldu ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden son çıkacak

Adama bütün dünyanın 10 misli gibi cennette yer verilir buyurmuştur. Bu fazlalığı yüz ölçümü şeklinde değerlendirmemek lazım. Çünkü bunu bu şekilde anlamak darb-ı meselleri bilmemektir. Mesela falan falandan bir deve aldı ve ona 10 mislini verdi dendiği vakit, devenin değeri 10 lirayken 100 lira verdi demektir. Yoksa burada devenin 10 misli manası murad olunsa, bunun aslı olmadığı meydandadır. Çünkü verdiği para değil devenin 10 misli, devenin binde biri ağırlığında da değildir. Bu değer madde bakımından değil, mana bakımındandır. Çünkü deve ağırlığı ve büyüklüğü bakımından değil, belki maliyeti bakımından ele alınmıştır. Ruhu maliyeti, cismi ise eti, kemiği ve kanıdır. 100 dinar ruhi muvazenesidir. Cismi muvazenesi değildir. Bu, altın ve gümüşten maliyetinin değerini tespit edebilenler ve bunu bilenler için doğrudur. Hatta cisim bakımından 1 santigram ağırlığında ve fakat değer bakımından 100 dinar değerinde olan küçük bir inciyi verdiği vakit yine 10 misli değerini verdim demesi doğrudur. Fakat bunu ancak sarraflar bilir. Çünkü cevherin ruhu yalnız bakmakla bilinmez. O ayrı bir hünerdir. Bunun için çocuk ve bedevi incinin kıymetini bilemez. İnciye nihayet bir taş diye bakar ve bu 1 santigram ağırlığında bir taştır. Deve ise 1000 kilo ağırlığındadır. Bu adam 10 mislini verdim demekle yalan söylüyor der. Gerçekte yalan konuşan o çocuk ve bedevidir. Çocuğun bu durumu ayırabilmesi için olgunlaşması ve cevherin özelliğini diğerlerinden ayırabilecek seviyeye gelmesini beklemek lazımdır. O zaman kendisi doğruyu anlar. Arif de bu muvazenede Resul-i Ekrem'in doğruluğunu mukallide anlatmaktan acizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste cennet göklerdedir buyurdu. Gökler ise dünyadadır. Daha bir adamın yeri dünyanın 10 misli kadar nasıl olabilir? İşte bu tıpkı cevherden anlayan bir adamın bir çocuğa cevherin kıymetini anlatamamasına benzer. Bedevi de aynı çocuk gibidir. Bir sarraf bir bedeviye cevherin kıymetini anlatmakla memur edildiği vakit acınacak duruma düştüğü gibi ariflerin de bu muvazeneyi ahmak bir adama anlatmakla uğraşması acınacak bir haldir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişiye acıyın. Cahiller arasında kalan alime, zengin iken fakir düşene ve kabile arasında hatırlıyken itibarını kaybedene buyurmuştur. Bütün bu incelikleri bildikten sonra artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkan kimseye cennette bu dünyanın 10 misli verilir buyurduğuna inanman lazım gelir. Sakın gözünün gördüğü ve diğer duyularının anladığı şekilde bir tasdike yeltenip de cennette dünyanın 10 misli büyüklüğünde yer verilir şeklinde bir mana anlama. Çünkü o zaman 4 bacaklı eşekten tek bir farkın kalır, o da 2 bacaklı olmandır. Şüphesiz cehennemden çıkacaklar yalnız muvahhidlerdir. Biz muvahhid derken yalnız dilinde la ilahe illallah diyenleri kastetmiyoruz. Çünkü dil mülk alemi görülen ve bilinen varlıklardandır. Dildeki tevhidin faydası ancak bu alemde söker. Dilinde tevhidi getiren öldürülmez ve malı elinden alınmaz. Fakat bu ölünceye kadar devam eder. Ölüp de beden ve serveti elinden gidince, o zaman yalnız dil ile tevhidin bir faydası olmaz. İşte o zaman aranan tevhidde sadakattir. Tevhidin kemali her işi Allah'tan bilmektir.
Bunun

alameti hiçbir surette kimseye kızmamaktır. Bu gibiler vasıtaları değil, asıl müsebbipleri görürler. Anlattığımız bu tevhidde insanlar farklıdırlar. İnsanlardan bazıları dağlar gibi imana sahip iken, bir kısmı bir miskal, diğer bir kısmı da bir zerrecik imana sahip olurlar. Cehennemden ilk çıkacak olan, kalbinde bir dinar ağırlığında imanı olandır. Cehennemden en son çıkacak olan da, kalbinde zerre kadar imanı olandır. Şüphesiz miskal ile zerre arasında da birçok farklar vardır. Bunların sahipleri de ağırlık derecesine göre sıra ile cehennemden çıkacaklardır. Daha önce açıkladığımız gibi miskal ve zerre tabirleri de birer misaldir. İnsanları en çok cehenneme sokan kul haklarıdır. Çünkü bu haklar terk edilmezler. Diğer günahların affı umulur. Nitekim haberde, kul Allah huzuruna getirilir. Amel defterinde öyle sevapları vardır ki, bu sevaplar kendisinde kalsa rahatça cennete girer. Fakat hak sahipleri sırada bekler. Birisine sövmüş, birisini dövmüş, diğerinin malını gasp etmiş. Adamın sevaplarından herkesin hakkı verilir. Öyle ki kendisinde bir şey kalmaz. Halbuki daha birçok alacak sahipleri beklemektedirler. Melekler durumu Allahü Teala'ya arz ederler. Allahü Teala onların günahlarını bunun sırtına vurun ve kendisini cehenneme atın buyurur. Başkasının günahlarını yüklenmek yoluyla kendisi helake gittiği gibi hak sahipleri de onun sevaplarını almakla cehennemden kurtulurlar. Hikaye edildiğine göre İbn-i Celâ'ya ahbaplarından birisi gelerek, "Biz seni çekiştirdik, hakkını helal et." dedi. İbn-i Celâ ona, "Hayır, helal etmem. Çünkü benim amel sahifesinde en parlak sevabım odur. Ben onu nasıl mahvederim?" dedi. Gerek İbn-i Celâ, gerek başkaları, "Dostlarımın günahı benim sevabımdır. Onlarla amel sahifelerimi süslemek isterim." demişlerdir. Kıyamet gününde insanların saadet ve şekavet derecelerinden anlatmak istediklerimiz bunlardır. Bütün bunlar görünüşteki sebeplere göre verilen hükümlerdir. Bu tıpkı bir doktorun raporu gibidir. Doktor, "Bu hasta ölür, çaresi yoktur. Bu hasta ise şu ilaçlarla tedavi edilir," der. Bunlar kesin hüküm değil, birer zandır. Ancak çoğunlukla isabet ederler. Fakat bu arada doktorun mutlak surette ölür dediği ölmeyebilir. İyi olur dediği de ölebilir. Bu insanların ruhlarında Allahü Teala'nın bir sırrıdır. Bunun tamamına ermek beşer kudretinde değildir. Ahirette necat ve kurtuluş da böyledir. Bunların da beşerin muttali olamayacağı gizli sebepleri vardır. Biz buna af ve rıza ile kurtuluşa erişmek, gadap ve intikam ile helake sürüklenmek deriz. Bütün bunların ardında ezeli olan ilahi meşiyetin sırrı yatar ki buna kimse muttali olamaz. Bunun için günahı ne kadar çok olsa da asilerden Allahü Teala'nın dilediğini affedeceğini, ibadeti de ne kadar çok olsa bile küçük bir kusurundan dolayı dilediğine azap edeceğini caiz görmek bize vaciptir. İtimat takvayadır. Takva da kalbedir. Sahibi için bile buna muttali olmak zor iken başkaları bunu nasıl bilir? Fakat affı gerektiren gizli bir sebepten Allahü Teala'nın affedeceği ve Allah'tan uzaklaştırmayı gerektiren gizli bir sebepten Allahü Teala'nın azap edeceği basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Eğer böyle olmasaydı af ile gadabın amel ve vasıf karşılığında olması sahih olmazdı. Yine bunun gibi kötülüğe ceza verilmese adalet tecelli etmezdi.
Adalet olmasa Allahü Teala Fussilet suresi 46. ayetinde Rabbin kullara zulmedici değildir ve Nisa suresi 40. ayetinde şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez buyurdukları sahih olmazdı. Halbuki bunların hepsi sahihtir. İnsan için ancak çalışması vardır ve çalışmasının karşılığını görecektir. Her nefis kazancına bağlıdır. Onlar döndükleri vakit Allahü Teala da onların kalplerini çevirir. Onlar kendilerini değiştirdikleri vakit Allahü Teala da onlardaki nimetlerini değiştirir. Nitekim Ra'd suresi 11. ayetinde bir kavim özlerindeki güzel hal ve ahlakı değiştirip bozuncaya kadar Allah şüphesiz ki onun halini değiştirip bozmaz buyurulmuştur. Bütün bunlar göz ile görmekten daha açık bir şekilde basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Zira göz bazen şaşabilir. Uzağa yakın, yakını uzak, küçüğü büyük, büyüğü küçük görebilir. Fakat kalp gözü şaşmaz. Hüner kalp gözünü açmaktadır. Basiret açıldıktan sonra artık şaşmak ve yalan söylemek diye bir şey bahis konusu değildir. Buna işaret olarak Allahü Teala Necm suresi 11. ayetinde gözün gördüğünü gönül yalanlamadı buyurmuştur. Üçüncü mertebe. Bunlar necat bulmuş, kurtulmuşlar mertebesidir. Necattan maksat yalnız selamete ermektir. Yoksa huzur ve saadet değildir. Çünkü bunlar hükümdara hizmet edip de hilatler ve mevkilere nail olanlar değiller. Bunlar hizmet etmemiş fakat cezalandırmayı gerektiren bir kusur da işlememişlerdir. Herhalde bunlar da deliler, din namına bir şey duymayan ve bedevi hayat yaşayanlar da bunlar arasında olabilir. Bunlarda Allah'ı tanıma bulunmadığı gibi inkar da yoktur. İbadet olmadığı gibi isyan da yoktur. İşte bunlar ne cennet ne de cehennem ehlidir. Belki iki mevki arasında bir mevkiye inerler. Şeriat dilinde buna araf denir. İnsanlardan bir kısmının buraya gireceği Kur'an ve hadis ile sabittir. Fakat falanca da buraya girecek diye hükmetmek zordur. Mesela çocukların burada kalacaklarına hükmetmek çok zordur. Bunu ancak peygamberler bilir. Bir veli peygamberler derecesine yükselemez. Çocuklar hakkındaki haberler de birbirine uymamaktadır. Dördüncü mertebe. Faizin yani umduklarını bulanların rütbesidir. Bunlar mukallit değil, arifler ve sabikundan olan mukarreplerdir. Zira mukallit her ne kadar cennetteki makamına kavuşmuşsa da ancak ashab-ı yemindir. Fakat bunlar Allah'a yakın olan kimselerdir. Bunların mevkilerini anlatmak mümkün değildir. Ancak bunların makamı hakkında açıklanması mümkün olanı Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Şüphesiz Allahü Teala'nın açıklaması üzerine başka bir açıklama yapılamaz. Bu alemde açıklanması mümkün olmayanı Allahü Teala Secde suresi 17. ayetinde artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş olduğunu kimse bilmez buyurmuştur. Yine Resulullah'ın haber verdiği bir kutsi hadiste Allahü Teala salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hatta hatıra ve hayale gelmeyen şeyler hazırladım buyurmuştur. İşte ariflerin de istediği bu alemde hatır ve hayale gelmeyen şeylerdir. Hurilere, köşklere, meyve ve yiyeceklerle süs eşyalarına gelince
onlar bunlara haris olmadıkları gibi

Bunlarla da yetinmezler. Onların tek istekleri Allahü Teala'nın cemaline bakmaktır. Saadet ve zevklerin son haddi budur. Bunun için Rabia Yadeviye'ye cennet ile aran ve ona olan hevesin nasıl diye sordular. Buyurdu ki, önce komşu, sonra mesken. Bunlar öyle kimselerdir ki, cennetin sahibine olan sevgileri, cennet ve süsünü onlara unutturmuştur. Hatta yalnız cenneti değil, her şeyi ve kendi nefislerini bile unutmuşlardır. Bunların hali, aşırı derecede muhabbete yakalanan kimsenin durumuna benzer. Onun tek arzusu, sevgilisinin yüzünü görmektir. Bu uğurda çektiği sıkıntılardan haberi olmaz. Hatta bedeni ıstıraplarını bile duymaz. Buna kendinden geçmiş denir. Tek emeli sevgilisidir. Artık başkasına bakacak hali yoktur. Hatta kendisinden bile haberi olmaz. İşte bu hal, dünyada hatır ve hayale gelmeyen şeylere, insanı ahirette ulaştırır. Kör ve sağır insanlar, renk ve sesleri, göz ve kulakları açılmadan hatırlayamadıkları ve ancak göz ve kulakları açıldıktan sonra bunları ayırabilecekleri gibi, dünya yaşayışındaki perdenin ardında da bu zevkler hatır ve hayale bile gelemez. Bu zevkler ancak dünya hayatının ortadan kalkmasıyla keşfedilir ve o temiz hayatın zevkine erilir. Küçük günahın büyük olması. Devam sebebiyle küçük günah, büyük günahlar arasına girer. Bunun için de küçük günah devam ile büyür, büyük günah istiğfar ile yok olur denmiştir. Tekerrür etmeyen büyük günahın affı, devam ile küçük günahın affından daha çok umulur. Bunun benzeri, bir taş üzerine çokça bir su dökülse, taşta bir iz bırakmadan akıp gittiği halde, aynı su damla damla taşa dökülürse, taş üzerinde iz bıraktığı gibidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olarak yapılandır buyurmuştur. Eşya zıddı ile keşfedilir. Buna göre devamlı olmayarak birden yapılan çok amelin kalbi nurlandırmakta tesiri az olup, az da olsa devamlı yapılan amelin kalbi nurlandırmakta tesiri daha çok olduğu gibi, devamlı olarak işlenen küçük günahların da bir defa yapılan büyük günaha nispetle kalbi karartmaları daha çok olur. Ancak burada önemli olan bir cihet vardır. Çoğunlukla büyük günahların yolu küçük günahlardan geçer. Mesela görmek, konuşmak ve ellemek gibi mukaddimeler olmadan zina, dedikodu, kavga ve husumetler olmadan da adam öldürmenin olamayacağı gibi. Demek ki her büyük günahında evvelinde ve sonunda küçük günahlar bulunur. Onlarla başlar ve onlarla sona erer. Şayet bunların dışında ani olarak bir büyük günah işlenir ve buna devam edilmezse, bunun affı devamlı olarak işlenen küçük günahlardan daha ümitlidir. Küçük günahın büyük günahlar meyanına geçmesinin sebeplerinden birisi de günahı küçümsemek ve hiçe saymaktır. Zira insanoğlu işlediği bir kusuru büyük gördükçe Allahü Teala onu küçültür. Fakat küçük gördükçe Allahü Teala onu büyütür. Çünkü kişinin o günahı büyük görmesi ondan nefret edip hoşlanmadığından ileri gelir. Bu durumda o günah kendisine fazla tesir edemez. Fakat onu küçümsemesi, onunla ünsiyet etmesini ve bu suretle kalbine daha çok tesirini sağlar. Halbuki aranan, itaat ile kalbin nurlanması ve kaçınılan şey de isyan ile kalbin kararmasıdır. Bunun için gafletle işlenen günahtan sorumlu tutulmaz. Çünkü bu gibi günahtan kalp müteessir olmaz. Nitekim haberde, mü'min günahını başı ucunda bir dağ gibi görür
ve

sana verilen hediyenin küçüklüğüne değil, onu gönderenin büyüklüğüne bak. Yapılan hatanın küçüklüğüne değil, kime karşı yapıldığına ve onun büyüklüğüne bak, buyurmuştur. Bu itibarladır ki, ariflerden birisi, küçük diye bir günah yoktur. Her muhalefet büyük günahtır, dedi. Sahabeden birisi de, siz bugün kıldan ince gördüğünüz ve hiç kıymet vermediğiniz öyle günahlar yapıyorsunuz ki, biz Resulullah zamanında onları büyük günahlardan sayardık, demiştir. Çünkü sahabe-i kiram, Allah-u Teâlâ'yı daha iyi bildikleri için, onların nazarında Allah-u Teâlâ'nın azametine nispetle ona karşı işlenen her kusur büyük günah sayılırdı. Diğer bir sebep de, yaptığı küçük günaha sevinerek bunu bir nimet saymak ve şekavet sebebi olduğunu bilmemektir. Küçük günahtan zevk aldıkça büyümeye başlar ve kalbi karartmakta tesiri çoğalır. Hatta çok günahkarlar günahıyla övünür ve onunla iftihar eder. Küçük günahı büyük günah yapan sebeplerden birisi de Allah-u Teala'nın onu teşhir etmeyip gizlemesine ve kendisine mühlet vermesine ihanet ederek ona dadanmaktır. Bilmiyor ki bu mühlet Allah'tan bir lütuf değil, belki bir mekirdir. Bu günahının çoğalmasına sebep olur. Nitekim Allah-u Teala Mücadele Suresi 8. ayetinin sonunda kendi aralarında da Allah bizi söylediklerimizle azaplandırsa ya diyorlar. Onlara cehennem yeter. Oraya girecekler. Artık o ne kötü dönüş yeridir, buyurdu. Diğer bir sebep de gizli işlediği günahı toplum arasında anlatmaktır. Bu Allah'ın onu gizlemesine karşı bir cinayet ve dinleyenleri kötülüğe teşviktir. Bunlar kendi cinayetine eklenen iki cinayettir. Bu sebeple cinayeti üç katlı olur. Şayet başkalarını da teşvik eder ve bu isyanın sebeplerini onlara da hazırlarsa, dört katlı cinayet olur. Nitekim haberde, herkes affedilir. Ancak günahlarını açıklayanlar müstesnadır. Gece günah işleyen kimsenin günahını Allah fahş etmediği halde, sabahleyin kalkınca kendisi yaptıklarını herkese söyler. İşte bu affedilmez, diye varit olmuştur. Nitekim zatın birisi, sakın günah işleme. Şayet bir kötülük işlersen, hiç olmazsa başkasına duyurmak suretiyle onu da bu günaha teşvik etme. Zira bu sebeple iki günah işlemiş olursun. Bunun için Allah-u Teala Tevbe Suresi 67. ayetinin başında, münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirine benzerler. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoymaya çalışırlar, buyurmuştur. Seleften birisi, başkasına yapılan en büyük isyan için ona müsait zemin hazırlamaktadır. Başkasına yapılan en büyük kötülük, isyan için ona müsait zemin hazırlamaktır, demiştir. Küçük günahı, büyük günah yapan sebeplerden birisi de, küçük günahları işleyen kimsenin örnek kabul edilen bir alim olmasıdır. Böyle bir kimsenin küçük günahı büyük olur. Alimin ipek giymesi, altın işlemeli eyerlere binmesi ve sultanların şüpheli mallarından maaş alması, hükümdarların hatalarına göz yumması gibi. Haberde, kötü bir adeti ihdas eden kimsenin günahı kendisine ait olduğu gibi, ona bakarak bu günahı işleyenlerin kendi günahlarından bir şey eksilmediği halde günahları gibi bir günah da o adama yazılır, diye varid olmuştur. Bu, onun örnek olması ve kötülüğü ilk icat etmesi bakımındandır. Allah-u Teala, Yasin Suresi 12. ayeti sonunda ve

Öldükten sonra geri bıraktıkları iyi ve kötü eserleri yazarız. Biz her şeyi İmam-ı Mübin'de Levh-i Mahfuz'da yazıp saymışızdır, buyurmuştur. Levh-i Mahfuz'da yazıp saymışızdır, buyurmuştur. İbn Abbas, kendisine uyulan alime yazıklar olsun. Kendisi bir zelle işlerse ondan döner. Fakat insanlar ona uyarak bu kötülüğü etrafa yayarlar, demiştir. Diğer zatın birisi de, alimin hatası bir geminin yara alması gibidir. Yara alan gemi kendisi battığı gibi içindekileri de batırır. Alim de hem kendini hem de kendine uyanları helake sürükler, demiştir. İsrailiyat'ta hikaye edildiğine göre, alimin biri, kendisi bid'atlara saplandığı gibi birçok kimseleri de sapıttı. Nihayet pişman ve tövbekâr olarak halkın ıslahı için uzun müddet çalıştı. Allahü Teala zamanın peygamberine vahyederek buyurdu ki, bu adamın günahı yalnız kendisiyle aramızda olsa onu bağışlardım. Fakat azdırıp da cehenneme girmelerine sebep olduğu nice kimseler vardır. Onlara ne yapalım? Günah hakkında diğer alimlerin sözleri. Günahlar imanı zayıflatır. Ahmet bin Hanbel. Günahlardan sakınan kimseler nefisleri üzerinden terbiye kamçısını kaldırmazlar. Allahü Teala'nın razı olduğu işler için nefislerini zorlarlar. Onlar mal ve mülkü Allahü Teala'nın rızası için vermekten çekinmezler. Ali bin Muhammed Beşşar, bizim kerametimiz açıktır. Bu kadar çok günah ile yeryüzünde yürümemizden büyük keramet olur mu? Şah-ı Nakşibend, Bahaeddin Buhari. Allahü Teala günah işlemekten kurtardığı kulunu malsız olarak zengin yapmış, aşiretsiz olarak aziz ve şerefli kılmış, kimsesi olmadığı halde onu arkadaş eylemiştir. Cafer Havas. Bir günah ne kadar küçük olsa bile onu bir şey sanmayıp ne olur bundan dense, o ufacık günah dağlar kadar büyür. En büyük günah da bir daha işlememek üzere pişman olarak tövbe edilirse ve istiğfar edilerek ağlanırsa, günahına tövbe eden, günahı olmayan kimse gibidir. Hadis-i şerifi gereğince Cenab-ı Allah onun günahını affeder. Darendeli Muhammed Hilmi Efendi, her ne ki seni Hakk'ın zatından perdeliyor, işte günah odur. Davud-u Kebir. Günahlara baktık. İmanın gitmesine sebep olan en kötü günahın Allahü Teala'nın kullarına zulmetmek olduğunu gördük. Ebu Bekr Verrak. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Ebu Haddad Nişaburi. Sıkıntı ve üzüntüler günahların cezalarıdır. Ebu Muhammed Rasibi. Allahü Teala'nın marifette aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Ebu Osman Hiri. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Ebu Türab Nahşebi. En büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmek. Ebu Hasan Şazili. Günahların bağışlanması ve

Başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak tövbe etmektir. Ebu Hasan Şazili. Kalp huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günahlardan temizlenmek istersen, iyi ve hayırlı işlerini çoğalt. Ebu Hasan Şazili. Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Hacı Bayram Veli. Bir dirhem faiz, 30 zinadan daha günahtır. İmam Gazali. İmanın gitmesine sebep olan 3 günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemektir. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmektir. Biliniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır, buyurdu. Hakîm-i Tirmizî, günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Haris el-Muhasibi. Cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et. Allahü Teala'ya güven. Haris el-Muhasibi. Eğer insan günahını küçük görürse, ona ehemmiyet vermez. O zaman o günah büyük günah halini alır. Eğer insan günahını büyük görür, onun için istiğfar eder, onu gizler ve tövbe ederse, o günah küçücük kalır. Hasan-ı Basri. Günahkârların ve ahlakı bozuk kimselerin hediyelerini kabul etmeyiniz. Eğer kabul ederseniz, sizin onların kötü fiillerine ve ahlaksız hareketlerine razı olduğunuz zannedilir. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşana kadar Allah'a emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Oy dayı, can dayı, dı cirani Fatıma'yı, şevdirece pırtariye, vallahi bete tıkhava minnayı dayı, oy dayı, oy dayı.

şimdi çok pişmanım. Kapına geldim, sırtımda günahım. Ben sersefilim, senden başka kimsem yok ki. Neyleyim, nereye gideyim? Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına. Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına, Resul aşkına.

0: ucunda hece taşları, ne söylerler, ne söylerler, ne bir haber verirler.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi. Amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum,

Yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder. Kendisinden altta olana, kendini üstün gördüğü için zulmeder. Kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşayın.

Şat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır.

0: İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam eder.
1: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin?
2: Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah.
1: Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi.
2: Ya Resulallah, dedi. Biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim.
1: Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin.
2: Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki,
1: ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır.
0: Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı.
3: Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu

Gözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını, burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. Derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden. Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kûfe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda
içimizden biri.

0: bir şey sorulunca cevap verirdi, bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. Din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah, ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği önderimiz, rehberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ona sonsuz salat ve selam. Onun muhteşem ahlakını öğrenip, sadece öğrenmekle kalmayıp hayatlarına aktarmak için de bu meclise muhatap olan siz kardeşlerime de selam olsun. Allah bizleri sadece dinleyenlerden, konuşanlardan etmesin. Sadece söz ehli etmesin. Kal ehli etmesin. Hal ehli etsin. Öğrendiklerini anlayan, anladıklarını kavrayan, kavradıklarını da hayatlarına geçirme adına gayret içerisinde olan, ızdırap içerisinde olan insanlardan eylesin. Fark ediyorsunuzdur dostlar, çok ciddi bir ahlaki çözülme yaşıyor Müslümanlar. Evet, belki dünyanın tamamı için aynı şeyi söyleyebiliriz ama bir zamanlar

ahlaksız bir dünyaya ahlakı yaşayarak öğretmiş Müslümanlar. Biz de o dinin mensuplarıyız. Ama gelin görün ki her türlü sıkıntı var bizde. İnanın ben eskiden inanamıyordum bir Müslümanın yalan söyleyeceğine, iftira atacağına, tecessüsü farklı bir biçimde ahlaki bir hastalığa dönüştüreceğine inanamıyordum. Bazen duyduğum zaman da yok ya canım öyle bir şey olmaz diyordum. Benim de ahlakım bozuldu. Ben artık inanıyorum işin kötü tarafı ve bundan dolayı da çok üzülüyorum. Onun için bu muhteşem ahlaka sadece dinleme adına değil, anlayıp yaşama adına çok muhtacız. Ben elimden geldiğince yaşadıklarımı anlatmaya, anlattıklarımı yaşamaya gayret ediyorum. Allah inşallah o konuda bana da sizlere de yardımcı olsun. Ama daha ötesini yapma adına hepimizin birbirine el uzatması, yardım etmesi, iyiliği üretme adına destek olması gerekir. İnşallah Rabbim küçüklüğümüze rağmen bize merhamet eylesin. Rahmet etsin. Şu kötü, şu çirkin, şu kötü ve olumsuz şartlar altında Kur'ani ahlakı, Muhammedi ahlakı anlayıp yaşama adına ızdırap içerisinde olan bahtiyarlar zümresine bizleri dahil eylesin inşallah. O ahlaki alanlardan bir tanesini konuşuyoruz biliyorsunuz komşuluk ahlakı dedik geçen ders ve dört tane çerçeve çizdik konuyu anlatabilme adına. Kur'an-ı Kerim'de komşuluk dedik, sünnet-i seniyede komşuluk dedik, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk dedik. Üçünü de anlattık. Yetecek miktarda mı bilmiyorum ama en azından biraz olsun bu meseleyi kavramaya çalıştık. Bugün dördüncü başlıktayız. Saadet asrının rehberliğinde komşuluk. Biraz ben sizlere menkıbe anlatacağım. Bugün bol bol menkıbelerle yürüyeceğiz ama temel bir ilkemiz var. O ilkeyi başta hatırlamamız gerekir. Biz İslam medeniyetinin çocukları, menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Ancak biz menkıbeleri uyumak için değil, uyanmak için dinleriz. İnşallah sizlerin de öyle dinlediklerini biliyorum, öyle inanıyorum. Bugün de bu menkıbelerle yeniden bir menkıbe yazma adına gayret içerisinde olacağız inşallah. Kaç zamandır ara ara derslerde dikkatlerinizi çektiğim bir nokta var. O noktayı daha da derinleştirme adına sözün bidayetinde bir hadis aktarmak istiyorum size. Yine komşulukla alakalı ama sadece orayla da sınırlı tutmamak gerekir. Farklı alanlara da o hakikati yayma adına bu hadisi beraberce bir dinleyelim. Beyhaki'nin Şuabul İman'ında, İbni Kesir'in, Alusi'nin, Kurtubi'nin tefsirlerinde geçen bir rivayet bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki komşular üç türlüdür. Bir komşu vardır ki onun üç hakkı vardır. Bir komşu hakkı, bir Müslüman hakkı, bir de akraba hakkı. Üç hak olan komşuyu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle tasvir ediyor. Bir komşu vardır, iki hakkı vardır. Komşudur ve Müslümandır. Bir komşu da vardır, bir hakkı vardır. Ne akrabadır, ne Müslümandır. Sadece komşudur. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada hem komşuluk için din meselesinin dikkate alınmaması gerektiğini bize söylüyor aslında. Yani komşunun dini değiştiği zaman hukuk değişmediğini bir şekilde beyan ediyor burada. Bir de daha da önemli bir husus var ki onun üzerinde biraz durmamız gerekir. Yeni bir bağ kurulduğu zaman eski bağlar iptal edilmiyor hakikatini bize öğretiyor. Ne demek bu? Hatırlayacaksınız. Ben derslerde kaç zamandır dikkatlerinizi çekiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bugün insani ilişkiler alanında birçok meselenin duvara toslamasının sebebi de budur. Eşler arası ilişkilerde sıkıntıların ortaya çıkmasının sebebi de budur.
Ticari meselelerde bazı şeylerin uzun vadeli yürümemesinin sebebi de budur. Onun için üzerinde biraz durmamız gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin komşuları nazara vererek söylediği, bize verdiği mesaj şudur. Müslümansınız, Müslüman kardeşler olduğunuz için aranızda bir bağ var. O bağın üzerinde bir de Allah sizi neseben, sıla-i rahim çerçevesinde birbirinize yakın kılmıştır. Bir bağınız daha oldu. Akraba olduğunuz zaman Müslüman kardeşin Müslüman kardeşle olan bağı kopmadı. O bağ temelde var, akrabalık bağı da geldi, oldu ikinci bağ. Onunla komşu oldunuz, Müslüman bağı var, akrabalık bağı var, komşuluk bağı var, oldu üç bağ. İlerleyen süreçte sizin kızınız onun oğluyla, onun oğlu sizin kızınızla evlendi. Bir de hısımlık bağı kurdunuz, oldu dördüncü bağ. İlerleyen süreçlerde bir de ticaret yaptınız, oldu beşinci bağ. Bu böyle gidebilir. Şimdi siz ne yaparsanız yapın, kurduğunuz son bağı dikkate alarak diğer bağları iptal etme hakkına sahip değilsiniz. Ne yaparsanız yapın, üzerine bina ederek götürmek durumundasınız. Yani evlendiniz falanca bir hanımla, biz evlendik, evlilik bağı kurduk, artık ondan sonraki bağlar önemli değil. Önceki bağları dikkate almamalıyız diyemezsiniz. O bağlar korunacak, o onun üzerine gelecek ve hepsinin de hukuku sonuna kadar işletilecek. Bakın öyle olduğu için kendi içimizden bir örnek verelim. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhteşem ahlakı o zaten, oradan bir kıyas yapalım. Bakıyorsunuz 20-30 yıllık dostlar, yedikleri içtikleri birbirinden ayrı gitmeyen dostlar ticaret yapıyorlar. Bir sene iki sene o dostluk gidiyor, biraz para meseleleri ortaya girince silahlar çekiliyor birbirlerine. Silahlardan, kılıçlardan daha keskin olan diller konuşmaya başlıyor. 20 senelik hukuk hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Bakıyorsunuz çok iyiler, akrabalar, inanılmaz derecede birbirlerini seviyorlar. Ama ilerleyen süreçte biri birine kızını oğlunu vermiş, hısımlık bağı kurmuş, evlatlar girmiş araya, kız gelmiş bir şey götürmüş, oğlan getirmiş bir şey getirmiş, bir anda işler arızaya girmiş, dostluk da gitmiş, akrabalık da gitmiş, komşuluk da gitmiş. Var değil mi böyle örnekler? Çok. Ama gelin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, bakın sadece size dört güzelden örnek vereyim. Dört tane o başımızın tacı olan Hulefai Raşidin dediğimiz gerçekten de sahabenin dibacesi sayılan o büyük insanlardan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla peygamber ümmet ilişkileri var mı onların? Var. O duruyor. Müslüman kardeşlerler o ilişki var. İkinci ilişki duruyor. İlerleyen süreçte komşu oluyorlar. O ilişki de geliyor, o da duruyor. İlerleyen süreçte aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikisinin damadı oluyor. İkisini de kendine damat alıyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in damadıdır biliyorsunuz. Hazreti Osman'la Hazreti Ali de onun damadıdır. Bir de onun üstünde Hazreti Ali ile Hazreti Osman'la da yakın akrabadır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali amcasının oğludur. Hazreti Osman da halasının torunudur. Bu akrabalık bağlarını da koruyarak hangi bağın üzerine bağ kurmuşsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının sonuna kadar o bağları koruyarak işi devam ettirmiştir. İşte buradan bize çok önemli bir mesaj var. Eğer biz bunu tam anlamıyla anlarsak, var olan bağların hukukunu devam ettirir, yeni kurduğumuz bağların hukukunu da yerine getirme adına gayret içerisinde olursak, inşallah saadet asrındaki o güzellik biraz olsun bizlerin de dünyalarına taşınmış olur. Allah taşıtsın inşallah, anlamayı, kavramayı hepimize nasip eylesin. Saadet asrında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın komşuluğuyla başlatarak sözü ben ilerleteceğim.
Efendimiz ve komşuluk desek aklımıza neler gelir neler.

O kadar zorlandım ki ben meseleyi biraz çerçeveyi daraltma adına bir şeyler yapma noktasında. Çünkü örnek çok. Efendimizin komşuluğunu anlatmaya başladığımız zaman daha evliliğinin öncesinden işi başlatmamız gerekir ama biz o kadar gitmeyelim. 25 yaşında Hatice annemizle evlenince kendi evinin reisi olarak bir ev sahibi olarak o eve gidince komşularıyla bir ilişkisi başlıyor. 25 yaşından 53 yaşına kadar Mekke'de kaç yıl? 28 yıl. Sonra Medine'ye geliyor. Medine'de de 10 yıl, 38 yıllık bir komşuluk hukuku var sallallahu aleyhi ve sellemin. Söylediği sözleri geçen ders söyledim. O sözleri söylemiş birisi olarak onları hayatında gerçekten en ince ayrıntısına kadar yaşadığını da biliyoruz. Bu kadar örnekliğin altında elbette bizim ezilmememiz mümkün değil ama ne kadar söyleyebilirsek o kadarını söyleyeceğiz. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 yıl nübüvvet öncesi bir komşuluğu var Efendimizin orada. Efendimizin Mekke'deki en yakın komşuları amca Ebu Leheb, Ukbe İbni Ebi Muayt ve Safiye annemiz, Efendimizin halası. Bunlar en yakın komşular Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. 15 yıl nübüvvetten önce Efendimizin Muhammedul Emin olarak öyle bir ahlaki göstergesi, öyle bir ahlaki temsiliyeti var ki amca Ebu Leheb o günlerde karar veriyor zaten yeğeni Muhammed'in kızlarını kendi evine gelin olarak almaya. Daha peygamberlik nübüvvet yok ortada ama Ebu Leheb diyor ki öyle bir ahlaklı baba ki o babanın kızları benim evime gelin olmalı. Bu maksatla da Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki tane oğluna Utbe ve Uteybe'ye nişanlıyor, söz kesmesi oluyor. Ahlakını ve komşuluğunu her daim takdir ediyorlar adını andığım şahıslar. Ama ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap oluyor. İlahi kelamın çağrısı Mekke sokaklarında duyurulmaya başlanıyor. İlişkiyi koparan taraf Efendimiz olmuyor. Dikkat buyurun. İlişkiyi koparan taraf karşı taraf oluyor. Efendimiz her daim o ilişkinin devam etmesi yönünde. Ama onlar hayır sen bizim ilahlarımıza dil uzattın. Sen ataların dininden yüz çevirdin. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen değiştin diyerek Efendimizi mahkum etmeye çalışıyorlar ve mümkün mertebe ilişkiyi asgariye indiriyorlar. Bununla da kalmıyor. İlerleyen süreçlerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e fiili ve sözlü sıkıntıları tattırıyorlar. Onları tattırdıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz onlara? Bir gün dayanamıyor. Bu nasıl komşuluk diyor. Her şey bir tarafa. Komşuluk böyle mi olur diyor. Bu nasıl komşuluk? Ama ona o işkenceleri yapanlar, ona türlü türlü iftiralar atanlar, ona türlü türlü şantajlar yapanlar, hatta fiili olarak bazı şeyleri yapmayı düşünenler ve planlayanlar 53 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru hicret ettiği zaman 2-3 tane ismin dışında Mekke'de kalanların büyük bir kısmı Efendimizin arkasından üzülmüşlerdir. Zaten marifet odur ki düşman bile takdir etsin. Marifet odur ki düşman bile fazileti ikrar etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu düşmanlarına yaptırmıştır. O mektepte yetişenler de nice zamanlar yaptırmışlardır. Oradaki o süreç, Medine'deki 10 yıl Efendimizin bir sürü komşuları, aleyhissalatü vesselam Efendimizin komşuluğunu komşulardan bir cümleyle size aktarıyorum. Bakın Resulullah'ı nasıl tasvir ediyorlar. Vallahi ondan daha güzel, daha hayırlı ve daha rahat bir komşu görmedik. Onların aleyhissalatü vesselam için söyledikleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Medine'de Kuba köyünden Neccaroğulları mahallesine gelince babasının dayılarının yeri orası. Babası

0: kabrinin yeri orası. Oraya gelip Kusva Mescid-i Nebevi'nin yerinde konaklayıp sonra diğer bir durakta konaklayınca o konak ne oldu Efendimiz aleyhissalatü vesselama? Ebu Eyyub el Ensari'nin evi oldu ve orası aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakın komşusunun da evi oldu. Biz de şimdi en yakın komşuya inşallah en yakın komşularız. Layık mıyız bilmiyorum ama Allah hepimizi layık etsin inşallah. 7 ay boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Eyyub el Ensari ile komşuluğu devam edecek. Sonra da devam edecek. Evi çok yakındır Mescid-i Nebevi ama orada atlı üstlüler. Efendimizin devesi Kusva o evin önünde konaklayınca Ebu Eyyub el Ensari hemen Efendimizin eşyalarını aldı. Hemen yukarı katı Efendimiz'e hazırladı. O öyle çok büyük evler değil o evler ama iki kat olarak düşünün Ebu Eyyub el Ensari'nin evini. Efendimiz'i yukarıya davet etme adına da hemen yanına geldi. Ya Resulallah dedi, üst kat senin aşağısı benim. Efendimiz dedi ki Ebu Eyyub, gelen gidenim benim çok olur. Seni de rahatsız etmek istemem. Bakın komşu sallallahu aleyhi ve sellem. Altı benim olsun üstü senin olsun. Ne kadar ısrar ettiyse Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz kabul etmedi. Ve aşağıda Efendimiz yukarıda Ebu Eyyub el Ensari kalmaya başladılar. Ama kalabildi mi arkamızdaki dağ? Nasıl kalabilir? Efendimiz aşağı katta o yukarıda. O gece uyuyamadı. Ertesi gün geldi yine yalvar yakar Efendimiz'e. Hayır dedi Efendimiz. Birkaç gün aradan geçti. Bir gün ellerinde bir su sürahisi var Ümmü Eyyub'la onun. Nasıl olmuşsa ellerinden düşüyor ve aşağıya doğru su sızmaya başlıyor. Hemen atıyorlar kilimi halıyı kurulamak için ama bir miktar su aşağıya iniyor. Hemen iniyor Ebu Eyyub el Ensari aşağıya. Ya Resulallah diyor artık kabul etmiyorum. Ne olursa olsun sen yukarı çıkacaksın yoksa biz günlerdir uyuyamadık diyor. Efendimiz bakıyor ki bunu kendisine çok dert edinmiş Ebu Eyyub el Ensari kendisi yukarıya çıkıyor. Ebu Eyyub el Ensari aşağıda. 7 ay boyunca o komşuluk Ebu Eyyub el Ensari'nin yıllar yılı anlatacağı bir şeydir. Nasıl anlatamaz ki? Yıllar yılı neler anlatacak neler söyleyecek. Biz böyle yaptık, şöyle bir yemek gitti, böyle bir hediye geldi, şu geldi konuştu, bu gitti konuştu. Bunların hepsini o büyük insan bize anlatacak. Muhabbet adına, teslimiyet adına, komşuluk hukukunu işletme adına elinden geleni yapacak. Tek taraflı değil ama aynısını sallallahu aleyhi ve sellem de ona yapacak. Ve 7 ayın sonunda Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitince orada Efendimiz'e ait menziller de yapılınca oraya gittiği zaman Ebu Eyyub el Ensari sanki Efendimiz başka bir şehire gidiyormuş gibi bir de arkasından gözyaşı dökecek. Bu o muhabbetin boyutunu gösteren bir şeydir. Efendimiz kendi evine geldikten sonra biliyorsunuz işin bidayetinde bir hücre sonra ikinci hücre yapılıyor sonra sayılar çoğalıyor. Orada da komşuları var. Size anlattım geçen derslerde Harise İbni Numan bambaşka bir komşuluk. Onun arsası aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en yakın arsa. Efendimiz ne zaman bir annemizle evlense evini terk ediyor. Burası senin ya Resulallah gidiyor başka bir yerde kendisine ev yapıyor. O evde yine Efendimiz'e en yakın ev. Efendimiz evleniyor başka bir annemizle o evi terk ediyor başka bir eve. Resulullah'tan kopmama adına o komşuluktan uzaklaşmama adına gayret veriyor. Hazreti Osman Efendimiz'in komşusu. Ammar bin Yasir Efendimiz'in komşusu. Ebu Sebre İbni Ebi Ruhum Efendimiz'in komşusu. Hepsiyle de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hatıraları var. Ben hepsini size anlatacak değilim. Mesela hadis külliyatına şöyle bir soru sorsak. Desek ki bu külliyat içerisinde bulunan hadisler nerede sebebi vurut dediğimiz nerede aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek lisanından çıktı?
1: Müzik. Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Çok ciddi bir yekün karşımıza şöyle bir cevapla çıkacak. Sahabelerin evlerinde. Peki neden? Niçin sahabe evlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sözleri söylemiş olsun? Komşu ya, komşularını ziyarete gidiyor ya, o gittiği ziyaret esnasında hatıralar oluşuyor, bazı meseleler oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun üzerine o sözleri söylüyor.

Bakın mesela Ümmü Süleym, Ümmü Haram, Ümmü Varaka, Esma binti Yezid, Esma binti Ebu Bekir, Ebu Talha, Ümmü Süleym'in kocası, Ebu Heysem ve daha niceleri, Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, nicelerinin evlerinde sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisler söylemiş. Onlar da rivayet ederlerken bize öyle rivayet ediyorlar. Resulullah bizim evimizdeydi ve böyle bir olay oldu. Bu olay üzerine de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Neden? O evleri komşuluk hukuku çerçevesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ziyaret ediyor. Bu manadan da baktığınız zaman ne kadar büyük bir malzeme ile rivayetlerle karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Efendimiz Medine'de kalmaya başladığı andan itibaren bu hukuku sonuna kadar işletmiş. Komşularının onunla olan münasebetlerini saatlerce anlatabileceğimiz düzeyde olduğunu unutmadan böyle bir şey var olduğunu bilerek yürüyelim. Çıkıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinden. O yakın komşularını ziyaret ede ede hallerini ahvallerini sora sora bazılarıyla selamlaşıp birkaç dakika konuşa konuşa bazen davet edildiği zaman o davetlere iştirak ede ede günlerini geçiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin bir güzelliği var, anlattıkları bir rivayet çok hoştur. Diyorlar ki biz Efendimizle karşılaştığımız zaman onun evinin yanında ya da o sokakta çok fazla onu ayakta tutmak istemezdik. Selam verirdik, o da selamımızı alırdı. Bir iki kelam edilirdi, hemen Efendimiz'i rahatsız etmemek için dağılırdık. Ama ona doyamazdık. Bu sefer gider başka bir yoldan tekrar Efendimiz'in önüne gelirdik. Gelirdik, bir daha bizi görürdü. Sanki ilk kez görmüş gibi bir daha selamlaşırdı bizimle. Biz doyamazdık diyor, bir daha giderdik. Üçüncü kez belki, üçüncü kez de Efendimiz'in huzuruna gelsek yeni görüyormuş gibi bize selam verir, selamımızı alırdı. Biz de ona selam vermekten hoşlanırdık. Çünkü ona selam vermek, onun da selama karşılık vermesi bize dua olduğu için o duaya mazhar olma adına böyle bir gayretimiz olurdu. Peki bu sadece aleyhissalatü vesselam Efendimizin büyüklerle münasebetiyle mi geçerli? Hayır. Hele çocuklar. Yani Efendimiz Medine sokaklarına çıktığı zaman büyük bir insan geliyor. Büyüklerin büyüğü. Onun önüne çıkmayalım, onunla karşılaşmayalım, onunla bir münasebetimiz olmasın diye bir şeye girmiyor çocuklar. Ya ne yapıyorlar? Öyle bir coşkuyla Resulullah'ın huzuruna gidiyorlar ki çünkü Efendimiz'den o yakınlığı görüyorlar. Böyle olduğu için de onların da anlattığı hatıralar var kaynaklarımızda. Efendimiz çıkıyor mesela Medine'nin dışına, birkaç gün sonra dönüyorsa eğer Neccar oğullarının kızları, çocukları Resulullah'ı mahallenin girişinde karşılıyorlar. Söyledikleri şiirler var, okudukları neşitler var. Onlarda geçen bir cümle de şudur. Ey komşuluğu güzel olan peygamber. Onlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelliğine vurguda bulunuyorlar. Peki Efendimizin münasebeti sadece bunlarla mı? Hayır. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. İlginç değil ama bize ilginç oldu ne yazık ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklığı bilinen komşularına bile ziyarete giderdi. Münafıklığı biliniyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gidersem gelirsem belki yüreğindeki nifakı tedavi ederim maksadıyla oralara gidiyor. Sadece münafıklar mı? Hayır. Yahudi komşularına gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu konuda 3-4 tane rivayet var. Bugün ben size genelde Yahudi komşulardan örnek vereceğim. Yahudiler öyleyse bilin ki Müslümanlarla hukuk nasıl olması gerekir diye özellikle o örnekleri oradan seçtim. Buhari'de Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Duyar ki Efendimiz Yahudi bir komşusunun 14-15 yaşlarında bir çocuğu hasta ve o çocuk yatalak bir biçimde onu ziyarete gitmek için harekete geçer. Olayı da bize aktaran Enes bin Malik'tir.
Beraberce yürüdük diyor o eve. Eve vardı ve evin sakinlerine selam verdi. Ne dedi? Selam aleyküm mü dedi? Hayır. Orada muhatap kimdir? Yahudidir, ehli kitaptır. Selam hidayete tabi olanlara dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Taha suresinin 47. ayetinden aldığı bir ilhamdır bu. Efendimiz Kur'an'dan konuşur. Orada Firavun'a karşı Rabbimiz Musa ile Harun'u gönderince Firavun'la nasıl selamlaşacağını da öğretir. Sallallahu aleyhi ve sellem de alacağını alır oradan. Genelde ehli kitap mensuplarıyla, müşriklerle, başka din mensuplarıyla karşılaştığında selamı böyle verir. Selamı verdi, gitti o hasta çocuğun başucunda oturdu diyor. Enes bin Malik bize o olayı bize tasvir ediyor. Sonra çocuğa geçmiş olsun diledi. Hastalığıyla yakından ilgilendi. Konuştu konuştu. Sonra sözü bir noktaya getirdi. Delikanlı dedi. Gel beni tasdik et. İman et. İman üzere Rabbine yürü dedi. Çocuk böyle şaşkın şaşkın Efendimizin yüzüne baktı. Sonra babasına baktı. Babası tamam dercesine şöyle bir başını sallayınca o anda o çocuk da iman etti. İman eder etmez de bir miktarda durduktan sonra vefat etti. Şimdi Enes bin Malik bize anlatıyor. Diyor ki çıktık oradan. Efendimiz hem gülüyor hem ağlıyor. Ben nasıl bir hal anlayamıyorum. Hem gülüyor hem ağlıyor ve diyor ki bu genci cehennem azabından kurtaran Rabbimize hamdolsun. Bu gence hidayet nurunu ulaştıran Rabbime hamdolsun. Olayın detaylarını ya da şerhlerini okumanız için size kaynaklarını vereyim. Bukhari Cenaiz 80, Ebu Davud Cenaiz 2 ve daha nice hadis kitaplarında. Ne söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Gidin gelin diyor. Sizin kurtulma gibi bir derdiniz var. Yarın Allah'a hesap vereceksiniz. Yanı başınızdaki insanların birer birer küfür üzere, günah bataklığı üzerine gitmesinden dolayı sorumluyuz ve bunun hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ızdırap altında inlerken gidip geliyorsa, münafığa bile gidiyorsa, Yahudi'ye bile gidiyorsa, ey Müslüman sen nasıl Müslümana gitmezsin bunu diyor senin ve benim iman ettiğim peygamberim. Anlıyorsunuz değil mi derdimizi? Ne kadar büyük bir sıkıntımız var bu konuda. Ben niye gideyim diyoruz? O gelsin bana. Ben büyüğüm ya, o gelmeli benim ayağıma. Ben bir defa gittim, o da gelsin. Bahaneler çok. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol, gösterdiği yöntem de bu. Onu o kadar doğru anlamış ki sahabe, bu konuda neler ortaya koyduklarını birazdan birkaç tanesini göreceğiz. Haşr suresinin 9. ayeti İsar ayeti diye bilinir. Bu ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle o İsar ufkunun da ne olması gerektiğini bize tarif eder. İsar'ın şöyle bir tanımını vereyim size. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Yani kendi selametini değil, başkasının selametini öncellemek. Ben kendi nefsimi kardeşlerimin selameti için feda edeyim düşüncesini kendisine hayat düsturu olarak edinmek. Bu ayetin sebebi nüzullerine baktığınız zaman 3-4 tane hadise aktarılır da bir tanesi konumuzla alakalıdır. Ashab-ı kiramdan birisine akrabalarından biri bir koyun kafası pişirmiş ve hediye getirmiş. O günler yokluk zamanı öyle bir yemek çok büyük bir makbule geçer. O sahabi efendimiz öyle bir bakmış yemeğe sonra demiş ki yanındakilere bu yemeğe yanımdaki komşum daha fazla ihtiyaç duyar. Alın ve onu ona götürün. Alır ona götürülür.
O götürülen de bir sahabidir. O da nübüvvet medresesinde yetişmiştir. O da İsar ufkunu bilen biridir. Aynı tavırı o da sergiler. O da der ki diğerine götürün. O da der ki diğerine götürün. 7 ya da 9 ev dolaşır o yemek. En son yine ilk gidenin evine gelir.

Ev ev dolaşa dolaşa o ilk gönderenin evine gelir. İşte burada bu İsa ruhu Kur'an'ın bir ayetinin de sebebi nüzulü olur. Kendilerinin değil kardeşlerinin nefislerini düşünen o insanlar ilahi kelamda bir ayetle övülür. Sahabe bunu bildiği için aleyhissalatü vesselam efendimizden bu işin terbiyesini en üst düzeyde aldıkları için hayatları boyunca da bu hukuku koruma adına gayret içerisinde olurlar. Mesela kaynaklarımızda iki Abdullah için birbirine yakın iki olay aktarılır. Ben bir tanesini aktaracağım. Abdullah İbni Ömer için de Abdullah İbni Amr için de aktarılır bu olay. Biz Abdullah İbni Amr'ı seçelim çünkü onu bize aktaran onun talebesi mücahittir. Bir gün diyor Abdullah İbni Amr'la beraber evine gittim. Bir koyun kesmiş ev halkı. Bekledi orada koyun kesildi, yüzüldü, doğrandı. Abdullah İbni Amr o kesen hizmetliye dedi ki o etten Yahudi komşumuza da götür. Mücahit diyor ki İmam Mücahit o büyük insan baktım hizmetli hiç oralı olmadı sanki duymuyormuş gibi davrandı. Aradan bir miktar geçti zaman itibariyle Abdullah İbni Ömer ikinci kez dedi. Ondan o etten Yahudi komşuma da götür. Bir daha duymuyor. Üçüncü kez deyince ev halkından birisi dayanamadı kalktı diyor. Ey Abdullah diyor. Allah seni ıslah etsin. Bu kadar insan dururken Yahudi'ye mi vereceğiz biz kesilen kurbanın etini? O anda sinirlendi diyor Abdullah İbni Amr ve orada şunu söyledi. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O komşuluk meselesinde o kadar konuştu, o kadar şey söyledi bize ki gayrimüslim bile olsa o hukukun devam ettirilmesi noktasında bize ısrarla ve tekrarla vasiyette bulundu. Hatta o bir gün öyle Cebrail bana geldi bu hakları söyledi öyle söyledi ki ben komşunun komşuya varisçi kılınacağını zannettim hadisini bir kez de orada nakletti. Nedir bu hassasiyet? Kaynağı belli. Aleyhissalatü vesselam efendimizden bu işin terbiyesini almış o insanlar. Başka bir şey davranmaları, başka bir şey ortaya koymaları mümkün müdür? Dolayısıyla o çağın insanları bizzat bu işin canlı tanıkları oldukları için efendimizden sonraki hayatlarında da bunu devam ettirdiler. Hatta bazen gerçekten anlatmak da anlamak da zor olan bazı rivayetlere bizleri adeta çarparak böyle meselenin ehemmiyetini ortaya koydular. Ehli Beyt'ten bir örnek vereyim size. Ehli Beyt'in büyük imamlarından Hazreti Hasan'dan. Onun da bir Yahudi komşusu var. Nasıl olmuşsa evin duvarından, komşusunun duvarından evin içerisine hoş olmayan sular akıyor. Atık sular artık neyse hatta kaynaklarda necaset de deniyor. Hazreti Hasan da koyuyor bir kova oraya doluyor o kova boş atıyor geliyor ikinci kovayı koyuyor. Dayanamıyor bir gün hanımı diyor ki Hazreti Hasan'a ya sen bu eziyete niye katlanıyorsun? Söyle komşuna bunu tamir ettirsin işte çözülsün. Ne diyor hanımına biliyor musunuz? Bu kadar küçük bir iş için hiç komşu rahatsız edilir mi? Ehli Beyt'in imamı o duymuş. Görmüş bu işin şahididir o. Bir müddet sonra o Yahudi komşunun hanımı eve geldiği bir gün olaya şahit olur. Bakar orada bir kova var. Anlar meseleyi gider kocasına söyler. Der ki böyle böyle bir şey var. Gelir Yahudi komşu. Çok da sever Hazreti Hasan'ı öyle söyler kaynaklar. Komşu der niye demedin? Söyleseydim ben o anda hemen müdahale eder ve bu işi tamir ettirirdim. Bu kadar eziyete niye katlandın? Der ki sen görmedin. Ah bir görseydin benim dedemi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir görseydin benim dedemi ve benim dedemin dediklerine bir şahit olsaydın. Benim dedem komşu meselesinde o kadar çok şey söyledi ki ben nasıl onun söylediklerini unutur da gelir seni rahatsız ederim. Hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına?
Başka bir şey söylemeye gerek var mı? O insanın yüreğine

İman tohumunu ekmenin en güzel yoludur bu. Saatlerce vaaz verseniz ne ehemmiyeti var? İşte vaaz budur. Yaşanmış hayatın içerisinde bir temsiliyet adına ortaya konan bir kamet, o insanın yüreğine ekilmiş iman tohumudur Allah'ın izniyle. Hazreti Hasan'ın örnekliği böyle bir örneklik. Adi bin Hatem'den bir örnek vereyim size. Bazı bahtsızlar, nasipsizler Adi bin Hatem'i bir olaya bağlı olarak anlayışı kıt birisi olarak resmederler. Böyle adamlar var içimizde. Yani sahabi hakkında öyle rahat konuşuyor ki onlar konuşunca ben korkuyorum. Ama benim nazarımda Adi İbni Hatem anlayışı en ince olan birisidir. Neden? Meseleye ters baktığınız zaman ters görürsünüz. Niye anlayışı kıt diyorlar biliyor musunuz? Hani imsak vaktini belirten ayet var ya Kur'an'da, beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilinceye kadar meselesi, hadiseyi biliyorsunuz. Ayet nazil olunca Adi İbni Hatem ayete icabet etme adına bir beyaz ip bir siyah ip koyar yastığının altına, imsakı öyle tayin etmek ister. Ertesi gün işin içinden çıkamayınca Resulullah'ın huzuruna geldiğinde, ya Resulallah yapamadım, ben anlayamadım dediği zaman Efendimiz nedir? Tebessüm ederek senin yastığın ne kadar da büyükmüş der. O işin mecaz olduğunu ama meselenin ne olduğunu söyler. Burada anlayış kıtlığı mı var yoksa Kur'an'ın emrine ittiba noktasında temsiliyet mi var, teslimiyet mi var, onu ben size havale ediyorum. O büyük insan, onun babası Hatem-i Tai de cömertliğiyle meşhur birisidir. İman nasip olmuyor ona ama oğluna nasip oluyor. Resulullah'tan duymuş ya komşuluk meselesini. Evine ne alıyorsa daha evinden içeriye getirir getirmez hemen hizmetlilerini çağırıyor. Şu komşumun, bu komşumun, şu komşumun, bu komşumun diyor, komşuların haklarını gönderiyor. Sonra duramıyor yerinde. Bir parça ekmek alıyor eline. Evin dış duvarına gidiyor, o ekmeği parçalıyor. Oradaki karıncaların yiyebileceği şekilde serpiştiriyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Tam onun sözünü okuyayım size. Siz de bizim komşumuzsunuz. Sizin de bizim üzerimizde haklarınız var. Çünkü bizim iman ettiğimiz peygamberimiz bize bunu öğretti. Radiyallahu anh. İşte onlar o medresede sadece bilgi edinmek için değil, amel etmek için talebe oldukları için öğrendikleri her hakikati hayatlarına taşıma adına gayret içerisinde oldukları için böyle bir hayat ortaya çıkıyordu. Ayşe anamızın işin içinde olduğu bir tablo aktaracağım size. Hadiseyi bize aktaran Umare İbni Gurab'ın halası. Hadis naklinde onun ismini duyarız birkaç yerde. Hadise çok uzundur. Uzunca bir rivayettir ve fıkıh kitaplarımızda 3-5 tane meselenin anlaşılması için hükme delil olması noktasında bu hadis kullanılır. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim ama birkaç şeyi söyleyeceğim. Bu hanım Ümare İbni Hurab'ın halası, bir gün gelir hanımların affına sığınarak, sizden de özür dileyerek birkaç mesele söyleyeceğim. Şöyle bir soru sorar. Der ki, ey anneciğim, çünkü öyle söylenir. Anamız ya bizim, kadın erkek herkesin anası olduğu için hitap da öyledir. Ey anacığım der. Bazen kocalarımız bizi yataklarına çağırıyorlar. Biz de yorgun oluyoruz. Neşemiz olmuyor ya da onlara kızmış oluyoruz, öfkelenmiş oluyoruz. Onların davetlerine icabet etmiyoruz. Bundan dolayı bize bir günah var mı? Ayşe anamız diyor var, hem de çok büyük bir günah var. Ne olursa olsun, elinde ne kadar iş varsa olsun, ne kadar yorgun da olursan ol, yine de kocanın bu davetine icabet et. Sorulardan birine cevap aldı. İkinci soruyu soruyor. Anacığım diyor, peki biz bazen hastayız. Affınıza sığındım başta, ikide bir bana söyletmeyin. Kadın hali, o hastalık olursa eğer, böyle bir hal olunca bizim eşlerimizle münasebetimiz nasıl olmalı? Anamız başlıyor anlatmaya.
öyle şeyler anlatıyor ki ben çoğunu size söylemeyeceğim. Diyor ki ben bunu bir başımdan geçen bir olay üzerine anlatayım diyor sana. Bir gün diyor sıra bende. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz annelerimizi sıraya koymuş, her gece birisinin evinde, hanesinde, o gecede Ayşe anamızın evinde. Ben de Resulullah bize gelecek ya, arpayı eledim, arpadan güzel bir çörek yaptım ona, akşam gelince ona ikram etmek için, ama yaparken de yoruldum. Anamıza kurban olalım. Anamızın şöyle bir özelliği vardır. Çok sevmez yemek pişirmeyi falan. Ev işleriyle pek fazla ilgilenmez. O ilim insanıdır. Farklı bir hali var ama o gün eliyle Resulullah'a çörek ikram etme için bir gayret içerisinde olmuş. Epey de emek harcayarak yapmış yapacağını. Ve başladım. Beklemeye başladım. Dakikalar geçti, saatler geçti. Resulullah gelmedi, artık işleri var. Ben de o anlarda uykuya dalmışım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de şöyle bir sünneti var. Bakın sünnet öğretiyor bize Ayşe anamız. O uyuyacağı zaman eve girdiğinde kapıyı kilitler. Su kabının ağzını bağlar. Bardakları ters çevirir. Lambayı söndürürdü. Öyle yatağa girerdi. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim. Bakın sünnet söylüyor Ayşe anamız bize. Kapıyı kilitler, su kabının ağzını bağlar, bardakları ters çevirir, lambayı söndürürdü. Var mı ki bunlar diyeceksiniz? Var tabii. Sünnet şu, sana ilkeyi veriyor. Kapıyı kilitle, kapın var. O gün su kabı vardı, bugün su muslukları var, doğalgaz var, yanan soba var. Soba facialarını görüyorsunuz. Sünnete ittiba etsek öyle bir şey de olmaz. Bunların hepsini al, tedbirini al. Sonra bütün kapları yerli yerine koy. Yani nizam olsun evde, bir de kaplar açık kalmasın. Akşam ne var ne yok evde kim bilir? Bir sürü bizim bilmediğimiz alemler var, dolaşacaklar orada, hastalıklar taşıyacaklar. Onları da ters çevir, ortadan kaldır, lambayı da söndür. Bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiği sünnet. Anamız diyor ki o gün kapıyı kilitlememiş Efendimiz. Geldi, yatağa uzandı, şöyle bana bir sarıldı. Beni ısıt Ayşe, beni ısıt Ayşe dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah ben hastayım. Hastayım deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam o haldeki bir kadının beyiyle nasıl münasebet kuracağına dair detayları anlattı. Ben onu anlatamam size. Yerini söyleyeyim, gidin okuyun. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfredinde bu bahis çok detaylı anlatılıyor. O kısmı okuyun. Ben diyor orada kendi halimi söyleyince, Efendimiz o hukuka ait şeyleri bana söyleyince, o anda da Efendimizle aramızda yakınlaşma olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek başını benim tam şurama yasladı ve öylece kala kaldık. O anda komşunun koyunu kapıyı ittirdiği gibi odaya girdi. Ben şöyle bir bakıyorum Resulullah'ı rahatsız etmemek için. Geldi, benim o emeklerle yaptığım çöreği aldığı gibi gitti. Ben artık dayanamadım, kalktım, koşmaya başladım. O anda Resulullah kalktı, tebessümle bana şu uyarıda bulundu. Ayşe, koyundan çöreğini al ama sakın komşuna koyunundan dolayı kötü söz söyleme. Sakın duyunca hoşlanmayacağı sözleri komşun için konuşma. İmam Bukhari Edebül Müfret 120 numaralı hadis. Tam hadisin yerini de söyleyeyim. Neden Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledi? Tanıyor Ayşe anamızı, emek vermiş ya. Emeğine el uzatıldığı zaman Ayşe anamızın biraz duman başından çıkar. O anda da komşuya farklı bir şey söyler. Efendimiz komşuya karşı kırıcı bir söz Ayşe anamızın dilinden çıkmaması için anında olaya müdahale ediyor. Alıyorsunuz değil mi alacaklarınızı? Çok önemli mesajlar var burada. Şimdi olayın bir başka boyutuna sizi götüreceğim. Farklı bir noktaya getireceğim sözü, dedim ya, nereye bakın.
Şimdi sünnet dediğimiz şey, aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamaları tek taraflı asla

0: değildir.
1: Hukuku ortaya koyduğu zaman karşıda kaç tane taraf varsa tarafların tamamının hukukunu gözetir. Yani bir tarafı memnun ve razı ederken bir tarafı mağdur etmez. İki tarafın da hakkını ya da üç, dört neyse tarafların haklarını koruyarak bir şekilde o hukuku hepsini ikna edecek ve hepsini razı edecek ve hepsini bir şekilde o hukuka mahkum edecek adımlar atar. Çok farklı bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha şöyle bir dikkatli dinleyin. Bugünün dünyası için mesajlar alacağız buradan. Ebu Hureyre radıyallahu an Medine'de valiyken bazı durumlara şahit olur. Nedir o durumlar? Adam başka birinin komşusu, arsası var, evi var neyse. Evini yıkacak, yenisini yapacak. Komşu itiraz ediyor. Arsasına yeni ev yapacak, komşu itiraz ediyor. Beni rahatsız etme diyor, temelini fazla yaptın diyor. Benim evimin önünden geçtin geldin, beni rahatsız ettin diyor. Bir sürü şey söylüyor. Böyle bir itiraza karşı Ebu Hureyre'nin söylediği bir şey var. Bakın çok canlı bir şey söylüyoruz. Bugünün dünyasında da var. Kusurumuza bakmasınlar ama bir noktaya dikkatleri çekmek için o resmi de sizin nazarlarınıza vermem lazım. Bazen mahallelerde emekli olan amcaların başka işi olmadıkları için mahallenin genelkurmay başkanı zanneder kendini. İşi gücü onun gezmektir böyle. Kim ne iş yapıyorsa bir şekilde onu anlar, anlamaya da kalmaz. Arar belediyeyi, şikayet eder, zabıtayı çağırır. Böyle tipler var biliyorsunuz. Medine'de de var. Yani insanın olduğu yerde bazı meseleler değişmiyor. Aynı şeyler devam ediyor. Böyle itirazlar geliyor Medine valisi olan Ebu Hureyre'ye. O vali de meseleyi anlamak için biraz dinliyor, meseleyi kurcalıyor, işin hastalığını anlıyor. Bakıyor ki kendisine gelen davalardan bir iki tanesi haklı olsa da 3-5 tanesi haksız. Onun için insanları topluyor ve onlara diyor ki ey insanlar, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Sözü anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Ne demek istedi Ebu Hureyre? Efendimizin sözünü aktararak bize sadece mesele duvara çivi çakmak değil. Resulullah cevamiül kelimdir. İlkeyi verir, ondan sonrasını sana bırakır. O ilkenin üzerinden sen meseleyi genişlet. Meşru ve yasal olan işlere itiraz hakkın yok dedi. Bir daha tekrar ediyorum. Meşru ve yasal olan, meşru ayrı, yasal ayrı. İkisini ayrı ayrı söylemem lazım. İzah etmeyeyim, başıma iş açmayayım ama siz anlayın. İkisi farklıdır. Meşru ve yasal olan işlerde itiraz hakkı yok. Şimdi Ebu Hureyre bu sıkıntıları yaşayan insanlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisini aktardığı zaman o taraflardan özellikle mağdur olanları şöyle boyunlarını eğmişler, hiçbir şey söylemiyorlar. Ne bir tepkileri var ne bir itirazları var. Ebu Hureyre bir anda sinirleniyor ve diyor ki yahu ben Resulullah'ın bir sözünü söylüyorum size. Siz niye boynunuzu büküyorsunuz? Size düşen bu sözün gereğini yerine getirmektir. Vallahi ben bu sünneti size benimsetene kadar durmayacağım. Başınıza vura vura bu sünneti hayatınıza sokacağım diyor. Radiyallahu anh. Niye Ebu Hureyre'ye hayran olmamız lazım anlıyorsunuz değil mi? Nakil değil sadece sünnetin ihyası konusunda da böyle bir çabası var. Ne demek istiyor burada? Resulullah bu meselede hukukun ölçülerini veriyor. Evet komşuluk meselesini söyledi, rahatsız etmeyin dedi, rahatsızlık vermeyin dedi, şöyle yapın dedi, böyle yapın dedi ama bir taraftan da kendinizi de ezdirmeyin dedi. Kendinize ait bir hak varsa o hakkın yerine gelmesi adına da gayret içerisinde olun dedi. Onu yapmak da sünnetin ihyasıdır. Bunu da bilin dedi Ebu Hureyre.

Diyor ki Muhammed İbni Abdullah İbni Selam, Resulullah'la oturuyorduk bir gün. Bir zat geldi, ya Resulallah dedi, komşum öyle ediyor bana, öyle eziyet ediyor ki bana, artık dayanacak gibi değil. Ne yapayım dedi. Ne yap demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tek kelime, sabret. Aldı cevabı, gitti sahabe efendimiz. Aradan bir müddet geçti, bir daha geldi. Ya Resulallah dedi, komşum bana öyle eziyet ediyor, öyle eziyet ediyor ki artık dayanılacak gibi değil. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ikinci kez sabret dedi. Gitti, bir müddet sonra bir daha geldi. Üçüncüsünde ne demiştir efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sabret değil, hukuktan bahsediyoruz. Yol gösterecek, yöntem bize gösterecek efendimiz. Dedi ki madem sana halen eziyet ediyor, git evine. Ne kadar eşyan varsa eşyalarının hepsini dök yolun ortasına. Yoldaki insanlar gelip geçerken seni o halde görsünler. Seni o halde gördükleri zaman sana soracaklar, niye böyle yaptın? Sen de diyeceksin ki şu komşumun yüzünden eşyalarımı sokağa döktüm diyeceksin. Onlar da diyecekler ki lanet olsun o komşuya. O da alacağını alacak. Ve Abdullah İbni Selam'ın oğlu Muhammed'in bize aktardığına göre o gelen sahabi gidip aynısını yapıyor. Eşyalarını evden çıkarıyor, yola döküyor. Gelen geçen soruyor, nedir bu iş? Diyor ki işte komşum, Allah'ın laneti onun üzerine olsun deyip geçiyorlar. Gelen kınıyor, giden kınıyor. O eziyet eden komşu bir müddet sonra Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, komşum böyle böyle bir şey yapmış. Eşyalarını evden dışarıya çıkardığı için insanlar da benim ona eziyet ettiğimden dolayı bana böyle bir lanette bulunuyorlar. Ne demiş aleyhissalatü vesselam efendimiz? İnsanlardan önce Allah sana lanet etmiş. Komşusuna eziyet edeni Allah da lanet eder. Müminler de lanet eder. Ya Resulallah, ben nasıl bir hata işlemişim? Kurtulmak istiyor musun bu hatadan? İstiyorum ya Resulallah. Git önce komşuna, helallik al ondan. Bir daha yapmayacağına dair söz ver. O da eşyalarını evine alsın. Sen de insanların ve Allah'ın lanetinden kurtar. Ve koşuyor bu insan, söyleneni yapıyor. Bu şekilde o lanetten kurtarıyor. Efendimizin bu manadaki sözü de bir yönüyle bize bu tarz meselelerle karşı karşıya kalanların nasıl davranacağı yönünde aslında önemli ipuçları veriyor. Bizde güzel bir söz vardır, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Hakikattir bu, insan birbirine ihtiyaç duyar. Ona ait bir şey söyleyeyim size Esma anamızdan. Esma anamızın da Yahudi bir komşusu var. Dedim ya, hep Yahudilerden örnek vereceğim size. Bir gün yemek pişirmiş. O koku evden eve yayılınca Esma anamızın evine de ulaşmış. Esma anamız da hamile, birkaç ay sonra Hatice isminde tarihe geçecek kızı doğuracak. O günler Esma anamız kendisi bize anlatıyor olayı. O kokuyu duyunca, hamileliğin de verdiği şeyle dayanamıyor. Diyor, gideyim ateşi bahane edeyim, komşumdan ateş isteyeyim. Belki halimi anlar ve bana o etten, o pişirdiği yemekten verir. Varıyor komşunun yanına, ateş lazım diyor. Komşusu ateşi veriyor, kadın gönderiyor, hiçbir şey söylemiyor. Geliyor ama duramıyor yerinde. Bir müddet durduktan sonra ateşi söndürüyor, bir daha gidiyor. Ateş söndü diyor. Komşusu bir daha ateş veriyor, gönderiyor. Üçüncü kez bir daha geliyor. Yine ateş istiyor. O zaman evin beyi diyor ki, kimdir o gidip gelen? Falanca komşumuz diyor. Ne istiyor? Üç kez ateş istedi diyor. O ateş değil, ateşin üstündekini istiyor diyor. O sana söylemiyor ama onun hali bu. O yemekten ona gönder ki biz de yiyebilelim diyor. Ve o Yahudi o yemekten Esma anamıza ikramda bulunuyor. Anamız diyor ki, vallahi diyor, hayatımda yediğim en güzel yemekti o. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Geçen dersteki hadiseyi de unutmayın. Tencerenizin kokusu rahatsız etmesin komşunuzu. Bu meselede hakikati ortaya koyma adına sorumluluk.

0: Çocuğunuzu yerine getirme adına elinize düşeni yapın dercesine bu meseleyi de nazarlarımıza veriyor. Şimdi saadet asrı dediğimiz zaman o asırdan komşuluk örneklerini aktarırken Hazreti Ali'yi anlatmasak iş yarım kalır. Çünkü gerçekten Hazreti Ali ile alakalı inanılmaz derecede rivayetler var. Menakıp bunlar. Menakıpta da asla bakılmaz, fasla bakılır. Bu da bir ilkedir. Bilmiyoruz sıhhat derecesini ama verdiği mesaj önemlidir. Bu benim size aktardığım önemli bir rivayet. Özellikle onu seçtim. Komşusu geliyor bir gün Hazreti Ali'ye ve diyor ki Ali diyor, son çarem sana geldim. Falancaya borcum var. Günü geçti. Alacaklı olan zat da bana sert sözler söylüyor. Gidecek başka kimsem de yok. Şu kadar paraya ihtiyacım var. Ver de borcumu ödeyeyim. Hazreti Ali hemen içeriye giriyor. Ne var ne yoksa artık o meseleyi karşılayacak kadar parayı, miktarı denkleştirip gelip komşusuna veriyor. Komşusu gidince oturup eşikte ağlamaya başlıyor Hazreti Ali. Fatma annemiz yanında o günler daha. Niye diyor ağlıyorsun? Bak iyilik yaptın, komşunun sıkıntısını giderdin. Fatma diyor, sen Resulullah'ın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilmiyor musun? Biz nasıl komşuluğumuzu aksatmışız ki o insanı getirdik istettik. Eğer biz babanın dediklerini anlamış olsaydık o istemeden biz gider onun halini anlardık. Halini anlayarak adımı biz atardık. O işi yapan biz olurduk diyor. Alıyorsunuz değil mi alacağınızı? Çok önemli mesajlar var burada. Hasan-ı Basri anlayanlardan biri. Onun zamanında tabiinin o büyük imamı, kadının biri geliyor ona ve kendisini tanıtıyor. Ben diyor sizin komşunuzum. Gidecek başka bir yerim yok ve çok zor bir haldeyim diyor. Hasan-ı Basri tanımamış. Sen kaç ev sonrası bana komşusun diyor. 7 ev sonrası. İçeriye gidiyor, 7 dirhem alıp dışarıya geliyor, kadına veriyor. Kadın Allah razı olsun diyor. Allah senin ne sıkıntın varsa gidersin diyor. Hasan-ı Basri diyor ki Allah senden razı olsun. Eğer gelmeseydin ben mahvolurdum. Eğer gelmeseydin Allah'a karşı hesabını veremeyeceğim bir şeyle Rabbimin huzuruna yürürdüm. Senden Allah binlerce kez razı olsun ki bu kadar insanın içerisinden beni seçtin ve bana geldin. Ne söylüyor bunlar bilmiyorum. İnşallah alacağınızı alıyorsunuzdur. Son bir örnek söyleyeyim, sözümü de bitireyim. Sahabeden iki komşu, Said İbni As, Ebul Cehm el Advi, birbirlerini çok iyi seven, çok farklı bir muhabbetleri olan iki komşu. Bir müddet sonra Ebu Cehm evini satmak istiyor. Sıkışmış, evini satacak. Resulullah'tan da öğrendiği bir hakikat var. Evi satmak için önce emlakçıya gitmeyecek. Kime gidecek? Komşusuna gidecek. Said İbni As'a gidiyor, komşu diyor. Evi satmak durumundayım. Resulullah ilk önce komşuya söyleyin diye de geldim sana söyledim. Alırsan al, almazsan başkasına satacağım. Said İbni As diyor ki ben alacak halim yok diyor, ihtiyacım da yok. Peki diyor, haber veriyor Medine'ye, zatın biri müşteri olarak geliyor. Ne kadar diyor ev? 100 bin dirhem ev, ama 100 bin dirhem de komşum için isterim. Diyor ki o satın almak için gelen adam, ben senin komşunu ne yapacağım diyor. Komşuyu mu satacaksın bana? Benim nasıl bir komşum var? Beni dinle, ondan sonra karar ver diyor. Bakın ne diyor. Sen komşumun değerini bilmediğin için böyle konuşuyorsun. O öyle biri ki her daim gelip benim hatırımı soran. Beni gördüğünde güzel karşılayan. Bir yerlere gittiğimde evimi, malımı, ailemi koruyan, yanındayken beni kendisine yaklaştıran, bir şey istediğimde ihtiyacımı gideren, bazen de ben bir şeyler istemeden bana vermeye başlayan, bir musibet başıma geldiğinde beni rahatlatan bir komşu o. Ben böyle bir komşu için 100 bin dirhem istemişim çok mu diyor. Neyse diyor ben evi satmaktan vazgeçtim zaten çok sevdiği için terk etmek de istemiyor. Said İbni Az bu sözleri duyunca, ben senin dünyanda öyleysem eğer, 100.000 dirhem benim sana tasaddukum olsun, sen de beni terk etme, ben de seni terk etmeyeyim diyor. Allah böyle komşulardan bize de nasip etsin. Allah bizi de böyle komşulardan etsin. Arkamızdan böyle şehadet edilen, bizden razı olduğunu, memnun olduğunu aynen burada söylendiği gibi dile getiren komşulara bizleri kavuştursun. Bizleri de o komşulardan etsin. Bilmiyorum yapıyor musunuz dostlar? Ama şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Gelin oturduğumuz apartmanda. Kaç tane daire var bilmiyorum. Ya da apartmanda oturmuyoruz. Tek katlı yerlerde oturuyoruz. Belki öyle insanlar da var içimizde. Şöyle 3-5 tane etrafımızdaki evlerden, üstümüzdeki dairelerden, alttaki dairelerden, ben de aynısını yapacağım yakın bir zamanda. Ben bir müddet sonra yapacağım. Çünkü şimdi bir zihinler biraz karışık. Komşular da bir araya gelseler konuşacakları mesele belli. Asıl meseleye ertelemek için biraz ben erteleyeceğim. Siz de isterseniz öyle yapın. Ama muhakkak yapın. Toplayalım kardeşlerimizi, bir tanışalım, bilişelim. Burada söylenenler burada kalmama adına onlara da bu güzellikleri aktaralım. Kardeşlerimiz geçen ders Muaz İbni Cebel'in bize naklettiği o hadisi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuya komşunun teklif etme meselesi noktasında söylediği hadisi ve Hazreti Ali'nin komşuluk tarifini bir kağıt halinde şimdi size takdim edecekler, hediye edecekler size. Bakın şöyle de yapmışlar güzel güzel. Okuyacaksınız, insanlara anlatacaksınız, hepsinden öte de inşallah temsil edeceksiniz. Yaşarsak eğer yaşatırız, eğer yaşamazsak inanın söyleriz, evet kalbimiz ürperir, farklı bir hale gireriz, ortam bizi biraz etkiler falan filan, ama ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Ama yaşarsak Allah'ın izniyle yaşatırız. Onun için gelin bu işi üretelim. Artık modern dünyanın bize telkin ettiği şu sıkıntılara bir dur diyelim. Evet, betonlarla örülü bir dünyada yaşıyoruz. Ama betonlara rağmen direnerek kalbimizi ve hayatımızı betonlaştırmama adına sünnetin bu mesajlarını inşallah diriltenlerden olalım. Allah hepimizi diriltenlerden eylesin. Cenab-ı Hak razı ve memnun olacağı amellerin sahibi olarak bizi huzuruna alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
3: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
11: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
13: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
14: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
15: Radyo Tiyatrosu. İntikam.

0: Herkese günaydın. Beni arayan var mı Meray?
1: Hoş geldiniz Kemal Bey. Yarım saat önce bir bayan aradı sizi.
0: Kimmiş?
1: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmemiştim kendisini.
0: Nişanlımı tanıyorsun. O değildi değil mi?
1: Arzu Hanım tanımaz olur muyum? Hayır, o değildi.
0: Peki adını söylemedi mi?
1: Hayır.
0: Allah Allah. Nasıl biriydi?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel bir kadındı. Sarışın, uzun boylu, alımlı, manken gibiydi yani.
0: Vay canına, demek o kadar güzeldi ha. İyi de kimmiş, neden arıyormuş beni? Hiçbir şey söylemedin mi Meral?
1: Hayır Kemal Bey.
0: Herhalde eskiden bekarlık günlerimizden kalma bir hanım arkadaşımız. Avucunu yalasın, bu akşam nişanlanıyorum, ne yapalım?
1: Ben de öyle söyledim zaten.
0: Ne söyledin?
1: Bugün büroya gelip gelemeyeceğinizi sordu. Ben de geleceğini hiç sanmam. Kendileri bu akşam nişanlanıyor dedim. Bunun üzerine nişanın nerede yapıldığını sordu.
0: Sen ne dedin peki?
1: Nişanın yapılacağı yeri söyledim. Sizce söylemekle hata mı yaptım yoksa?
0: Yok ama söylemesen de olurdu. Neyse, arayan olursa bağlama. Bir saat kalıp tekrar gideceğim.
1: Peki efendim.

0: Taksi! Taksi! Boş musunuz?
1: Buyurun hanımefendi. Nereye gideceksiniz?
0: Tarabya Oteli'ne.

0: Hayırlı olsun.
1: Allah devamını
2: Tebrik ederim.
3: Ortak, bu geceden sonra bekarlığa veda diyorsun artık ha?
4: Öyle. Hayatım boyunca bekar kalamazdım Zafer. Yalnızlık bir tek Allah'a mahsustur bilirsin.
3: Orası öyle ama ben daha uzun süre evlenmeyeceğim ortak. Bekarlığın sultanlığını yaşayacağım. Aman Allah'ım. Şu kadın da kim ortak?
4: Hangi kadın?
3: Bak. Şu kapıdan giren. Sarışın uzun boylu harika bir şey. Daha önce hiç görmemiştim. Sen kim olduğunu biliyor musun?
4: Hayır, ben de senin gibi ilk kez görüyorum. Doğrusu çok güzel bir kadın.
3: İyi de kadını nasıl tanımazsın Kemal? Otelin bu katı herkese açık değil ki. Bu gece senin nişan törenine ait. Yani şimdi bu sarışın güzel senin davetlilerinden biri değil mi?
4: Yahu tanımıyorum dedim ya, benim davetliyim değil, olsa tanırdım herhalde. Belki Arzu'nun davetlisidir.
3: Vallahi kimin davetlisi olursa olsun bir görüşte çarpıldım bu hanıma. Onunla mutlaka tanışmalıyım.
4: Dur, bakarsın tersler mersler seni.
3: Ya, daha bugüne kadar beni tersleyen bir kadına rastlamadım Kemal. Sen beni merak etme, nişanlınla ilgilen. Bak ters bakıyor sana. Merhaba.
5: Merhaba.
3: Ne güzel bir akşam değil mi?
5: Öyle mi?
3: Affedersiniz, kendimi takdim etmeyi unuttum. Güzelliğiniz karşısında birden büyülendim de. Adım Zafer.
5: Memnun oldum.
3: Ya sizinki?
5: Gerek yok, öğrenmeseniz de olur.
3: Neden?
5: Çünkü ilgilendiğim siz değilsiniz de ondan. Şimdi lütfen önümden çekilir misiniz? Balkona çıkmak istiyorum.
3: Tabii.
4: Ne o milli çapkın? Meçhul güzelden yüz bulamadın galiba.
3: Bırak ya, o buz gibi bir kadın. Adını sordum söylemedi.
4: Neden?
3: Çünkü ilgilendiği kişi ben değilmişim.
4: Ya kimmiş peki?
3: Ama soru soruyorsun ya, nereden bileyim? Cesaret edip de ilgilendiğiniz kişi kim diye soramadım ki.
4: Güzelliğinin yanı sıra esrarengiz bir kadın da. Kim olduğunu çok merak ettim.
3: O zaman neden gidip kendisiyle konuşmuyorsun? Şu anda balkonda. Hazır nişanlında diğer davetlilerle meşgulken git kim olduğunu sor esrarengiz güzele. Baksana, sana kaçamak bakışlar atıyor balkondan.
4: Evet, gidip konuşabilirim tabii. Niyetim kuru yapmak değil, sadece kadının kim olduğunu öğrenmek.
3: Konuş işte, belki de ilgilendiği o kişi sensindir, ne malum.
4: Merhaba.
5: Siz şu nişanlanan genç değil misiniz?
4: Evet, adım Kemal.
5: Mutlu musunuz?
4: Gayet tabii, nişanlımı seviyorum.
5: Ben de bir zamanlar kocamı sevmiştim.
4: Bir zamanlar dediniz, şimdi artık sevmiyor musunuz?
5: Eğer yaşasaydı mutlaka severdim. Ama şimdi sadece acı çekiyorum.
4: Üzüldüm. Demek öldü.
5: Hayır, ölmedi. Öldürüldü.
4: Öldürüldü mü? Yani cinayet?
5: Evet. Burası ne kadar yüksek böyle? Kaçıncı kat oluyor?
4: 10. kat.
5: Çok yüksek ama sanki boğaz insanın ayakları altında.
4: Hı hı.
5: Hay aksi.
4: Ne oldu?
5: Ya, rüzgardan eşarbım uçtu. Bakın balkonun alt demirine takılmış kalmış. Yardım edebilir misiniz?
4: Tabii.
5: İyi ama nasıl alacaksınız? Balkon demirine eliniz uzanacak mı?
4: Aşağı biraz sarkarsam elimin ucuyla alabilirim eşarbınızı. Şimdi siz her ihtimale karşı beni belinden tutun, tamam mı?
5: Tabii. Tuttum.
4: Şimdi hallederim. Hay Allah, elim yetişmiyor. Aşağısı da ne korkunç gözüküyor.
5: Biraz daha sarkın. Korkmayın, ben belinizden tutuyorum.
4: Tamam,
5: aşağı
4: ama
5: düşmezsiniz.
4: Tamam ama sıkı tutun, tamam mı? Tuttum. Yok Allah kahretsin, yine kaçırdım.
5: Biraz daha sarkın.
4: Tamam, deneyeceğim.
5: Kemal Bey, az önce kocamın cinayete kurban gidip gitmediğini sormuştunuz.
4: Şimdi sırası değil, önce eşarbınızı alayım.
5: Kocamı öldürdüler biliyor musunuz?
4: Sıkı tutun, dengem bozulursa aşağıya düşebilirim.
5: Kocamın katilleri kim biliyor musunuz Kemal Bey?
4: Sizi duyamıyorum şu anda.
5: Sen ve arkadaşların. Evet, kocamı sen ve arkadaşların öldürdü. Şimdi sen de öleceksin Kemal Bey.
4: Ne? Delirdiniz mi siz? Saçmalamayın, durun.
5: Onun öcünü alacağıma ant içmiştim. Güle güle Kemal Bey. Güle güle.
4: Hey durun, yapmayın. Şakanın sırası değil. İtmeyin. Düşeceğim. Durun diyorum.
5: Senin işin bitti Kemal Bey. Şimdi sıra arkadaşlarında.
6: Kemal, neredesin? Kemal.
3: Affedersiniz.
5: Ne istiyorsunuz?
3: Kemal'i arıyordum. Nişanlısı onu arıyor da balkona girerken görmüştüm onu.
5: Görüyorsunuz ya, yok burada işte.
3: İlginç. Az önce balkona yanınızda gelirken görmüştüm onu.
5: Gözlerini sizi aldatmış. Burada benden başka kimse yok.
3: Allah aşkına kimsiniz siz? Nereden geldiniz? Kimin davetlisisiniz? Adınız nedir?
5: Sorduklarınızın hiçbirine cevap vermek zorunda değilim. Müsaadenizle artık gitmem gerekiyor.
3: Güle güle.
0: Ne demek bir şey görmedik? Bunca insansınız. Yeni nişanlı bir genç balkondan aşağı düşüyor ve sizler bunun farkına bile varmıyordunuz ha?
5: Ben davetlilerle ilgileniyordum o sırada.
0: Peki içinizden hiç kimse Kemal'in balkona çıktığını görmedi mi?
3: Ben gördüm. Kemal balkona çıktı.
0: Ya adınız ne?
3: Zafer. Kemal'in en yakın arkadaşıydı.
0: Kesin şu gürültüyü. Peki o sırada balkonda başka kimse var mıydı?
3: Bir kadın vardı. Sarışın, uzun boylu. Şahane bir kadın.
0: Adı ne kadının?
3: Bilmiyorum, ısrarla sormama rağmen adını söylemedi.
0: Allah Allah. Bah bah. Her neyse. Peki Kemal aşağıya düştüğünde yanında o kadın var mıydı acaba?
3: Vardı tabii ama ben sorduğum zaman inkar etti. Kemal Bey burada yok dedi.
0: Peki o kadını kim davet etmişti bu nişana? Kimin davetlisiydi?
3: İşin ilginç yanı ya komiser bey, kadın kimsenin davetlisi değilmiş.
0: Ne kadar güzel. Sarışın, uzun boylu, şahane bir kadın. Yabancı bir nişana elini kolunu sallayarak giriyor. Etrafa gülücükler dağıtıyor ve...
3: Sonra da Kemal'i balkondan aşağıya atarak öldürüyor.
0: Olayın henüz cinayet olup olmadığını tespit edemedik. Kemal Bey aşağıya kendisi de düşmüş olabilir. İntihar da etmiş olabilir.
3: Saçma. Kemal aşağıya düştüğünde kadın onun yanındaydı. Kemal de kendi kendine düşmeyeceğine göre onu aşağıya atan mutlaka o esrarengiz kadındır.
0: Peki Kemal'in parmakları arasında bulunan kırmızı bir eşarp vardı. Ona ne diyeceksiniz?
3: Ne? Eşarp mı? Yani Kemal'in parmakları arasında bir eşarp mı var?
0: Evet. Bakın muhtemelen o eşarp kadına aitti. Rüzgar eşarbı bir yerlere uçurdu. Kemal de o eşarbı almaya çalışırken aşağıya düştü ve öldü.
3: Ya da Kemal eşarbı almaya çalışırken o esrarengiz kadın Kemal'i aşağıya itti ve öldürdü.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
0: Söyleyin bakalım, soyadı Şahin olan kim var içinizde?
1: Ben varım efendim. Benim soyadım Şahin.
0: Aferin sana. Peki adın ne?
1: Ufuk. Sen annemin arkadaşı mısın?
0: Evet. Buraya seni kontrol etmem için gönderdim.
1: Niye?
0: Oyun oynarken terleyip üşütmenden korktuğu için. Terli değilsin değil mi?
1: Hayır efendim.
0: Gel seninle biraz konuşalım.
1: Tamam.
0: Gelirken sana gofret getirdim. Sever misin?
1: Çok severim.
0: O zaman al da ye bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakalım yuvada neler öğretiyorlar sana. Seni imtihan edeceğim. Hazır mısın Ufuk?
1: Hazırım efendim.
0: Söyle bakalım. Annenin adı ne?
1: Aa, hani annem göndermişti senin adını, bilmiyor musun?
0: Canım bilmez olur muyum? Bakalım sen de biliyor musun, o yüzden soruyorum.
1: Biliyorum tabi. Annemin adı Şahine.
0: Aferin sana. Peki babanın adı ne? Onu da biliyor musun?
1: Biliyorum, İsmet.
0: Bir koca aferin daha sana. En çok kimi seviyorsun peki Ufuk?
1: Anneannemi. Ama o hasta. Ankara'da hastanede yatıyor, biliyor musun?
0: Öyle mi? Bilmiyordum.
1: Hasta, onun için yatıyor.
0: Peki Ankara'da hangi hastanede yatıyor anneanne?
1: Şeyde, Gülhane Hastanesi'nde.

0: Alo, buyurun.
1: Alo, Şahine Hanım'la mı görüşüyorum?
0: Evet, siz kimsiniz?
1: Ben Ankara Gülhane Hastanesi'nden arıyorum, hemşire Nilgün.
0: Hastaneden mi? Aman Allah'ım, anneme bir şey mi oldu yoksa?
1: Durumu pek iyi değil. Bu yüzden size haber vereyim dedim. Eğer görmek isterseniz acele edin.
0: Tabii, tabii, hemen gelirim. Durumu çok mu kötü?
1: Allah'tan ümit kesilmez.
0: Anladım. Peki, bu gece otobüse biner gelirim.
1: Hoşça kalın.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım, sen anneme şifa ver. Saat kaç? 5'e geliyor. İsmet gelinceye kadar ben de yol hazırlamı yapayım. İki ayağım bir papuca girdi. Bavullar neredeydi acaba?
2: Dur hanım, ağlama hemen. Ölmeden mezara soktun anneni. Dur hele, bir durumunu öğrenelim.
0: Daha nesini öğreneceğiz İsmet? Hemşire telefon etti diyorum. Durumu iyi değil, gelebilirseniz gelin dedi.
2: Dur bakalım, hele bir git gözlerinle durumunu. Belki de hemşirenin söylediği kadar kötü değildir kadıncağız.
0: Ben bavulumu hazırladım. Telefon açıp otobüste yerimi de ayırttım. Saat kaç şimdi?
2: 10'a geliyor. Otobüsün kaçta kalkıyordu?
0: 11'de. 11 otobüsüne yer bulabildim ancak. Sabaha karşı Ankara'da olurum.
2: Bak aklıma ne geldi. Dur hastaneyi bir arayalım. Bir kere daha soralım durumunu. Belki de iyileşme belirtileri vardır. Boşuna gitmezsin.
0: Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki arayalım.
2: Gülhane Hastanesi'nin telefonu nerede yazılıydı?
0: Telefonun yanındaki not kağıdında yazılı olacak.
2: Şimdi telefon eder öğreniriz. Hı-hı. Alo. Gülhane Hastanesi mi? Şey, ikinci dahiliye 810 numaradaki hastanın durumunu öğrenecektim. Nasıl? Evet biliyorum ama çok önemli. Bakın kuralları ben de biliyorum ama İstanbul'dan arıyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yerinin dibine girsin kurallarınız ya. Ukala ne olacak?
0: Ne oldu İsmet?
2: Akşam 9'dan sonra telefon bağlamak yasakmış. Sabahleyin arayın diyorlar.
0: Neyse sinirlenme. Nasıl olsa biletimi ayırttım. Gider gitmez sana telefon

0: Açıp durumu bildiririm artık.
1: Öyle olacak. Başka çare yok.
0: Ufuk ne yapıyor?
1: Odasında oyun oynuyor.
0: Aman çocuğa dikkat et İsmet. Senden yüz bulup yemek yemiyor. Zorla da olsa yedir, olur mu?
1: Tamam, merak etme.
0: Yemekleri ocağın üstünde unutma. Ekşir, buzdolabına koy. Tüp gazının musluğunu da muhakkak kapat.
1: Tamam tamam.
0: Sonra evden çıkarken elektrikleri kontrol et. Açık bırakma. Musluklara bak, pencereleri kapa.
1: Ya işi dramatize etme Şahin. Alt tarafı bir iki gün. Biz baba oğlu idare ederiz hayatım.
0: Ufuk.
2: Geliyorum efendim anneciğim.
0: Bak yarın ben birazdan yola çıkacağım. Sakın babanı üzme emi oğlum.
2: Tamam. Biliyor musun bugün okula kim geldi?
0: Kim geldi?
2: Bilmem. Bir teyze geldi. Sen yollamışsın terlemeyeyim diye.
1: Şahin'e acele etsen iyi olacak hayatım. Yollar kapalı, otobüsü kaçırırsın sonra.
0: Peki peki.

0: baba, annem ne zaman gelecek Ankara'dan?
1: Anneannenin durumuna bağlı. İyiyse durumu yarın akşam gelir.
0: Kapı çalınıyor babacığım.
1: Tamam, ben açarım. Saat neredeyse gecenin yarısı oldu. Bu saatte kim gelebilir ki? Buyurun.
2: İyi geceler. Siz İsmet Bey'siniz değil mi?
1: Evet.
2: Adım Serpil. Şahine'nin çocukluk arkadaşıyım.
1: Öyle mi? Buyurun, ne istemiştiniz?
2: Ankara'ya gitmeden önce gardan aradı beni. Bunlar baba oğul evi mahvederler. Bulaşıkları ortalıkta bırakırlar. Evle ilgilenir misin dedi. Ben de tabii dedim. Bu yüzden geldim.
1: Ah bu Şahine. Yani titizliği bazen bıktırıyor insanı.
2: Girebilir miyim?
1: Tabii buyurun. Şahine'nin vesveseliği yüzünden rahatsız oldunuz. Merak etme dedim ona. Biz kendimize bakarız dedim ama demek güvenemedi bize.
2: Şahine'yi bilmez misiniz? Gözü arkada kalsın istemedi işte. Yemeğinizi yediniz mi bakalım?
1: Yedik.
2: Peki bulaşıkları yıkadınız mı?
1: Yok, lavabonun içinde ama acelesi yok. Yani...
0: Aa, ben seni tanıyorum teyze.
2: Tanırsın tabii. Nasılsın Ufukcuğum? Gel seni bir öpeyim.
0: Neden geldin bize? Annem mi gönderdi yine?
2: Annen gönderdi ya. Ufuk yemeğini yedi mi, vaktinde yatağa girip uyudu mu diye kontrol için yolladı beni.
0: Biz babamla yemeğimizi yedik.
2: Aferin sana. İsmet Bey, yemekten sonra kahve içer miydiniz?
1: Vallahi yaparsanız içerim.
2: Hemen şimdi yaparım.
1: Sen nereden tanıyorsun bu teyzeyi Ufuk?
0: Bugün bizim okula gelmişti. Oradan tanıyorum.

0: Nasıl, Ufuk uyudu mu Serpil Hanım?
1: Uyudu. Üzerini de örttüm. Bulaşıkları da yıkadım. Her taraf derli toplu. Şahine'nin gözü arkada kalmadı yani.
0: Zahmet oldu size, kusura bakmayın. Şahine'nin titizliği işte.
1: Bu arada portakal suyu da sıktım. İçersiniz herhalde. Buyurun.
0: Sağ olun, zahmet oldu.
1: Estağfurullah. Ne zahmeti?
0: Oh, çok da güzelmiş.
1: Güzeldir ya. Rahmetli kocam da sabah akşam içerdi.
0: Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum.
1: 1,5 yıl önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü.
0: Öldürüldü mü? Yani cinayete mi kurban gitti?
1: Evet.
0: Peki kim öldürdü?
1: 5 kişi. Bir araba içindeydiler. Bir maç dönüşü zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyorlardı. Kurşunlardan biri kocama isabet etmişti.
2: Öyle mi? Gözlerim amma ağırlaştı. Kapandı kapanacak.
1: Biliyorum. Birazdan tamamıyla uyuyacaksınız. Derin bir uykuya dalacaksınız. Mışıl mışıl uyuyacaksınız.
2: Öyle mi? Niye?
1: Çünkü içtiğiniz portakal suyunun içine yüksek dozda uyku ilacı karıştırdım. İlaç yavaş yavaş tesirini gösteriyor. Birazdan uyuyacaksınız ve sonra da hiç uyanmayacaksınız.
2: Ya neden?
1: Çünkü kocama ateş eden 5 kişiden biri de sizdiniz de ondan. Kocamın intikamını almaya yemin etmiştim.
2: İyi ama

0: Anne. Anne maşallah çok iyi gördüm seni.
1: İyiyim tabii. Yarın öbür günde taburcu edecekler zaten. Hem söyler misin neden alelacele İstanbul'dan beni ziyarete geldin?
0: Neden mi? Akşam vakti hastanenin hemşiresi aradı ve senin yani durumunun kötü olduğunu söyledi bana. Ben de gece otobüsüne binip...
1: Aa, biri şaka yapmış olmalı sana. Maşallah tamamıyla iyileştim kızım.
0: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım bu işten. Telefon var mı burada?
1: Başucumda olacak, komodinin üzerinde.
0: İsmet telefon bekliyordu benden. Şaka da olsa böyle şakaya... Neyse tövbe tövbe. Durumu anlatayım bari İsmet'e. Hadi hadi açın şu telefonu artık.
1: Ne oldu, açmıyorlar mı?
0: Hayır.
1: Saat kaç oldu, çoktan uyumuşlardır.
0: Uyumasa uyumuşlardır da... Telefon İsmet'in başucunda duruyordu anne. Onun uykusu hafiftir, çıt olsa uyanır. Neden açmıyorlar telefonu acaba? Ben en iyisi tekrar İstanbul'a gideyim.
1: Aa, bu saatte nasıl gidersin Şahin'e? Hiç olmazsa sabaha bekle, dinlen biraz.
0: İçime bir kurt düştü anne. Seni iyi gördüm nasıl olsa. Bir an evvel otobüs bulup geri döneyim ben.
2: Şimdi baştan alalım Şahin Hanım. Size dün Ankara Gülhane Hastanesi'nden bir telefon geliyor ve hemşire orada tedavi edilmekte olan annenizin ağırlaştığını ve derhal gelmenizi söylüyor.
0: Evet, ben de telaşa kapılıp gece otobüsüne binip Ankara'ya gittim.
2: Kocanızla oğlunuz Ufuk'u evde yalnız bıraktınız. Peki sonra?
0: Ankara'ya vardığımda hemen hastaneye koştum. Annemi ölüm döşeğinde bulacağımı sanıyordum ama...
2: Son derece sağlıklı buldunuz. Sonra da bir oyuna geldiğinizi anlayarak... durumu telefonla kocanıza bildirmek istedim.
0: Evet ama telefona cevap veren olmadı. Kuşkuya kapılıp ilk otobüse binip buraya döndüğümde... onu... kocama ölmüş buldum.
2: Evet. Peki oğlunuz Ufuk ne yapıyordu o sırada?
0: O uyuyordu. Uyanmamıştı daha.
2: Evet. Sonra da durumu bize bildirdiniz.
0: Evet komiser bey.
2: Anlaşıldı. Bir de çocukla konuşalım. Dün gece evde ne yapmışlar? Belki bir bildiği vardır.
0: Ufuk. Ufuk buraya gel oğlum.
3: Efendim anneciğim.
0: Gel oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
3: Merhaba.
2: Şimdi sana bazı sorular soracağım.
3: Ne soracaksınız?
2: Dün gece annen Ankara'ya anneannene gidince size kimse geldi mi?
3: Serpil teyze geldi.
2: Ya demek adı Serpil'miş. Şahin Hanım bu isimde birini tanıyor musunuz?
0: Hayır ilk defa işitiyorum.
2: Peki Ufuk, sonra o Serpil teyze gelince ne dedi?
3: Dedi ki babama ben Şahin'in çocukluk arkadaşıyım dedi. Güya annem yollamış Serpil teyzeyi bizim eve. Babam da bana bakması için.
0: Ama bu imkansız. Ben kimseyi yollamadım. Ayrıca bu isimde bir kadını da tanımıyorum.
2: Mesele yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki sonra Ufuk?
3: Sonra Serpil teyze bulaşıkları yıkadı. Babama kahve yaptı. O kadar işte.
2: Peki o Serpil teyzeyi biraz tarif edebilir misin bize?
3: Saçları siyahtı.
2: Peki kaç yaşındaydı? Mesela annen gibi miydi?
3: Bilmem.
4: Komiserim otopsi raporu geldi.
2: Verin. Bebek geçirdiler. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Şahin Hanım, kocanız bir cinayete kurban etmiş.
0: Cinayet mi? Yani eceliyle ölmemiş mi?
2: Hayır. Serpil denilen o meçhul kadın kocanızın içtiği portakal suyuna öldürücü dozda uyku ilacı karıştırmış.
0: Aman Allah'ım. Ama neden? Kocamı öldüren bu kadın kim komiser bey? Kim?

0: Hadi vur, vursana. Ne duruyorsun? Yoksa o tabancanın tetiğini çekecek cesaret yok mu sende ha? Vur.
1: Bunu sen istedin Recep. Al bakalım.
0: Al. Vurdun beni. Beni vurdun.
2: Aman ya Rabbi. Zeynep, onu öldürdün.
1: Evet. Öldürdüm onu Yılmaz. Başka çare yoktu. Onun ölmesi ikimiz için de hayırlı oldu.
2: İyi ama neden?
1: Kıskançlık denen duygu, şüphe bütün benliğini kaplamıştı onun. Onu sevdiğime inanmıyordu. Onu öldürmesem bile bundan sonrası için artık mutluluğumuz yoktu. İşte bu yüzden öldürdüm onu.
2: Bundan sonrasını düşündün mü Zeynep?
1: Evet Yılmaz. Ömrümün büyük bir kısmını dört duvar arasında geçireceğim. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın?
2: Ben seni bekleyeceğim Zeynep. Çünkü seni seviyorum.
1: Ama bu yıllar alabilir Yılmaz. Ben yaşlanabilirim.
2: Dedim ya, istersen 10 yıl, 20 yıl ceza.

0: Al, tahliye olacağın gün cezaevi kapısında beni bulacaksın Zeynep.
1: Elveda Yılmaz.
0: Elveda Zeynep.
2: Ama çok da zor.
1: Affedersiniz, kulise nereden gidebilirim?
3: Dışarı çıkıp sol kapıdan girin. Kimi görecektiniz?
1: Başrol oyuncusu Kerem Bey. Kutlarım sizi Kerem Bey. Harika bir oyun çıkarttın.
0: Teşekkür ederim efendim. Pardon, kiminle müşerref oluyorum?
1: Ben tiyatro eleştirmeniyim. Adım Neşe.
0: Öyle mi? Memnun oldum. Demek oyunumuzu beğendiniz Neşe Hanım.
1: Evet, öyle inandırıcı oynadınız ki ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnanın.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sizi daha yakından tanımak isterdim. Bu akşam birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Aynı zamanda sizinle röportaj yapmak istiyorum.
0: Hay hay. İsterseniz yemeği benim evimde yiyelim. Biliyor musunuz, ben çok güzel yemek yaparım.
1: Eviniz pek güzelmiş Kerem Bey. Tam sizin gibi ünlü bir aktöre göre döşenmiş.
0: Sağ olun. Yalnız fazla eşyam yoktur. Şu duvarlarda gördüğünüz afişler benim 20 yıllık aktörlük hayatımda başrol oynadığım piyeslerin afişleridir.
1: Biliyorum. Çoğunu seyretmiştim.
0: Evet. İsterseniz röportaja başlayabilirsiniz Neşe Hanım.
1: Tabii. İlk sorum biraz klasik olacak. İlk oyununuz hangisiydi?
0: Sular Akarken adlı bir piyesti. O oyundaki rolümle ilk ödülümü almıştım.
1: Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
0: Boş zamanlarımda müzik dinlerim, kitap okurum, bol bol film seyrederim.
1: Peki hiç cinayet işler misiniz?
0: Nasıl? Cinayet mi? Şaka ediyorsunuz herhalde.
1: Yo, son derece ciddiyim. Cevap verin. Sahnede oyun oynamadığınız zamanlar arada sırada adam da öldürür müsünüz?
0: Saçmalıyorsunuz. Madem bu sorunuz bir şaka değil, lütfen kendinize gelin. Sizi ciddiyete davet ediyorum.
1: Hala soruma cevap vermediniz Kerem Bey.
0: Bana baksanıza. Siz tiyatro eleştirmeniyim dediniz ve benimle... Hey, bir dakika, delirdiniz mi? O elinizdeki o tabanca değil mi o?
1: Evet, gördüğünüz gibi bir tabanca. Hem sahici hem de içi mermi dolu.
0: İyi ama benden ne istiyorsunuz? Ben ne yaptım size?
1: 1,5 yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. Kocamla o gece balkonda oturmuş çay içiyordum.
0: Evet ama...
1: Susun ve beni dinleyin. O gece sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz. Zavallı kollarımda can vermişti.
0: Bakın yanılıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işte bir yanlışlık.
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, sen ve 4 arkadaşın o gece bir araba içindeydiniz. Maç vardı o gece. Tuttuğunuz takım maçı kazanmıştı. Ve siz zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyordunuz.
0: Bakın yani...
1: Kurşunlardan biri kocama isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ve ben o gece sizleri öldürmeye ant içtim. Sen 3. kurbanım olacaksın aktör Kerem.
0: Anlamadım. Nasıl yani?
1: Kemal'i hatırladın mı? Mimar Kemal. Senin arkadaşındı.
0: Evet. Aman Allah'ım. Yoksa onu sen mi?
1: Evet, ben öldürdüm. 10. kat balkonundan aşağı atarak öldürdüm. Peki ya İsmet? Mühendis olan İsmet. O da senin arkadaşın.
0: Yarabbi. Yoksa onu da mı?
1: Portakal suyunun içine öldürücü dozla uyku ilacı katarak öldürdüm onu. Ve şimdi sıra sana geldi aktör bozuntusu Kerem Bey.
0: Dur yapma. Sen delirmişsin. Bir yanlışlık yapıyorsun. Bak,
1: güle güle. Arkadaşlarına da benden selam söyle. Al bak.

0: Aktörün cesedini bulan adam sen misin?
1: He, benim beyim.
0: Ne iş yaparsın sen?
1: Kapıcıyım.
0: Anlat bakalım.
1: Evet, televizyonda neyi seyretmiştim? Uykum gelmişti. Tam yatacakken silah sesi işittim. Benim dairem Kerem Bey'in dairesinin altındadır. Hemen yukarı fırladım. O sırada Kerem Bey'in dairesinden bir kadının çıktığını gördüm.
0: Kimdi o kadın? Daha önce görmüş müydün? Tanır mıydın kendisini?
1: Yok yok, ilk görüyordum. Kadına silah sesi Kerem Bey'in dairesinden mi geldi diye sordum. Evet dedi. Ben ateş ettim, gir içeri bak dedi.
0: Ne yani?

0: Birinci cinayette kadın sarı saçlı, ikincisinde esmer, üçüncüsünde kızıl.
1: Ama gözler her üç kadında da iri, boy uzun ve çok güzel.
0: Evet.
1: Değişik tek tarafları var, saç renkleri. Unutma Arif, her kadın bir saat içinde saçının rengini de şeklini de değiştirebilir.
0: Olabilir şef.
1: Şimdi elimizdeki bilgileri gözden geçirelim. Ölenlerin üçü de eskiden arkadaşmış.
0: Evet. Bir zamanlar sıkı fıkı arkadaşlarmış. Sonradan kimi evlenmiş, kimi iş hayatına atılmış ve eskisi gibi birbirlerini görmüyorlarmış.
1: Ama bu üç cinayetteki tek ortak noktada kurbanların eskiden de olsa arkadaş olmaları. Bu da cinayeti aynı kadının intikam duyguları içinde işlediğini gösteriyor bize.
0: Yani sizce katil kadın bu üç eski arkadaşı öç almak için mi öldürdü şef?
1: Sanırım öyle Arif. Kadına ya sarkıntılık yaptılar ya da herhangi bir şekilde bir zarar verdiler.
0: Soruşturmayı bu yönde geliştirelim şef. Kemal, İsmet ve Kerem'in hayatlarını araştıralım. Üçünün birden bir kadına yaptıkları bir kötülük var mı yok mu onu soruşturalım. Eğer müşterek bir kötülüklerini bulursak katilin de kimliğini tespit etmiş oluruz.
1: Birinci kurban Kemal adında bir gençti. Bekardı. Nişanlandığı gece balkondan aşağı itilerek öldürüldü. İkinci kurban İsmet adında mazbut, evli, bir çocuk babası bir adam. Katil kadın onun da içtiği portakal suyuna uyku ilacı katarak öldürdü. Son kurban aktör Kerem'e gelince katil kadın onu da tabancayla öldürdü.
0: Ve kader bu üç arkadaşı bir olayda bir araya getirdi. Ve üçü birden bilerek ya da bilmeyerek bu kadına bir kötülükte bulundular.
1: Evet, bu kötülük ne olabilir Arif?
0: Her şey olabilir şef. Ne bileyim, kadının bir yakınının ölümüne sebep olmuş olabilirler. Birinin iflasına sebep olmuş olabilirler. Kadının çocuğunun ölümüne sebep olmuş olabilirler. Bunun gibi birçok neden sıralayabiliriz.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden soruşturmayı bu yönde geliştirmeye bakalım abi. Ölen adamların hayatlarını didik didik edin. Birlikte neler yaparlarmış, nereye giderlermiş, nerede yiyip içerlermiş, her şeyi öğrenin. İnşallah katil kadının öç almak istediği başka kimse yoktur.
2: Tamam, şimdi herkes beni dinlesin. Siz değerli dostlarımı ve resim eleştirmenlerini buraya çağırmaktaki sebebim son eserimi sizlere göstermektir.
3: Kim bilir yine ne harika bir şey çıkmıştır ortaya Fuat'cığım.
4: Bütün basın senden söz ediyor şekerim. Son eserindeki foto modelim bir kadınmış.
2: Doğru. Sizi buraya foto modelimi tanıtmak için çağırdım. Biraz sonra sizleri onunla tanıştıracağım.
3: Hadi o zaman bizi fazla merakta bırakma Fuat Beyciğim.
4: Hem eserini hem de foto modelini görmek için can atıyoruz.
2: Sevgilim, gelir misin lütfen? İşte modelim. Eşsiz güzel Burcu.
5: Vay vay vay. Müthiş bir güzellik.
4: Ressam Fuat Bey ağzının tadını biliyormuş hani. Güzel kadınmış doğrusu.
2: Burcu gel sevgilim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hadi.
3: Merhaba Burcu Hanım.
6: Merhaba.
2: Aman bu adama dikkat et Burcu. Adı Zafer'dir ve önüne gelen güzele kuru yapar.
3: Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana Burcu Hanım.
2: Yabancı gelmez tabii. Yahu kadın model, mutlaka resmini bir yerlerde görmüşsündür.
3: Sanmıyorum. Gazetelerde değil de sanki böyle başka bir yerde gördüm ama nerede bir türlü çıkaramadım.
6: İnsan insana benzer Zafer Bey. Beni bir tanıdığınıza benzetmişsinizdir.
3: Ben gördüğüm yüzü asla unutmam Burcu Hanım. Hele sizin gibi yüzü güzel bir hanımı mümkün değil aklımdan çıkarmam.
6: Ama ben sizi ilk defa görüyorum.
3: Olabilir ama ben sizi daha önceden gördüğüme yemin bile edebilirim. Ama nerede? İşte bunu çıkaramıyorum. Yine de sabah olmadan sizi nereden tanıdığımı bulacağımı sanıyorum.
2: Sıktın ama. Burcu Hanım'ı serbest bırak da diğer dostlarımla tanıştırayım. Hey dostlar! Bu Burcu son şaheserimin şaheser modeli olur. Bir ay sonra açacağım sergiyi. Hepinizi bekliyorum dostlarım. Bu sergimin baş eseri de Burcu'nun az önce gördüğünüz tablosu olacak. Unutmayın.
6: Nihayet gittiler. Sıkıntıdan az kalsın patlayacaktım Fuat.
2: Ama onlar benim dostlarım hayatım. Eleştirmenler, sanatçılar.
6: Hele o Zafer denilen adam. Ay ne itici bir tip. Kokteyl boyunca gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. Sürekli beni bir yerden tanıdığını söyledi durdu hep.
2: Hafızası kuvvetlidir keratanın. Mutlaka seni daha önce bir yerde görmüştür ki öyle söylüyor.
6: Yani daha sonra beni

0: nerede gördüğünü hatırlayacak mı dersin?
1: Bundan hiç kuşkun olmasın güzelim. Bakarsın bir saat sonra uykusu kaçıp da seni hatırlarsa kalkar gelir buraya.
0: Ya çok ilginç. Demek önünde sonunda benim kim olduğumu hatırlayacak ha?
1: Evet ama bundan sana ne canım? Hatırlarsa hatırlasın. Hey, o elindeki tabanca da nedir öyle? Şaka mı yapıyorsun bu saatten sonra?
0: Hayır, şaka yapmıyorum.
1: Hadi saçmalama, bırak o silahı da yatalım artık. Neredeyse sabah olacak, çok yorulduk bugün.
0: Sana şaka yapmıyorum dedim Fuat Bey.

0: Aa, neden dalgınsın Zafer? Kokteylden biri ağzını bıçak açmıyor.
1: O kadın Nusret. O kadın.
0: Fuat'ın modeli mi? Burcu'ydu değil mi adı? Harika bir kadındı ama.
1: Ben o kadını tanıyorum Nusret. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ama nereden tanıdığımı bir türlü bulamıyorum.
0: Bu yüzden mi düşüncelisin?
1: Evet, durmadan beynimi zorluyorum. O kadını nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışıyorum ama bulamıyorum.
2: Beni öldürecek misin Burcu?
3: Evet, iyi tahmin ettin ressam Fuat Bey. Öldüreceğim.
2: İyi ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Modellik yemeğini kuruşuna kadar ödedim sana.
3: Bundan 1,5 yıl önce sen ve 4 arkadaşın bir arabadan sağa sola ateş açtınız.
2: Ben hatırlamıyorum böyle bir şey.
3: Ama ben hatırlıyorum. O rastgele açtığınız ateş sonucu benim kocamı vurdunuz. Öldürdünüz onu, öldürdünüz.
0: Yahu bırak artık şu kadını düşünmeyi Zafer. Hem kim olduğunu bilsen ne olacak? Görmedin mi? O Fuat'ın sevgilisi.
1: Ey Allah'ım, delirmek üzereyim. Tanıyorum o kadını, tanıyorum. Nerede görmüştüm acaba? Yine bir kokteylde miydi? Bir partide miydi?
0: Ha, dikkat et! Kaldırıma çıkacaksın!
1: Affedersin.
0: Kadını düşüneceğim diye kaza yapacaksın Zafer.
1: Affedersin. Ha, tamam. Buldum. Buldum. Bu kadını nereden tanıdın mı buldun Nusret?
0: Nereden?
1: Kemal'in nişan gecesi davetliler arasındaydı. Evet, oydu. Yemin ederim ki aynı kadındı. O geceki kadının saçları sarıydı ama aynı kadındı. İri gözler, buz gibi ifade. Aman ya Rabbi, o halde. Dur bir dakika. Ha? Nusret, hemen geri dönmeliyiz. Fuat'ın evine gidiyoruz hemen.
0: Allah kahretsin, biraz yavaş ol. Takla attıracaksın arabayı.
1: O kadın nişan gecesi Kemal'i 10. kattan aşağı atarak öldürmüştü. Katil o kadın Nusret. Katil!
0: Ne? Katil mi? İyi ama şimdi Fuat'la birlikte o.
1: Evet, Fuat'ın da hayatı tehlikede. O kadın Fuat'ı da öldürecek, hissediyorum bunu. Bir an evvel Fuat'ın evine gitmeliyiz.

0: Yapma. Çekme tetiği. Ben sana bir kötülük yapmadım.
1: Kocamı öldürdün. Sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz.
0: Delirmişsin sen. Saçmalıyorsun. Böyle bir şey olmadı.
1: Şimdi kocamın kanına karşılık seni öldüreceğim ressam. Tıpkı öteki arkadaşların Kemal gibi, İsmet gibi, Kerem gibi. Onları nasıl öldürdüysem seni de.
0: Dur yapma.
1: Anlıyorsun.
0: Dur yapma. Yapma diyorum.
1: Sen 4. kurbanımdın ressam Fuat. Kocamın ölümüne sebep olan 5 kişiden 4.'süydün. Sırada 5. arkadaşınız kaldı. Onu da öldürdükten sonra ancak huzura kavuşabileceğim. Az kalsın unutuyordum. Ressamın yaptığı portrem neredeydi? Onu yırtmayı unutuyordum.

0: Hadi hadi açın şu kapıyı, lanet olsun açın diyorum.
1: Sakin ol. Sakin ol, tutturdun kadın katil diye. Dur bakalım, belki de öyle bir şey yoktur. Fuat yaşıyordur.
0: Eğer yaşasaydı kapıyı açardı. Baksana 10 dakikadır kapı çalıyoruz Nusret. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Şimdi kıracağım bu kapıyı.
1: Dur Zafer, saçmalama. Fuat içkiden sızmıştır. Top atsan uyanmaz o.
0: Saçmalama maçmalama.

0: Şimdi onu içeri girince göreceğiz bakalım. Kenara çekil Allah. Şöyle. Bir dakika. Kırıldı işte. Gel benden Nusret. Fuat! Fuat neredesin? Fuat!
1: Aman Allah'ım. Şuraya baksana.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Fuat bu. İşte bak yetişemedik.
1: Ölmüş.
0: Görüyor musun, tahminim doğru çıktı işte. Katil kadın Kemal'den sonra Fuat'ı da öldürdü.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Sen hemen şuradan polisi ara, çabuk.
2: Sen ne yapacaksın?
0: Fuat o kadının portresini yapmıştı ya. Şimdi onu arayacağım. Böylece polis katil kadının resmini görecek ve... Lanet olsun. Şuraya bak, sandığımdan da zekiymiş bu kadın.
2: Ne oldu?
0: Ne olacak? Çırpıntı. Fuat'ın yaptığı portreyi yırtmış, parçalamış. Tanınmamak için yaptı tabii. Puh. Elimizdeki en büyük ipucunu kaçırdık. Görüyor musun sen şimdi?
3: Söyledikleriniz çok ciddi şeyler Zafer Bey. Kemal'i balkondan aşağı atan kadınla bu gece ressam Fuat'ı öldüren kadının aynı kadın olduğuna emin misiniz?
0: İstediğiniz her şeyin üzerine yemin bile ederim komiser bey. Değişik tek şey saçının rengiydi. Kemal'i öldürdüğünde uzun sarı saçlıydı. Bu gece ise kısa kumral saçları vardı. Ama o gözleri, yüzündeki buz gibi ifadeyi değiştirememişti.
3: Biliyor musunuz, o kadın yalnız Kemal'i ve ressam Fuat'ı öldürmedi. İsmet ve Kerem adında iki kişiyi daha öldürdü. Bu cinayetleri gazetelerde okumuşsunuzdur.
0: Okudum tabii. Hay canına. Onları da mı bu kadın öldürmüş?
3: Evet. Tahminimiz bu Zafer Bey.
4: Zafer Bey, Kemal ile ressam Fuat arkadaş mıydı?
0: Bilmiyorum. Neden sordunuz?
4: Ölenlerle kadın arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz da ondan. Kemal, İsmet ve aktör Kerem çok önceleri yakın arkadaşlarmış.
3: Eğer cinayetleri işleyen aynı kadınsa, ressam Fuat'ın da diğer ölenlerle bir arkadaşlığı olmalı diye düşünüyoruz.
0: Olabilir. Bir dakika, şimdi aklıma geldi. Ben o sıralarda Kemal'le yakın arkadaş değildim ama onların bir zamanlar bir grubu vardı. Böyle her yere birlikte giderler.
3: Kaç kişiydi bu grup biliyor musun?
0: Sanırım 5 kişiydiler. Tabii ya. Bir keresinde Kemal arkadaş grupları için Daltonlar adını kullanmıştı. Daltonlar ve Red Kid. Kemal'in aktör Kerem'in arkadaşı olduğunu biliyordum ama diğerleri için bir şey söyleyemem.
4: Grup 5 kişiden oluşuyor demiştiniz değil mi Zafer Bey?
0: Evet.
3: Bu hesapça kadın 4 kişiyi öldürdü ve geriye bir kişi daha kaldı.
4: İyi düşünün Zafer Bey. Kemal'in grubundaki 5. isim kimdi biliyor musunuz?
0: Maalesef komiser bey, bu konuda hiçbir bilgim yok.
3: İşler sarpa sarıyor Arif. Gruptaki o 5. kişinin kim olduğunu muhakkak bulmalıyız. Aksi takdirde katil kadın onu da öldürecek.
4: Bir dakika şef, aklıma bir şey geldi. Zafer Bey, Kemal'in 5 kişiden oluşan o Daltonlar grubu neden daha sonra dostluklarını sürdürmedi? Kavga falan mı etmişlerdi de ayrıldılar?
0: Yok, kavga değil de bir maç dönüşü bir olay mı olmuş ne? O olaydan sonra arkadaşlıkları seyrekleşmiş galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum ama onun gibi bir şeydi işte.
3: Bir maç dönüşü mü dediniz?
0: Aklımda öyle kaldı galiba.
3: Arif.
4: Buyur şef.
3: Son 2 yılın bütün gazete koleksiyonlarına baksınlar. 5 kişilik bir grubun bir maç dönüşü sebebiyet verdiği bir olay cereyan etmiş mi? Etmişse muhakkak gazetelerde yer almıştır.
4: Arşivlere baktırayım da bu hayli zaman alabilir şef. Bu arada katil de belki...
3: Başka bir şansımız yok Arif. Hemen şimdi boşta ne kadar adam varsa koleksiyonlara bakmaya başlasınlar. En ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmasınlar. 5 kişinin karıştığı maç dönüşü bir olay araştıracaksınız. Ve o 5 kişinin açık kimliğini de.
4: Emredersiniz.
3: Araştırma nasıl gidiyor Arif? Arkadaşlar gazete arşivlerini tarıyor mu?
4: Tarıyorlar şef. Boştaki 8 adamı bu işle görevlendirdim. O kadar çok gazete var ki arşivin taranması haftalar alabilir.
3: O kadar vaktimiz yok. Bu işin bir an evvel bitirilmesini istiyorum. 5. adamın hayatı buna bağlı. Kadın savaşta asker öldürür gibi adam öldürüyor.
4: Acaba o 5 kişi bu kadına ne yaptılar da kadın böylesine gözü dönerek adam öldürüyor şef? Çok merak ediyorum.
3: Bunu ancak 5. adamın kimliğini tespit ettikten sonra öğreneceğiz Arif. Zira o katil kadın şu anda bizden bir adım önde.
4: Haklısın şef. O katil kadın bizim bilmediğimiz 5. adamı biliyor ve onun peşinde.
3: İşte acelem bu yüzden. Bir an evvel gazetelerin taranarak baş dönüşü 5 kişinin sebebiyet verdiği bir olayı acilen öğrenmemiz gerekiyor.

0: Huzur içinde uyu Murat. Senin ölümüne sebep olanlardan dördünü de öldürdüm. Geriye beşincisi kaldı. Onu da öldüreceğim. Ve böylece sen mezarında, ben de yatağımda huzur içinde uyuyacağız.
1: Abla, mezara su dökmemi ister misin?
0: Su mu? Dök tabii.
1: Dertim işte. Bir tersi daha dökeyim mi?
0: Bu kadarı yeter. Dur, al şu 50.000 lirayı.
1: Teşekkür ederim abla.
0: Onlar seni öldürerek bana acı çektirdiler. Ben de onları öldürerek onların ailelerine, yakınlarına acı çektiriyorum. Neden? Neden adalet onlara ceza vermedi? Neden serbest bıraktılar o 5 kişiyi? Neden?

0: Arif, arşiv taramasından ne haber?
1: Az önce oradaydım şef. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Gerekiyorsa daha fazla adam tahsis et Arif. O kadının son cinayetini engellemek istiyorum. Yalnız engellemek değil, yakalamak da istiyorum o camiyi.
1: Boşta başka adamım yok şef. E malum koca şehir olaysız geçmiyor ki. Aha, ben bakarım şef. Alo, cinayet masası. Ha, ne oldu? Buldunuz mu bir şeyler? Hı-hı. Peki nedir? Evet evet, not alıyorum. Evet. Evet. 5 kişiler öyle mi? Güzel. İsimlerini söyle, yazıyorum ben. Evet. Tamam, buraya gelebilirsiniz. Şef, beklediğimiz haber geldi. Çocuklar sonunda aradığımızı buldu.
0: Çabuk anlat.
1: 1,5 yıl önce bir maç dönüşü araba içindeki 5 kişi zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş etmekten dolayı polisiye yakalanmış.
0: Tamam, işte benim aradığım haber buydu. Arabanın içindekilerin kimliği?
1: Kemal Yiğit, İsmet Cansu, Kerem Solak, Fuat Çamlı.
0: Kadının kurbanı 4 kişinin isimleri onlar. Peki ya 5.'si, o kimmiş?
1: Maksut Haksever adında bir pazarlamacı. Arabayı o kullanıyormuş.
0: Arabanın plaka numarası yazılı mıymış gazetede?
1: Yazılıymış şef.
0: Nihayet bir ipucu bulabildik Arif. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Şimdi hemen trafik müdürlüğünü ara ve hala o arabanın Maksut Haksever adına kayıtlı olup olmadığını öğren. Maksut'un adresini de almayı ihmal etme.
1: Emredersin şef. Yalnız bir şey var.
0: Nedir o?
1: Ateş etmekten gözaltına alınan bu 5 kişi daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış.
0: Allah Allah. Serbest bırakılmış ha?
1: Evet şef. İçlerinde silahı olan tek kişi arabayı kullanan Maksut'muş ve silah da ruhsatlıymış.
0: Arif, çocuklara söyle arşiv taramasına devam etsinler.
1: Başka ne arayacaklar şef?
0: Aynı gün, yani o 5 kişinin ateş açtığı gün herhangi birisi vurulmuş mu, ölmüş mü ve olayla hangi karakol ilgilenmiş? Onlarla temasa geç. Yine aynı gün cereyan eden ölüm ve cinayet olaylarını araştırsınlar. Ama çabuk olsunlar.
1: Emredersin şef.

0: Şoför bey, boş musunuz?
1: Boşum hanımefendi, buyurun. Pardon, nereye gideceksiniz?
0: Yakacağı.
1: Aa, bayağı uzun bir yol. Pekala, gidelim bakalım.
0: Bu trafikte şoförlük yapmak zor değil mi?
1: Zor tabii, zor. Ama ne yaparsınız, ekmek varız işte.
0: Evli misiniz?
1: Evet, iki de çocuğum var.
0: Adınız Maksut mu?
1: Evet. Nereden bildiniz?
0: Hiç, bir arkadaşım söylemişti. Durağın en terbiyeli ve güvenilir şoförü demişti sizin için.
1: Teşekkür ederim.
0: Demek adınız Maksut.
1: Ya, evet.
0: Soyadınız da Haksever mi?
1: Evet.
0: Bir yanlışlık yapmamak için soruyorum bunları.
1: Ne yanlışlığı hanımefendi?
0: Birazdan anlarsınız. Şu elimdekini görüyor musunuz? Geri dönme, dikiz aynasından bak.
1: Aman yarabbi. Tabancaya benziyor. Tabanca değil mi o? Benden ne istiyorsunuz bayan? Paraysa cebimdekileri verebilirim. Sakın ateş etme.
0: Kapa çeneni. Ben senin paranı değil, canını istiyorum Maksut efendi.
1: Canımı mı? İyi ama neden? Ben size bir kötülük yapmadım ki.
0: Sakın ha durayım deme. Devam et. Yoksa tetiği çekerim.
1: Peki. Ne zaman isterseniz o zaman durun.
0: Artık elimdesin Maksut efendi. Tabancanın namlusu tam kafanın hizasında. Eğer bir oyun oynamaya kalkarsan hiç acımadan tetiği çekerim.
1: O zaman yalnız ben değil siz de ölürdünüz. Araba şoförsüz kalır.
0: Bu hiç önemli değil. Devam et şimdi. Duracağın yeri söyleyeceğim sana.
1: Peki. Nasıl isterseniz.
0: Yavaşla. Şu ilerideki ağaçlıklı yola gireceksin.
1: Peki.
0: Ağaçların oraya gir ve orada dur. Şimdi arabanın kontak anahtarını ver bana. Ver diyorum.
1: Tamam, kızmayın, buyurun alın.
0: Tamam. Şimdi önce ben ineceğim. Sen daha sonra. Kaçmaya kalkışırsan tetiği çekerim.
1: Tamam, kaçmam.
0: Tamam, şimdi inebilirsin. Ağaçların arasına yürü. Hadi.
1: Affedersiniz. Söyler misin bayan? Benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana da beni öldürmek istiyorsun?
0: Beni tanımazsın. Yüzümü de ilk görüyor olabilirsin.
1: Doğru.
0: Bundan 1,5 yıl önce bir bahar akşamıydı. Sen ve 4 arkadaşın bir araba içindeydiniz. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Bir maçtan dönüyordunuz ve zafer sarhoşuydunuz. Arabanın içinden sağa sola ateş ediyordunuz. Bunu da mı hatırlamadın?
1: Olabilir ama bundan size ne? Size bir zararımız dokunmamıştı ki.
0: Sen öyle sanıyorsun katil herif. O gece rastgele açtığınız ateş sonucu 6 aylık evli kocamı öldürdünüz. Anlıyor musunuz beni? Kocamı öldürdünüz.
1: Demek bunun için o 4 kişiyi öldürdün ha? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, ressam Fuat'ı bu yüzden öldürdün. Hem de hiç acımadan.
0: İyi ama sen bunu nereden biliyorsun?
1: Oyun bitti bayan. Tabancanı bana ver.
0: Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni.
1: Ben polisim. Cinayet masası amiriyim.
0: Yalan söylüyorsun. Az önce adının Maksut olduğunu söylemiştin.
1: Evet. Çünkü onu öldürmek için aradığını biliyordum. O zavallıyı korumak için onun yerine ben geçtim.
0: İnanmıyorum sana. Söylediğin her şey yalan. İnanmıyorum.
1: Sana polisim dedim. Ver hadi o tabancayı. Bak, siren seslerini duyuyor musun? Ekipler buraya geliyor. Başından beri bizi takip ediyorlardı zaten.
0: Hayır, silahımı vermem. Seni öldürmeden vermem. Kocamın mezarında huzur içinde uyuması için seni öldürmem gerek.
1: Delirmişsin sen. Sana aradığın şoför değilim diyorum. Polisim ben. İstersen kimliğimi gösterebilirim.
0: Sakın elini cebine atma. Tetiği çekerim.
1: Bak Neşe Hanım.
0: Adımı da öğrenmişsin ha?
1: Elbette. Yalnız ben değil. Bütün polis teşkilatı biliyor adını. Beni öldürmen sana bir şey kazandırmaz. Bak, birkaç dakikaya kalmaz ekipler burada olur. Biliyor musun? O 4 adamı boşu boşuna öldürdüm Neşe Hanım.
0: Anlamadım. Boşu boşuna mı dedin? Ne demek istiyorsun?
1: Kocanın katili sandığın o kişilerin olayla ilgisi yoktu. Hiçbir günahı olmayan 4 masum kişinin kanına girdi. Eğer zamanında yetişmeseydim şimdi 2 çocuklu Maksut'un da kanına girecek.
0: Yalan söylüyorsun. Onlar kocamı öldürmüştü. Balkonda oturmuş çay içiyorduk. Henüz 6 aylık evliydik. Gelecekteki güzel günlerimizden konuşuyorduk. Tam o sırada sokaktan bir araba geçiyordu. İçindeki adamlar tabancayla sağa sola ateş ederek tuttukları takım lehine bağırıyorlardı. Ve kurşunlardan biri kocama isabet etti. Kocam kollarımda can verdi.
1: Yanılıyorsun Neşe Hanım. Evet, o arabadan ateş ettiler. Ama kocanı öldüren kurşun o adamların tabancalarından çıkmamış.
0: Çıkmamış mı? Nasıl yani?
1: 1,5 yıl önce olaya bakan karakolla konuştum. Komiser o 5 kişiyi gözaltına almış. Ama tabanca ruhsatlı olduğu için savcılık adamları serbest bırakmış oldu.
0: İyi ama ortada bir ölü vardı. Kocam ölmüştü. Eve polisler gelmişti. Bana ateş açan arabadaki adamların yakalandığını söylemişlerdi.
1: Doğru. Ama polis balistik raporunda kocanı öldüren kurşunun o adamların tabancasından atılmadığı tespit edilmiş.
0: Bundan benim haberim yoktu.
1: Kocanın bir cinayete kurban gittiği doğruydu. Onu biri tabancayla öldürmüştü. Ama o 5 kişi öldürmemişti.
0: Peki kim öldürmüş kocamı? Katili kimmiş?
1: İdris adında bir Karadenizli. Kocanı kan davası yüzünden vurduğunu itiraf etmiş. Ve mahkeme de onu 25 yıla mahkum etmiş.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bundan benim haberim yoktu. Kocamın kan davası yüzünden vurulduğunu, katilin yakalandığını bilmiyordum.
1: Bilmiyordum. Zira olaydan sonra oturduğum kira evinden taşınmıştım. Ve gözünü intikam duygusu kaplamıştı. Eğer gazeteleri okusaydın ya da karakola gitseydin, onlar sana kocanın katilinin yakalandığını söyleyeceklerdi. Hatta mahkemeye seni davacı olarak çağırmışlar. Ama yeni adresini bilmedikleri için mahkeme sensiz devam etmiş. Ve kocanın katili de hak ettiği cezaya çarptırılmış.

0: Aman yarabbim. Şimdi ben günahsız insanların kanına mı girdim? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Fuat'ı suçları olmadığı halde mi öldürdüm?
1: Maalesef öyle. Silahınızı verir misin?
0: Hayır. Hayır, vermem silahımı. Ben onunla 4 can aldım. Şimdi bu silah bir can daha alacak komiser bey. Bir can daha.
2: Durun, yapmayın.
3: Şef, ne oldu? İyi misiniz şef?
1: Evet evet. Zavallı kadın. Kendini vurdu Arif.
3: İntihar mı etti şef?
1: Evet. Boşuna aldığı 4 canın günahını taşıyamayacağını anladı ve kendisini vurdu.
4: Geçmiş olsun komiserim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim çocuklar. Evet, böylece bir dava daha burada kapandı.
5: İntikam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
7: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
8: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
9: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
10: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
11: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
12: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
13: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
14: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
15: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 70.

0: 75. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik öncü

0: Emanetleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. göreceksin hiçbir keder.

0: yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı, her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef. Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Güzel bir Ankara sabahından 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Yine her hafta olduğu gibi engel değildi. Sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Evet, stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Pınar Bilecen hanımefendi bizimle birlikte. Çocuk gelişim uzmanı, aynı zamanda aile ve evlilik terapisti. Evet, Pınar Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zehra Hanım, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyi, güzel bir dönemde de geldi. Aslında bu hafta da engelliler haftasıydı. Evet. Size de konuk olmak da bana çok büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Mayıs ayında olması özellikle bizim için çok daha artı bir durum. 10-16 Mayıs arası engelliler haftası olarak bilinmekte. Bu dönemde de işte mümkün olduğu kadar farkındalıkla ilgili bir şeyler yapılmakta. Bizim de böyle bir yayın olması ve sizinle olması çok isabetli oldu.
1: Burada da en güçlü taraf işte sosyal medyanın bunu bir daha vurgulaması, farkındalığını yükseltmesi. En azından promosyon şeylerin geçmesi, videoların dönüş olması, farklı olarak okulların kutlamaya başlaması. Ama ben daha çok engeller haftası deyince işte sadece farkındalık değil de ne yapılabilir? Herkes kendi başına payına ne düşüyorsa onu yapılabilir. Biraz da mesleki alanda bakarsam ben özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Hem zihinsel engel olsun, hem Down hem otizm olsun. Biz buna baktığımız zaman sadece gün olarak kutlansın istemiyoruz. Hatta bunu kutlarken de okulumuzda ya da diğer kurumlarda, hem de eğitim koordinatörüyüm. Baktığım zaman işte çocuklara bir şeyler yapmak, çizdirmek evet ama ben daha çok aileleri toplayıp sizin için ne yapabilirim noktasında bir araya gelmeye çalışıyorum. Çünkü bunun mahcubiyetini de hissediyorlar. Okula seminere gittiğim zaman da sorduğum zaman özel gereksinimli çocuklarınız burada var dediğim zaman kendi öğrencilerimin anneleri hiçbir el kaldırmıyor. Bu da bir toplumsal olarak baktığımızda sadece hani günler, anneler günü, işte babalar günü var ama bunu aslında bütün zamanda ne kadar farkındayız, ne kadar öncelik tanıyoruz ya da hayatlarına ne kadar dokunuyoruz ya da biz onları gerçekten incitiyor muyuz, saygı mı duyuyoruz, özverili mi davranıyoruz, bu tarafa bakmak lazım.
0: Evet, buraya tekrar dönelim ama öncelikle biz sizi kısaca tanıyalım.
1: Tabii. Ben size çok konuk oluyorum, bu anlamda çok mutluyum da. Ben çocuk gelişim uzmanıyım, aile ve evlilik terapistiyim, çift terapistiyim. Oyun terapisi yapıyorum özel gereksinimli çocuklarla, kendi kurumumda dahil. Kitaplarım var, dijital çağda anne baba olmak özellikle bu çağ için çok kıymetli
0: bir
1: kitap.
0: Ne güzel, evet.
1: Annelik meşakkatli şey. Şöyle yaptım aslında, dijital çağda anne baba olmayı ergenlerle olan bir kitap haline dönüştürdüm. Ergenlerle bu süreçte dijitalliği konuştuk. İnternet nasıl kullanılır? Ailelerin aslında dijital ebeveynlik nedir bu kavram? Siber zorbalığın getirdiği, işte mahremiyetin korunması. İnançsal olarak bazı değerlerin sosyal medyada zedelendiği için ben aileleri bir nokta atışı. Yani soruya soru cevap. Daha akademik sorulardan ziyade, çünkü ben bilimsel çalışmalar da yapıyorum üniversitede yüksek lisansımdan dolayı. Bilimsel kongrelere gittiği zaman hep istatistik veriler veriliyor ama aileler bunları istemiyorlar. Çünkü hayatlarında hap bilgiye ihtiyacı var. Çünkü eğitim düzeyleri çok yüksek olmadığı için annelerimiz ya da bu konuda bilinç sahibi olup soramadıkları için bazı şeyleri net cevaplar bekliyorlar. Ben Haberton.com'da 5 yıldır yazı yazıyorum. Köşe yazarlığı yapıyorum. Her gün yazı yazıyorum. İstedim ki mesleki alanda bunları derleyeyim, toplayayım ve gerçekten ulaşılabilir olsun. Bir önceki kitabımda annelik meşakkatli şey. O da 0-18 yaş grubu. Daha çocuğun doğumundan itibaren beslenme, uyku problemi daha çok yaklaşılan bir şey. Çünkü ben psikoloji okudum. Üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Çocuk gelişimi okudum. Yine bu alanda uzmanlık yaptım. Yaptığımız işte hastanelerde çalıştığım zaman, eğitim kurumlarında çalıştığımız zaman

0: Ailelerin artık hayatta güncel kısa bilgiye. Çünkü sosyal medyada çok fazla uzman var. Kirli bilgilerden hep var. İnternetten şu an yapay
1: zeka ile çok itibar ediliyor.
0: Çok itibar ediyor. Kişisel gelişimciler çok fazla. Mesleki itibar çok düşmüş durumda. Öğretmenlerimiz yeni nesil ama onlar da tanıları bilmiyorlar. Yani bir sınıf içerisindeki kaynaştırma öğrencisini dışlama var. Etiketlemeler var. Çocuklar akran zorbalığı ya da bu çocuklardan dolayı olduğu için aileler bu ailede çocukları daha da dışlamaya başlıyor. Çünkü sürekli ben bilimsel yani BEP toplantı dediğimiz toplantılara gittiğimde en çok yaşadığım problem bu çocukların istenmemesi. Ya da diyorlar ki şöyle bir özelliği var. Yani farkında olan onu söyleyeyim. Özel gereksinimli çocuklar istedikleri okula gidebiliyorlar. Yani proje okulları dahil, fen lisesi de dahil, Anadolu Lisesi, meslek lisesi. Bu okulda olmadıysa başka okulda çünkü onlara bir kontenjan açılıyor. Hı hı. Aileler de diyor ki bizim sınavlarla hazırladığımız çocuklara onların özel nitelikli olarak ya da öğrenme güçlü tanısı, otizm olsun gelmelerini istemiyoruz. Okulun düzenini bozuyor diye bir algı oluşturuyorlar. Aslında bunu yapan da anneler yapıyor. Yani çocukların birbirini sevmesinden ziyade belki de onu kaynaştırma zaten orada amaç o. Kaynaştırma dediğimiz çocuğun normal sosyal hayatta da kendisi diğer akranlarıyla eşit görebilsin. Zaten kendini farkında. Zaten sınavları bile farklı. Hı hı. Çocuk o sınavları bile gizli yapıyor. Çünkü daha basit düzeyde sınav soruları sorulur. Evet. Ve çocuk onu zaten istediyor. Her anlamda sen bir de bunu ailesi olarak sınıf içerisinde hissettirirsen, öğretmenin de etiketlediği bir çocuk haline geldiği zaman o zaman biz psikologlar, çocuk gelişim uzmanları bu alanda gerçekten çok uğraş veriyoruz. Özel eğitim gereksinimi biliyorsunuz, özel eğitim merkezleri bu anlamda çok daha birebir çalışıyor. Özel eğitim alan öğretmenleri, psikologları, fizik tedavisi, dil konuşma terapistleri uzmanlarla çalışmış oluyorsunuz. Okulda şöyle yapıyor. O zaman diyor biz okulda öğretmenler de ben tanıyı bilmiyorum. Ben en son gittiğim toplantıda.
1: Peki bu anlamda öğretmenler için nasıl bir
0: ben seminer vermeye başladım.
1: Evet. Böyle bu zorunlu olmalı yani Pınar.
0: Zorunlu olmalı çünkü yani bir otizmse bilmesi lazım. Çünkü şöyle düşünün. Hepimiz ben Marmara Üniversitesi pedagoji formasyonu aldım. Benim özel eğitim alan dersim vardı. Hı-hı. Bütün tanıları bilmem gerekiyordu. Hı-hı. Ve bununla ilgili de benim pedagojik olarak sınıf yönetimi dersim de vardı. Şimdi biz öğretmenler buna hakim ama biraz da öğretmenler yeni nesiller kolaya kaçıyor. Ben sadece sınıfta 20 öğrencimle ilgilenmek istiyorum. Bir öğrencim var. Saat 12'ye kadar tutmak istiyorum diye çocuğunu. Ben ondan sonra sınıfın düzenini bozduğu için alır mısınız hocam diye özel eğitime göndermeye çalışmış. Benim en çok yaşadığım problem bu.
1: Ama işte özel eğitime göndermesinin sebebi haftada aslında o çocuğa
0: orada ders alıyor. Yani düşünsenize her gün giden bir otizm yani şey yok. Özel eğitime gitme yok. Hı-hı. Haftada 3 saat var.
1: Evet.
0: Yani grubu
1: işte
0: var.
1: Neden bu kadar kolay
0: var
1: yani bunu böyle söylemek? Çünkü orada çocukla uyumlu bir şekilde çalışması gerekirken.
0: Keşke sadece öyle söylese Zehra Hanım. Senin çocuğundan bir şey olmaz diyen öğretmenle de ben
1: diyor,
0: çok karşılaştım.
1: Ben,
0: al bu çocuğu buradan götür diyen de var. Anneyi küçümseyen de var. Hı-hı. Annenin biraz daha hani anne biraz çetin böyle dişli bir anne değilse şayet hani güçlü kendini ifade. O zaman anneyi de yok sayıyor. Yani ona da saygı duymuyor. Bu kez ne oluyorsunuz? O annelerin hepsi emin olun depresyona giremem dersiniz. En çok ben özel eğitim anneleriyle çalıştığım için beraber onlarla birebir seanslardaki inanın bütün gün ağlıyorlar. Ve o kadar çaresizler ki düşünsenize okulun milli eğitimin verdiği bir noktada sen çaresiz kalıyorsun. Evet. Ve bir öğretmene karşı kalıyorsun.
1: Ya işte anneler biz buraya konuk olarak aldığımızda özel gereksinimli çocuk annelerini işte sizin biraz önce de söylediğiniz gibi işte siz buna boşuna emek vermeyin. Bundan bir
0: zaten
1: şey olmaz.
0: Zaten düzelmeyecek. O tanı değişmeyecek.
1: Evet zaten
0: değişmeyecek. Çalışamayacak. Zaten meslek grubu olamaz. Bugün şöyle
1: götürün
0: şey
1: evde dursun.
0: Bir zihinsel engelli öğrencim vardı benim danışanım. Hatta ben ona böyle özel seanslar vermeye başladım. Bugün 85 puan almış EKPS'den. Kendim çalıştırdım. Özellikle çalıştırdım yani. Sadece Türkçe çalıştık. Ve o kadar mutlu oldum ki o kadar puan beklemiyordum.
1: Ne kadar güzel değil
0: yani
1: mi?
0: Yani bugün annesi geldi sarıldı hocam. Yani kendi çocuğundan bile insan emin olmayabilir. Ben çok güveniyordum. Hı hı. Yani o çocuk diğer çocuklara göre 10 kat çalıştı. Tarih okumaya çalıştı, coğrafya okumaya çalıştı. Hiç matematiği yokken bile bunu başarabildiyse bir de matematiği olsa ne olacaktı? Yani atanıp atanmasından da önemli. Kendini değerli bulması, başarılı olabilmesi. Benim için sosyal hayatın içerisinde bir yerde bir şeyler yapıyor. Ben de hemen bilgisayar kursuna yönlendirelim.
1: Ama işte bu bir hayata tutunma değil midir? Yani bir şeyler yapmak, bir şeyler
0: biz
1: başardığını görmek.
0: Zehra Hoca, ben mesleki anlamda söyleyeyim. Ben her çocuktan mesulüm. Benim mesleğim böyle bir meslek. Ben bir hekim gibi düşünün. Doktor her hasta seçemem. Ben çocuk da seçemem. Ben şimdi öğretmenlik de yaptım. Hayatımda bakıyorum mesela çocuk gelişim uzmanlığı yaparken de çalışıyorum. Şu an üst düzey aileler diyorsunuz ama emin olun üst düzeydeki aileler çocuklarını çok daha gizliyorlar.
1: Evet.
0: Çok gizliyorlar. Benim çok böyle profili yüksek, portföyü yüksek danışanlarım da var. İşte böyle villa tarzı evlerde en alt odalarda fizik tedavi odaları kurup Çocuğunun tamam dışarıdan eğitimler destekliyorlar ama çocukları hiçbir şekilde özel eğitim merkezlerine göndermiyorlar.
1: Ya işte bu ya sanki da, utanılacak bir şey.
0: Öyle görüyor.
1: Gibi.
0: Ya da kolejlere gönderiyor. Orada da yine maddi olarak destek verdiği için

0: Çocuğun orada kabul olması sadece belge alması için sağlıyor. Ama emin olun sosyal yaşamın içine koymuyor. Çocuğun için düşünsenize, hayatınız boyunca istediğiniz kadar güzel bir alanda yaşayın. Kendi aramızdaki biriyle görüşmediğimiz zaman, iletişim kurmadığımız sürece o hiçbir şey değildir.
1: Hiçbir şey hiçbir değil şey tabii. Değil. Yani, çocuk açısından düşünsenize.
0: Bence hayatın içinde onu örselemiş, terk etmişsinizdir.
1: Yani çocuk için çok acı bir durum.
0: Çok acı. Ondan sonra o çocuk büyüdükçe yalnızlaşıyor. Şimdi şöyle düşünün. Ergenlik dönemi gelince dürtüselliği artıyor bu çocukların. Otizmde olsun biliyorsunuz, tanılar siz de sahipsinizdir. Bu çocukları kontrolünü bilmiyor. Bu kez de insanlar şöyle bir korku. Acaba benim çocuğuma zarar mı verecek?
1: Evet.
0: Çok yaklaştığı zaman aman benim kızıma mı zarar verecek? Aslında onu beklediği şey size sevgi ve şefkat. Dokunma istimali. Çünkü bizim otizm tanım. Benim mesela bileklerim sürekli. Yani sürtünme yapar, dokunur, sarılır, öper. Sen onu o şekilde devam. Ama sen onu ötelersen, bu kez de bu dürtüselliği öfkeye dönüştürürsen, bu kez çocuğu meyilli bir hale getiririm. Yani şiddete meyilli bir çocuk getiririm. O evet. Çocuk sevgiyi görmeyen, yani sağlıklı da olsa, yani fiziksel olarak şöyle düşünsenize, sadece engel dediğimiz şey bedensel bir engellik değil ki. Bugün toplumda o kadar psikolojik, travmatik insanlar var ki. Ve iyi bir konumdalar. Bakın iyi bir konumdalar. Adamın öfke problemi var. Dışarıda çok iyi yöneticidir. Ben evet. Şimdi kurumsal psikoloji uzmanlığı yapıyorum. Azerbaycan'da şirket yöneticilerine eğitimler veriyorum. Ve ben üst düzey insanlara seans veriyorum. Buradaki seanstaki insanların hepsinin patolojik. Hep şiddet görmüş insanlar.
1: Peki çok bir tehlike arz etmiyor mu bu
0: çok
1: durum?
0: Çok tehlike arz ediyor.
1: Bir otizmliden ya da işte biraz tabii önce onu, tehlike unsuru gördükleri.
0: Bence en büyük sağlık psikolojik sağlıktır. Bedeninizdeki şeyi kontrol edebilirsiniz, yok sayabilirsiniz. Bir elle devam edebilirsiniz, bir ayağınızla devam, ama zihinsel olarak benim kirliliğim varsa, iyi niyet ya da kötü niyetle, ya da ben iyi insanla kötü insan olmak arasında, o zaman daha tehlikelidir bu. Beyin kadar zehirli bir şey yoktur. Şimdi evet. Bir adam yönetici, çok üst düzey bir, ama evinde şiddet uyguluyor. Adam madde kullanıyor. Gece hayatı var. Çocuklarını hiçbir şekilde çocuğunu görmüyor bile. Ya da evet. Evleniyor, boşanıyor, başka hayatlar yaşıyor, bambaşka. Bu kişiyle ben bedelinden herhangi birini, ben onu şöyle düşünüyorum, bu da bir nimettir ve rızıktır. Çünkü Allah'a ulaşmanın da bir şükür noktasıdır. Ben kendim için bunu çok söylerim mesela. Buna sahipsem onun eksikliğinden çok daha fazla şey yapmaya çalışıyor. Çünkü orayı kapatmak için daha fazla efor sarf ediyor. Bugün şampiyonlara bakın. Benim milli sporcularım var mesela okulumda, kurumumda.
1: Çok başarılılar, evet.
0: Çok güreşte. Yani çocuk hiçbir şey yok. Kendini güreşte almış ve şu an çok iyi de maaş alıyor. 18 yaşında bir yüksek maaş çalıyor. Devlet ona bu imkanı veriyor. Birine bakıyorum, yine jimnastikte bambaşka bir yerde. Birisi yüzmede bambaşka. Yani engele de gerek yok. Evet. Yani sağlıklı çocuklara, biliyorsunuz kulüplerde, futbolda o kadar imkan sundukları halde çocuklar çok mutsuz. Emin olun çok zoraki yapıyorlar. Annesini babasını dayatmasıyla yapıyorlar. Çünkü anne baba sosyal çevresi için bunu yaptırıyor. Ben oğlumu oraya götürüyorum, kızımı bunu öğretiyorum diyor. Ama o engel dediğim çocuk, ben kendimi nasıl ispat ederim? Beni böyle göremezsin diyor.
1: Evet.
0: Hani bunun savaşını veriyor. Benim bedenim benim engelim değil diye bakıyor.
1: Evet, bizim yine bir arkadaşımız var. Birçok kez de buraya konuk almıştık. Ressam kendisi Yusuf Akgün. Onun da Yusuf'un kolları yok. Çocukken işte bir
0: ve ayaklarıyla mı resim yapıyor?
1: Evet, ayaklarıyla.
0: Şahane bir şey. Hayatta yapamazsın
1: ağzıyla
0: yani.
1: Ve ayağını kullanarak.
0: Müthiş
1: şu an grafik
0: yani.
1: Tasarım yapıyor. Yine böyle duvar resimleri yapıyor.
0: Ben çok
1: yapıyor.
0: Görmüştüm. Böyle sosyal medyada da önüme gelmişti.
1: Görmüşsünüzdür mutlaka, duymuşsunuzdur da. Ağzını kullanarak çok güzel portreler
0: şöyle
1: çiziyor.
0: Şöyle düşünün. Sağlıklı bir insanın. Yani sizin bizim belki oturup yapamadığımız, çizemediğimiz bir resminde
1: mümkün değil.
0: Mümkün değil, sana sahip. Bu da bir yetenek.
1: Ve milli yüzücü, aynı zamanda işte tekvando yapıyor. Yani
0: vazgeçmemiş
1: yani birçok alanda ve yani burada da rekorlar kırmışlar
0: şey
1: yani.
0: Sizden bizden daha mutludur psikolojik anlamda. Çünkü onun bir motivasyonu var. İnsan hayatta şöyle düşünün. Ben onaylanmak için varım. Psikoloji böyle der. Anneme babama onaylanmak için başarılı olmaya çalışıyorum, var olmaya çalışıyorum, iyi bir evlilik yapmaya çalışıyorum, iyi bir üniversite kazanmaya çalışıyorum. Hani hep çocukları kendi ispatıdır. Yetişkin olursunuz, eşinize ispat etmeye çalışırsınız, akrabalarınızı ispat et, meslektaşlarınızda bile, içinizde bile hep bir yarış halindeyiz aslında. Hep ona, amacımız da onaylanmak. Başarılısın, iyisin, güzelsin, zekisin. Kavramlar hep bize hani
1: ama
0: dayatılmış.
1: Ama hep bir türlü yetmez yani.
0: Yetmez ve aslında günün sonunda deriz ki asıl şükür. Hani Allah'a inanmak ve Allah'ın sevgisine ulaşmak da içten olarak kendini iyi yetiştirebiliyorsan sağlam, psikolojik sağlamlık en kısmı da o zaten.
1: Evet.
0: Öbür türlü doyulmaz. Ya şöyle düşünün. Şimdi üst düzey yöneticilerde şöyle problemler var. Biz seanslar yaparken her şeye çok sahipler. Bakın araçları var, evleri var. Hani insanların normal hayatta ne derler? Bir evi, bir arabası olsun, bir yazlığı olsun mantığı vardır ya. Biz böyle yetiştirirler ya. İyi bir evliliğin, bir çocuğun olsun.
1: Bu
0: tamam.
1: Bizim için çok lüks.
0: Tabii
1: hatta.
0: Toplumun bizden dayattığı ve istediği şeyler diye bakarım. Evet. Ama onlar 30-40 yaşlarına geldiğinde bunlara sahip olduğunda emin olun doyumu sağladıktan sonra boşluğa düşüyorlar. Çünkü bir hedef yok. Her şeye birden sahip olmak. Şimdi bugün bir çocuk
1: telefonu...

0: de bilinmiyor.
1: Bilinmiyor ve diyor ki yetmiyor. Bu kez de aşırılık olan uç şeylere de adanıyorlar. İşte sapkınlıklar, alkoldü, madde dini. Manevi boşluğu dolduramadığın bir yerde şükür noktasında olmayınca ne verirsen ver orayı açtır. Hı hı. Bambaşka şey. Kimisi çok gezerek mesela bunu doldurur. Çünkü bir sosyal medyada görüyorsunuz. Kimisi çok işte evini paylaşır, ailesini paylaşır. Sosyal medya ailesi olmuş durumda. Zengin arabaları, üç çiçekler gelir biliyorsunuz. Böyle evet. Popülerite ne oldu? Herkes evdeki kadın düşünür şöyle der. Ya ben niye buna sahip olamadım ki? Bakın. Hı hı. Oysa kadının evinde eşiyle mutludur, çocuğuyla mutludur, hayat döngüsünü devam ettirebiliyordur. Belki bir arabası iyi ya da kötü vardır. Belki evinde iyidir. Ama o kadın oradan mutlu olmasına izin verilmiyor. Diyor ki daha fazlasını hak edebilirdim.
0: Evet. Ama işte o gördükleri de gördüğü gibi değil.
1: Aslında ben de onu diyorum ki işte bir terapist olarak gördüğünüz şey öyle değil. Hı hı. O içindeki kendi çocukluk travmalarında yaşadığı yoksunluğu kapatmak için daha fazlasını göstermeye çalışıyor.
0: Evet, ben de şimdi tam böyle size onu soracağım. Aslında benim de çok merak ettiğim
1: bugün
0: bir şey.
1: Bugün estetik de dahil buna.
0: Evet. Hani... Ya bir insan mesela sosyal medyada da böyle bir şeyi neden çok paylaşır? Hı hı. Ben çok merak ediyorum. Kendisini mesela. Ya tamam, kendini bir tanesini için. Bir tanesini anlayabilirim ama bir paylaşımın içinde 6-7-10 tane poz ve her gün içinde bunu 2-3 kez yapıyorsa ve her yediğini içtiğini ya ne bileyim böyle
1: aslında şöyle ya, düşünün onları kendini şey diye düşünmeyin, ben size bunun patolojik kısmını söyleyeyim. Şimdi 10 tane resim görüyor, diyor ki hangi pozu beğendiniz mesela diye, de altına da yazıyor mesela. Hı-hı. Şimdi hatta influencer kızlar daha fazla, hadi onlar giyimdi kuşamdı bir şey marka dedi anlatıyorlar,
0: onu anlarım.
1: Ama hı-hı, normal bir ev kadınının, hı-hı, mesela şu benim danışanım, ailelere de bakıyorum, hatta gülerim yani, çünkü kadın bana bütün seans boyu ağlamış üzülmüş. Ben ona yardım etmeye ve destek sağlayıp seansa başlamışız. Sonra ama bana gösterdi hayatın dışında çok bambaşka bir hayat yaşıyormuş gibi gösteriyor.
0: Ya başka bir hayat gösterme çabası mıdır bu?
1: Şöyle bir şey. Ben aslında yaramı gizliyorum. Kendimle yüzleşmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben o ailemi kabul etmiyorum. Ben kendim öyle kabul. Mesela fitrenin dibine vurmak. Bugün vardı ya çok üst fitreler kullanmak. Hı hı. Yapay zekayı çok üste kullanmak. Bizde şöyle bir algı var. Çok güzel olman lazım, çok zengin olman lazım, çok güçlü görünmen lazım. Asla zayıf noktada ağladığını göstermemen lazım, üzüldüğünü göstermemen lazım. Bir şey aldığın zaman herkese ispat etmen lazım. Hı hı. Araba aldım göstereceğim, evime eşya aldım göstereceğim. Niye? Çünkü ben eğer böyle olsam beni kimse kabul etmez, beni böyle kimse sevmez
0: diye bir şey var.
1: Evet, sevmez. Bu çocuklarda evet. Da böyle.
0: Peki şeyde de böyle. Şimdi ya sosyal medya üzerinden
1: makyaj
0: gittik
1: yapmaya
0: ama.
1: Kadın mesela güzel olduğunu düşündürmesi bir algı var mesela. Estetik olmayınca kadınlar aslında güzel değilmiş gibi bir algı var mesela.
0: Ya o zaman şu an ben kendimi düşünüyorum da çok çirkin olmalıyım yani.
1: İşte bu günün sonunda sen şunu sorguluyorsun. Diyorsun kendine. Ya Zehra, bende mi problem var? Ya evet. Herkes bana böyle yak. Hatta bir süre sonra da Zehra Hanım siz niye makyaj yapmıyorsunuz derler.
0: Ya evet,
1: ya
0: hani
1: der ki, o namaz kılıyorsa mesela dersiniz namaz kılıyorum, işte çıkarmakta zorlanıyorum.
0: Yani ama işte şöyle ya şimdi burada aslında
1: gerçi tesettürün de makyajı şu an yapmamanın... çok yüksek de.
0: Evet şu
1: ona
0: an
1: da bambaşka bir boyut
0: o bambaşka
1: kazandı.
0: Bir boyut, bir farkı kalmadı
1: ben
0: aslında.
1: Ben sosyal medya zehirlenmesi diyorum.
0: Kesinlikle
1: zehirlenmesi. Ya da şunu da gördünüz mü Zehra Hanım? Şimdi TikTok ne yazık ki lanet bir sosyal medya var. TikTok'ta özellikle başörtüyü kullanarak, hı hı, bunu kirletmeye çalışan da bilinçli yapılan da bir eylem var. Hı hı. Bayanların dans etmesi, başörtülü yapması, işte günlük akım müzikleriyle paylaşımlar yapması.
0: Ama işte şöyle o şunu anlıyoruz. Oradaki şey onu sadece bir aksesuar olarak kullanmış o. Hı hı hı. Yoksa onun tesettürle
1: yani gençlerde böyle bir oyun var. Yani sosyal medyanın
0: evet,
1: getirdiği bu
0: yani
1: var.
0: Yani o karşısında belki kendisi gibi düşünen ya da o tarz bir kitleyi kandırabilir.
1: Bundan para kazanılıyor. Ben ya, işte en acı evet, üzüldüğüm şey bir eşlerim bunları şöyle düşün. Eskiden buradan 20 sene önceye dönelim Zehra Hanım. Bir bayanı düşünsenize tesettüründe olsun ya da olmasın. Hı-hı. Hiç fark etmez. Yani ekranda oynamasına izin verebiliyor muydu? Bir gün televizyona çıktığı zaman bile annesini vuran programlar vardı, hatırlar mısınız? Yarışma programları olsun, günlük akış programına katıldığı için annesi katıldı. Yani ekranda gözüktü diye bu kadar mahremiyet varken bugün kadının eşini kendi oynatmasından beğeni istek alıp para kazanma, hı-hı, şeyi var.
0: Evet.
1: Çocuğu hatta biliyorsunuz son yasaklanmıştı, tutuklanmalar
0: evet. Ama işte ne kadar düştü ahlaki değerler
1: ekonomik
0: de öyle.
1: Ekonomik şeyler, bakın toplumun en büyük krizi ne biliyorsunuz? Ekonomik. İnsanların cebine dokunduğu zaman mahremiyetlerini bile aslında ne kadar inancını bile yok sayması. Bu kadar kötü bir dönemden geçiyoruz.
0: Ama işte
1: aslında
0: her şey o kişisel işte şeyi
1: niye
0: çıkıyor.
1: İnanç boşluğunun olmaması, tam dolu olmaması.
0: Ya hem öyle hem de işte o kendinin ya yoksa başka iş yapamaz mı yani, mümkün mü? Hayır,
1: yapamaz.
0: Yeter mi, yetmez belki ama.
1: Bir de şöyle bak, duyumdan şey. Komşular birbirinin arasında bakar. Aa o yaptı, normal. O da yaptı. Aa herkes be. Aa kimse işte, sesini çıkarmıyorsa ben de yapabilirim. O zaman da normalleşti.

0: normal olduğu anlamına gelmez. İşte böyle bir şey var şu anda.
1: Siz karşı çıksanız mesela Zehra Hanım, o kişiye söyleseniz, o kişi ben olsam mesela, hı-hı, derim ama herkes yapıyor Zehra Hanım.
0: Evet. Ya, yani. Ya öyle diyorlar
1: hatta
0: zaten.
1: Hatta der ki sizin kızınız yapmıyor mu sanki? Sizin kızınız da böyle. Sizin hemen diğer bir eksikliğinizi yüzünüze vurmaya çalışır.
0: Evet, sizden açık ararlar.
1: Siz daha iyisini yapın der. Ya da siz daha iyi yetiştirin. Şimdi anneler de böyle var. Çocukların ya da
0: yarıştırıyorlar. Zaten niyeti yapmaksa bir bahanesi zaten olacaktır.
1: Tutamazsınız.
0: Yani
1: tutamazsınız.
0: Bu şey değil. Ben tamamen bunu artık o kişisel şeylere bağlıyorum. Çok güçlü karakterdeki insanların böyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum.
1: Bu zamanda hatta geçen yayında da dedim. Çok kıymetli olan bir şey. Ümit Hatip Lisesi'ndeki ben kızları geziyorum. Hı-hı. Ailelerle seminer, hı-hı, yapıyorum. Diyorum ki, sorarım da. Bana kızlarla ilgili şikayetiniz ne? Hepsi bana döndü. Hatta çok büyük katın tüy var, yine var. Dediler ki hocam benim çocuklarım bir kere beni beğenmiyor. Hı-hı. Ve ben o sanki ona başörtüyü dayatmışım gibi kendini beğenmediğini, güzel bulmadığını, arkadaşlarında aslında açıkla ve kız olarak açıksan daha iyi olmaz mı? Daha güzelsin. İşte makyaj yapsan daha olmaz mı? Ve bir gün sonra en korkum da üniversiteye gittikleri zaman ben kızımdan çok korkuyorum.
0: Evet ama işte
1: ben dedim ki gerçekten İslam'ı tam nitelikte anlatabildiniz mi? Ya da yaşatabildiniz mi? Örnekleyebildiniz mi?
0: Ya bakın
1: mi?
0: Öyle diyorlar da aslında başı ben asla çocuklara şey bulmuyorum. Bahane bulmuyorum. Çünkü baştan o ailenin o döneme dinamiğini, kadar nasıl geçti? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Birlikte evet, neler yaptılar? Neyi ona nasıl sevdirdi? Benim için bunlar çok önemli. Şimdi benim de kızım var. Yani tamam benim kızım kapalı değil ama hani mesela kimse ona hani ya namaz kıl şunu yap bunu yap demiyor ama onun mesela AVM'ye giderken çantasına namaz elbisesi koyması kimse ona bir şey demiyor.
1: Tabii ki.
0: Ya yani bunu şimdi o içinden
1: onu
0: gelen
1: içinden
0: bir şey.
1: Onun içinden gelmesi benim onu yani, gerçekten inancının noktasında tabii ki belli bir yaşa
0: ama
1: kadar.
0: Ama baskılıyorlar Pınar Hanım. Yani şimdi çocuğa şunu demek çok kolay. Ben de söylerim.
1: Bu dönemde
0: yani
1: çok daha
0: şunu
1: zor.
0: Şunu yapma, etme, işte gitme, şuna bakma. Ya bunu yapabilirim ama hı-hı, bir yere kadar yaparım ama o bir yerden sonra
1: sosyal çevresi çok etkiliyor. Arkadaşları etkiliyor. Çok etkiliyor. Yani biz ne kadar örneklersek örneğin, ne kadar doğru yanlış rehberlik yaparsak yapalım. Hı-hı. En yakışındaki bir tane arkadaşı bile yeterli. Bakın çok arkadaşa gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Bir tanesi bile yani zehirler gibi düşünün. Bütün dünyasını, bütün bakış açısını değiştirir. Senin sana düşman da edebilir. Annesini, evet, ailesini de ya da edebilir, tamamen daha da o güçlü bağı güçlendirebilir.
0: Evet, ama en yakın arkadaşı biz olmalıyız. Yani çocuklarımıza şöyle arkadaşı olmalı derken yine o ya ben anne olduğumu ya benim anne olduğumu bilecek. Ben de onun yine çocuk olduğunu bileceğim.
1: Geçen bir televizyon programına katıldığımda şunu demiştim. Çocuklarınızın annesisiniz, arkadaşı değilsiniz. Evet. Biz olayı biraz karıştırdılar. Bu yeni nesilde bu biraz bu kavram. Evet.
0: Yani ya şimdi haddini aşarsa. Hayır. Şimdi o çocuk tamam bana karşı tamam arkadaşı gibi olabilirim bazı yerde ama hı-hı, tutup da ya o benim anne olduğumu unutursa evet orada o zaman dur derim.
1: Şimdi arkadaşın iyiliği kötülüğü var. Her arkadaşı iyi mi
0: ya
1: değil.
0: Şunu demek istiyorum aslında arkadaşlıktan kastım belki düzgün bir kelime değil ama yerinde olmayabilir.
1: Seni anlayabilirim. Anlamaktan. Seni evet, anlayabilirim.
0: Çünkü biz anlamazsak.
1: Senin yaşında ben de oldum. Ben evet, deneyim sahibim. Bazen en doğru bilgi çok yaşanmış bir insanda aldığınız bir söz. Hı-hı. Sizin onu yaşama ihtiyacınız olmadan aldığın bir derstir aslında. Evet. Böyle baktığın zaman. Ben o çocuklarıma da mesela evet namaz kıl diyorsun ama namaz kıl şu görevin yerine ben şöyle bir şey yaptım. Oğlum ben Konya'da okuyorum yüksek lisansımda. Dedim ki gel seni Mevlana'ya götürüm. Orada bir neyi dinle. Sonra Şemsi'ye Brize'ye götürdüm. Bak burada insanlar namaz kılıyor. Hadi abdest al sen de. Sen de onlarla beraber olsun. Erkek çocuğu olduğu için. Hı-hı. Oradaki feyzi, duyguyu aldıysan sonra işte Hacı Bayram'a gidelim. İşte belirli günler işte Kadir Gecesi'ydi, Arife'ydi. Ne, bunları değerlerini anlattığın zaman bir süre sonra oğlum işte kendi başına namaz kılmaya başladı.
0: Evet. İşte yani ben hiç dayatmadım. Sizin anlatım şekliniz çok önemli.
1: Tabii Ramazan'da rutin kurdum. Her gece evet, beraber hatta çocuklarımla beraber kızım oğlum ben üçümüz de kedimiz vardı. Kedimiz de dahil ona da seccade almıştık. Hı-hı. Dördümüz yan yana kılmaya başladı. Bir süre sonra heyecan yapıyorlar. Hı-hı. Çünkü ağaç hani yaşken eğilir ya. Biz de o yaşlardayken işte Kur'an kursları bize elimizde cüzler verildiği için o maneviyat da bize oradan hani tohumu verildiği için biz de istiyoruz ki onları verelim.
0: Evet.
1: İşte en azından diyorum şu an çok büyük imkana sahip. Eskiden sadece camiler vardı. Şimdi hı-hı, vakıflar var, gençlik merkezi var, Kur'an dersleri var. Çok ilham veren hocalar, çok tatlı,
0: aynı
1: yetişmiş
0: şekilde
1: hafızlar
0: internet
1: var.
0: Erişim
1: i̇nternet
0: çok kolay.
1: Her şey var. Hı-hı. Ama şu an imanı ve inancı korumak kadar da zor bir çağdan geçiyoruz.
0: Evet.
1: Yani öyle de büyük bir imtihandan geçen
0: şu
1: gençlerde.
0: Şu an çok daha zor. Ya şimdi mesela ben de
1: dışarısı savaş yani gerçekten,
0: gerçekten
1: savaş.
0: Öyle savaş alanı gibi. Şimdi kızımla mesela şimdi daha böyle ortaokul zamanından bahsediyorum ya da ilkokul işte 5. sınıf 6. sınıf çocuğun gitmek istediği bir konser var. Hı-hı. Şimdi ben onu ne yapabilirim? Kimseyle gönderemem. O yaştaki tabii, bir çocuğu arkadaşıyla da gönderemem. Dolayısıyla onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. birlikte. Yani onunla konsere gidiyorsunuz, onun tabii, sevdiği tabii. yerlere gidiyorsunuz. Yani onun sevdiği tarzda biri olmaya çalışıyorsunuz ki hem enerjisini atsın, hem mutlu olsun.
1: Ben bu anlamda çok şanslıyım. Çocuklarla çalıştığım için.

0: değişmedi. Şu anda da yine öyle. Yani bundan 7-8 sene önce de böyleydi. Bazen şu anda da böyle.
1: Zehra Hanım, çocukluğunda yaşayamadığın şeyleri, hı-hı, biraz terapistik yapayım size. Çocukluğunuzda yaşayamadığınız şeyleri ben acaba kızımda nasıl değiştirdim? Hı-hı. Ya da kendimde değiştiremediğim eksikliğim ne varsa, annemden alamadığım, hı-hı, o zaman öyle cevap veremediğim, hı-hı, ne varsa aslında kızından gelecek soruları da biliyorsun.
0: Evet.
1: İnsan öyle adım attığı zaman da kendini de kendin yetiştirmiş oluyorsun, evet, büyümüş oluyorsun aslında.
0: Ya şunu hep söylüyorum, diyorum ki ona, ya bak başarı olabilir, güzel, ama diyorum ki en başta sen güzel bir insan olursan, merhametli, insan, insanlara saygılı, içinde sevgi olan, ya bunlar benim için çok kıymetli, hı-hı, diyorum, hı-hı, yani evet diğeri de çok önemli ama sonra sen işte doktor ol ama merhametli,
1: hatta
0: bir doktor
1: şey
0: ol.
1: Deriz, en iyi kariyer planı iyi insan olmak. Ya, bu benim yeni kitabımın ismi.
0: Hatta okulda da sormuş, ortaokuldayken öğretmeni, demiş ki ne olmak istiyorsun? Annem benim iyi bir insan olmamı istiyor. Bunu söylemiş, meslek gibi
1: ne
0: söylemiş hatta. Şimdi de mesela bakıyorum gerçekten
1: öyle söyleyince çok yüzeysel gibi görülüyor değil mi? Zaten ben iyi bir insan değil miyim? Hani yani insan gelip değil, kendini sorgulamaya başlıyor ya. Evet. Ben kötü biri miyim
0: şimdi
1: ki ben iyi bir insan olayım?
0: Okulda söylüyor, diyor ki hocası, ya birinin kalemi düşüyor, koşarak oradan geliyor diyor, kalemini yerden kaldıran ilk o. Ha, biri tamam, işte su istiyor, bende var. Biri peçete istiyor, aa benim çantamda olacaktı, hemen koşarak getiriyor.
1: Tamam, ama şurada bir şey de var, sınır da koyması, hı-hı, lazım. Evet. İyi oldum diye her şeye özveri gösterirse tabii insanlar ki da bunu sınırlarından bu kez de bunu, evet, kullanmayı suistimale geçmiş olur.
0: Evet.
1: Gerçekten her çocuk da iyi çocuk değil. Ben, hı-hı, çocuklarıma dedim, sınıfta 40 kişisi 40 kişi iyi değil. Sen sana uygun, senin gibi yaşayan, sana yakın, senin gibi eğer duyguları olan bir çocuğu seç arkadaşlık ya. Çünkü evet, öbür türlü bizde şey var, o da çocuktur. Biz öyle çalışmıyoruz işte, uzman olduğumuz için. O çocuk öyle değil. O çocuğun altında patolojik durumları var mı, yaşadığı problem var mı, anksiyete var mı, büyük bir travma geçirdi mi? Hı hı. Çünkü şöyle düşünün, bütün çocukları sevmelisiniz, siz arkadaşsınız,
0: değil,
1: hadi
0: tabii,
1: dediğiniz zaman,
0: hayır,
1: o bambaşka. Ya da çocuk, öğretmenlerin de şeyini, buna gidip karışıyorum yani. Hocam çocuklar 2 gün sonra barışırlar. Ben diyorum ki mesele barışmak değil, mesele sorunu çözebildik mi? Hocam dinlediniz mi? Gerçekten ikisini dinlediniz mi? İkisini gerçekten karşılıklı anlayabildiniz mi? Onların birbirini sevmesini sağlayabildiniz mi? Hı hı. Sevemediğiniz zaman tekrar 3 gün sonra tekrar çatışacaklar.
0: Evet. Peki şimdi yeni nesildeki çocuklar. Biz şimdi şimdi ben kızımda da özellikle bu var. Bu arada eser arası vaktimiz gelmiş. Kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden
1: tabii
0: devam
1: ki
0: ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Hızlı bir şekilde geçiyor yine her zamanki gibi. 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var demiştik. Pınar Bilecen bizlerle birlikte. Çocuk gelişim uzmanı, aynı zamanda aile ve evlilik terapisti. Bugün aslında birçok şeyden konuştuk. Biraz da sohbet havasında geçti açıkçası. Biz aslında hani engelli bireylerin hayata tutunma, ailelerin bu dönemdeki tutumu, neler yapabilir, kaynaştırma eğitiminin önemini biraz bundan bahsettik. Ama sonra işte dijital çağ, çocuklar bu dönemde nasıllar konuşurken sürede hızlıca geçmiş oldu. Evet, biraz önce de konuştuğumuz gibi şimdi çocuklar bu çağda çok fazla ailelerinin yanında hani böyle vakit geçirmiyorlar. Hı hı. Hani eskiden bilirsiniz, yemek yerken birlikte yerdik. Yemek sonrası hı hı. çay sohbetimiz olurdu. Birlikte otururduk, anne baba kardeş. Ya hatta böyle televizyona bile çok bakılmazdı. Şimdi bakıyorsunuz çocuk ayrı yiyor. Emin odasında.
1: Şöyle düşünün. Eskiden akşam saati olduğu zaman anne baba dediğimiz aynı sofrada olmayınca sofra kurulup devam etmez. Yani babanın gelmesi beklenir.
0: Kesinlikle.
1: 7'de geliyorsa 7'de, 8'de geliyorsa herkes babayı bekler ve babaya bir saygı vardı. Aslında yemeğe saygıyla beraber evin içinde bir iletişim kuruldu. Çünkü herkes aynı sofradayken günlük derslerin nasıl gidiyor oğlum, işin nasıl gidiyor, hanım sen ne yaptın diye bir sohbet iletişim vardı. Hı-hı. O sofra beraber kaldırılırdı. Baba televizyona geçiyorsa çocuk odasına giderse annesiyle beraber o tatlı gelirdi, dediğiniz gibi o meyveler gelirdi. Ya da yapılan, hatta meyvesi tatlısı yemeniz de bizim misafirlikte bile şeydir, böyle hani kusur mu var acaba? Acaba bir şey mi oldu? O saatlerce süren saatler vardır. 11-12'ye kadar olur ya, çocukların uykusu geldi de gidelim.
0: Evet.
1: Bunların hepsi kalktı. Yani ne insanlar birbiriyle eve gidip konuk olmak istiyorlar. Ne insanlar özel günler bile biliyorsun sadece bir iki resimlerle bayramlar kutlanıyor. Ya da hazır böyle sözlerle maniler şeklinde.
0: Evet, bayramlar da tatile gidiliyor
1: evet,
0: artık.
1: Evet, o tatil. Zaten bayramlaşmak da sadece anne baba bile. Anne babaya bile yetişkin olursa tatil planları yapıyorlar. Çocuklar için de bir tatil algılandı. Ama ben şuna bakıyorum. Aile içi iletişim hiç yok. Yani çiftler arasında da aynı şekilde. Çiftler sosyal medya üzerinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Hı hı. Sadece orada görünen bir mutluluk tabloları var. Ama onun dışında evde herkes ayrı koltuklarda, çocuk kendi odasında. Ve bugünkü son yaşanan olayları da biliyorsunuz. Bakın, yetişkin ailenin, eğitimli ailenin çocuklarının getirdiği bir suikast gibi düşünüyorum ben. Planlanmış bir şekilde bile olsa. Bir eğitimci annenin çocuğu yaptı. Yani biz şimdi bağlardık, yani eğitim yok.
0: Hı hı.
1: Buna bağlardık. Hani eğitim de var, ne oldu?
0: Evet.
1: Anne ilgilenememiş, baba ilgilenememiş, baba eliyle vermiş, denendirilmiş. Yani onun o yaştaki elindeki bir çocuğa silah verilmiş. Şimdi böyle baktığım zaman, o zaman evin içindeki herkes kendine bugün döndü mü? Ben ona bakıyorum. Şimdi bütün okullarda birer polisimiz var.
0: Evet.
1: Herkesin istediği bu muydu? Hayır. Bu onu koruyacak mı?

0: Bence yine korunacak.
1: Hayır.
0: Ben çocuğumu evde nasıl ne değiştirdim? Bakış açısı nasıl? Oğlum, ben sana hep oyun izliyordum ama ben seni fark etmemişim. Sen hangi oyunları izliyordun? İnsanlar bir anda 15 gün neredeyse televizyondan bütün gün herkes oyunları öğrendi. Çocukların
1: Evet.
0: hangi oyunu da gerek yok. YouTube'da izliyorlardı. Telefon aslında hepimizin de, ben dijital emzikli olarak diyorum. Verdiğin bir şey aldığın zaman mahrum bıraktığında çocuk saldırganlığa dönüş. Anksiyete problemi, uyku problemleri, özel eğitimli çocuklar için söyleyeyim. Öğrenme güçlüğü problemleri, dikkat eksikliği, otizmi çok pekiştiriyor. Bugün dil konuşma en büyük problemimiz bizim. Çocukların şu an emin olun otizmde öyle bir artış var ki. Özel eğitim merkezlerinin açılışlarında o kadar fazla ki. Her mahallede neredeyse 10 tane özel eğitim merkezi
1: O
0: var.
1: zaman
0: Yani
1: bu sayının ne kadar arttığını
0: artıran ve
1: gösterir.
0: bizim bir beslenme, iki dijital ekran. Siz bunu eğer düzene koyduğunuz zaman tanılar bir süre sonra başarılı sonuçlanabiliyor. Şimdi ben kendi bireysel seans aldığım için 3 yaşında 4 yaşında konuşamayan çocuklar geliyor. Direkt tanılar veriliyor RAM'dan. Diyorlar ki çocuk otizm. Çocuğa ismini yönlendirdiği zaman doğru bakmadığı zaman tanılar da yanlış konuluyor. Biz de diyoruz ki hayır, bu çocuğu ekranı kestiğim zaman
1: Evet.
0: el iletişim, yani konuşma dil terapisiyle çalıştığı zaman çocuk, bakıyorsun tanısı bambaşka bir şekilde değişiyor. Diyoruz ki yanlış mı verildi? Zihinsel tanı konuluyor mesela. Diyoruz ki zihinsel tanısı mümkün değil. Bakıyoruz, sonra tekrar itiraz ediyoruz. Sonra bir sonuçta değerlendirmeler alıyoruz. Kendim değerlendirmeler yapıyorum. Sonuç tanı değişiyor. Şimdi bazen kalıplaşmış şeyler alışıyorum. Herkese sorsanız benim çocuğumda DEB var diyor. Herkese iki tane B'yi D'yi yanlış yapsa disleksi diyor. İnsanlar birbirine tanı koymayı çok seviyor. Mesela bir şey oluyor, narsist diyor. Bir kişilik bozukluğu var, bipolar diyor, şizofren diyor,
1: Evet ve
0: etiketlemiyor.
1: bunu çok rahat söyleyebiliyorlar.
0: Narsistler çok popüler. Şimdi herkesin eşine soruyorum ben. Hepsinde bana geldiği zaman hocam seanslar, benim kocam narsist diyor.
1: Evet,
0: Ben de
1: toksik
0: diyorum ki o
1: insan.
0: zaman toksik insan, toksik ilişkimiz var diyor. İşte ben zaten duygu aşkında toksik, biz seviyoruz böyle diyor. Hani insanlar şey olmuş, bir şeye tutunup tanının içinde kalıp kendini geliştirmek, değiştirmekten yana değil, kaosu seviyor. Mesela boşanma sürecinde bana çok geliyorlar. Hocam ilgisiz, işte şu, işte bilimsel hayatımız yok, aile problemlerimiz var. Evet, ben dedim iki seçenek var. Ya sen tekrar bu terapiye geleceksiniz, gerçekten karşılıklı bunun için uğraşacaksınız ya da boşanacaksın. O onu istemiyor. İkisini de istemiyor. Ben o kaosta besleneyim. Söyleyeyim, söyleyeyim, rahatlayayım. Konuşayım, arkadaşımla konuşayım, yanımdaki insanlarla konuşayım. Annesiyle konuşuyor, babası. Günün kaosunda akşam yine aynı.
1: Ya işte sanki o konuştukça da daha çok konuşası geliyor
0: Ve adam
1: gibi.
0: duymuyor. Bir süre sonra erkekler şeyi sevmiyor. Değil mi sana dırdırcı dediğimiz bir kavram mı? Kadınlar sadece sitem ediyor. Erkekler de susarak olayı kapatıyorlar. Aile bir bozulmasın. Çünkü kadın ayrılamıyor. Ekonomik özgürlüğü yok. Mesleği yok. E hocam o zaman diyor ki ne yapacağım? Çocuklarım var. Ben diyorum hayır. Evlilik çocuklar için devam ettirilmez. Evlilik senin
1: Kesinlikle.
0: hala onun seni sevmeye gönlün olduğunu, hala onun senden değişebileceğine inancın seni evliliğini götürüyor. Çocuk değil. Emin olun bir kadın canı yandığında, bugün sosyal medyada görüyorsunuz. Yani bir sabah kuşağı, öğleden sonra kuşağı. Üç çocuğunu bırakıp tanıştığı sosyal medyadan biriyle gidiyor.
1: Ya o zaman çocuk
0: Yani
1: için
0: demek
1: devam
0: ki çocuk
1: edecekse.
0: için değilmiş.
1: Evet.
0: Ya da diyor ki hocam bana şunu aldı, bunu aldı. Hiç tanımadığı bir insana dünya kadar parasını verebiliyor, güvenip verebiliyor.
1: Ya buradaki şey nedir? Ben onu da çok merak ediyorum. Yani bu çok bu
0: Sevgisizlik, biliyor musunuz?
1: sevgisizlik.
0: Değersizlik. Bir danışanım var. Biraz size süpervizyon yapayım. Geçenlerde geldi. 30 yaşında 3 tane çocuğu var. 7, 6 ve 3 yaşında. Eve geldiği zaman eşi onunla hiç ilgilenmiyor. Televizyon izlerken bile yanına gelip kadıncağız bir çay koymaya çalışıyor. Hiç okuma yazması yok bu kadıncağızın. Diyormuş ki git öbür odada izle. Ya da öbür odada mutfakta dursana, senin işin yok mu? Hocam diyor sadece ben bir dizi izleyeceğim. İşte bir popüler bir dizi varsa. Yanına yaptım geldim. Konuşmasını bekliyorum. Çocukları da zaten zar zor ayarlamışım diyor, hani odada ders çalışsınlar diye diyor. Sadece sohbet nasılsın dese bekliyorum. Bu bile yok diyor. Ve ben 30 yaşında boşansam boşanamam, işim yok, mesleğim yok. Ve ben gitsem gidemiyorum.
1: O verimli zamanı da geçirdiğini düşünüyor, değil mi?
0: Ya ve
1: Geçmiş bir zaman,
0: inancından
1: kayıp bir
0: dolayı
1: zaman.
0: da diyor ki ben hocam bir kere evlilik yapayım, sonuna kadar çocuklarım annesiz babasız büyümesin. Ve ben sorun ne oluyor biliyor musunuz? Altından bambaşka bir patolojik bir şey çıkıyor. Ailesinden başka birine gönlü kayabiliyor. Şöyle düşünün, bir kadın ilgiyle beslenir evlilikte. Yemek yapıyorsun, eline sağlık diye beklersin. Kapıdan gelir, hoş geldin hayatım dersin, güle güle dua eder, değil mi? Bu bizim normal, hep değer kadın beklensin. İşte her şeyin düzenli yapıyorsa görülmek istersin. Yoksa kendi kadın şunu, kendini kullanılmış hissettiği zaman dışarıdan herhangi bir iyi ya da kötü, yanlış ya da hiç bakmaz. Yüzündeki tip falan önemli. Sen güzelmişsin, sen ne kadar iyi bir anneymişsin, sen ne kadar bir iyisin. Keşke benim de işim böyle olsa dediğim tek bir söze gidebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani paraya pula gitmiyor. Ona değer verilmesine gidiyor. Sen çirkinsin, diğer kadınlar böyle, kadın
1: Yoksa
0: eş...
1: baktığınızda
0: Ya,
1: çok iyi bir yere de gitmiyor ama
0: gitmiyor. Gittiği
1: demek
0: şey
1: ki
0: de değil.
1: nasıl
0: Düşünsene.
1: etkiliyorsa, değil mi?
0: Etkiler. Akşama kadar düşünsenize, her geldiğinizde yok sayıldığınız, değersiz gözü, çirkinsin, diğer kadınlarla kıyaslandığında. Evet. Ya da sosyal medyadaki

0: kadınlara bakıp kendi eşine baktığında diyor ki, o zaman erkek de diyor ki, ben o zaman ben de beklenti, ben de karşılarım yani, dışarıda bir hayat götürebilirim, evdekiler de çocuğuma baksın diyor. O kadın kendini bakıcı, köleci, değersiz hissederse, hiçbir şey olmazsa, bir süre sonra kafeste gibi hisseder. Bir ufacık açık gördüğü zaman da ilk oradan kaçar.
1: Evet.
0: Çünkü çocukları onun sırtında kambur. Evet. Yani sevgili büyüttü o adam. İşte sevdiğiniz adamın çocuğunu büyütmek başka bir şey. Çocuklarınız olmuş, boşanamıyorsunuz, şiddet görüyorsunuz, aldatılma görüyorsunuz. O adamla hayatınızı idame etmek nasıl bir şey?
1: Hı-hı. Ya şöyle bir şansı da yok işte. Ya
0: kadınlar
1: da...
0: bunu destekliyor Zehra Hanım. Mesela evet. Kaçıyor gidiyor, iyi olmuş diyor bu erkeği. Hani iyi yapmış diyor. Mesela artık eskiden oydu. Mesela ahlaki olarak niye kadın böyle yapar? Abi bu anne diyordu ya, artık evet. Bu da kalktı. İyi yapmış diyor. Bu kez de diğer kadınlar da örnek alır gibi biz de yaparız diyor.
1: Ya gerçekten ya nasıl
0: olduk? Bana gelen
1: olduk?
0: Danışanların hepsi erkekler değil. Erkekler eşlerinin gittiğinden, maruziyetinden geliyorlar. Bak tersi olurdu eskiden. Kocası onu terk eder giderdi. Bana gelenler şu an hep karım beni terk etti hocam.
1: Eskiden
0: diyor.
1: Öyleydi.
0: Evet. Ve adamlar çok pasif.
1: Ama şimdi şöyle gidene kadar bu anlaşılmıyor.
0: Yok.
1: Ama.
0: Erkeğe her zaman kaybetme duygusunu vereceksiniz. Her an gidebilirim, benim ailem var mutlaka. Benim annem babam sendeysin. Benim hı-hı. Annem babam, abim, kardeşim var. Bir şey olursa ben çocuklarım alır giderimi vermesi lazım. Mesleği olsun ya da olmasın.
1: Evet,
0: bu erkek, erkek çekinmeli.
1: Diyebilmeli. Tabii, değil mi?
0: Kadın çok güzel çalışıyor. Çok çalışıyor. Siz de görüyorsunuz engelli evet. Çocuklar anneleri de çalışıyor.
1: Çalışıyorlar.
0: Bugün, hatta az önce telefonla arayan bir bayan da vardı. Çocuk esirgeme kurumunda büyümüş ve yolda karşılaştım. Tesadüfen bir programdan gelmiştim. Kitap satıyordu ve hocam çocuğum benim engelli ve boşanma sürecindeyim. Alır mısın dedi. Ben dedim ki özel eğitimde çalışıyorum ve ben sana destek olacağım. Hatta hı-hı. Sizden 2-5 dakika önce aradı beni. Dedi ki anne baktım. Anne de normalde eskiden memurmuş ve görevden alınmış. Çocuğundan dolayı artık çalışamaz hale gelmiş. Bir sürü şey boşanma sürecinde. Şimdi ne yapabilir? Ne yapabilir? Toplumda kadın kadını yurdu değil ki, kadın kadını kurdu da yani. Şimdi bir kadına yardımcı olacağı zaman şöyle bakıyor kadın, acaba benim eşimle rahatsız olur mu? Benim eşim acaba evliliğime zarar verir mi? Ya da biz ona destek olsak böyle olur mu? Eskiden böyle yoktu. Eskiden kapımızı açardık, bacağımızı açardık, hani sarardık, sarmalardık.
1: Ama şimdi, işte
0: şimdi insanlar hep tedirgin.
1: Evet.
0: Çok tedirginler yani.
1: Yani çok kötü bir şey ya
0: en,
1: böyle.
0: En yakın bir zamanda gördük. Komşusuyla yakaladı mesela, büyük bir olay oldu ya mesela, video çekimleri sahne.
1: Evet.
0: Ya, düşünebiliyor musunuz? Ya aile içi enses. Ben birebir seans yaptığım için söylüyorum. Siz en yakınlarından aldatıyorlar. Kuzenleri, yeğenleri, amca, dayı, aile içi. Ya Allah göstermesin, babası, oğlu, kızını kadar bir şuursuzluk bir süreçteyiz yani. Öyle bir imtihan zamanında, çağdan geçiyoruz ki. Şu an kendi çocuğunuzu güvenebileceğiniz biriniz var mı en yakınınız dışında? Bir
1: hayır.
0: Komşunuzu da bırakabilir
1: hayır.
0: Misiniz? Artık bırakamam.
1: Hayır.
0: Yani hatta kapıyı 2 kere 3 kere kilitlesinler.
1: Hı hı.
0: Yani kargocuya bile açmasınlar. O kadar tabii. Tedirgin bir dönemdeyiz.
1: Çok zor.
0: Yani düşünebilir miyim? Ben herhangi bir yabancı birine, insan insana yardım etmeye korkuyor. Eskiden mesela birisi bir bağırışma olsa hemen polis çağırırdı. Hemen karı koca kavgasıydı, ayrılırdı, destek olur, evine alırdı, sakinleşti. Şimdi kıyamet kopsa, ölüm olsa kimse kapısını açıp bakamıyor yani.
1: Bakamıyor çünkü kendisine zarar verir diye.
0: Çünkü günü, bir de bari, yani sistemsel şeyler de var. Günün sonunda adalet kısmı da bazen şey doğru çalışmadığı için maruz kalıyorsun, ayıran suçlu oluyor.
1: Hı hı.
0: İnsanlar da diyor ki onlar kendi aile arasında problem çözsün. O kadın orada neler yaşıyor? Hani çok şükür şu an mesela kanunlar olsun, kadın koruma olsun. Ben sığınma evlerinde de çalıştım. Çocuk esirgeme kurumlarında da çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: Gördüğüm şey bir hayatta bir kadına zarar veren erkek. Ya babası, ya abisi, ya eşi. O kadar yani ailemizi seçemeyebiliriz ama mesafe koyabilirim. Bana zarar verecek kızı. Meslek elde edebilirim, kendimi orada yapılandırırım. Ama eşinizi seçemezseniz çok büyük problem.
1: Evet.
0: Çocuğunun gözünün önünde öldürülenler, boşanma sürecinde en fazla ölümler boşan. Ben mahkemelere gidiyorum mesela, aile mahkemelerinde danışmanlık yapıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Oradaki tehdit bambaşka bir şey biliyor musunuz? Kadın boşanırken korkuyor. Çünkü evet. Bitmeyeceğini biliyor. Hı-hı. Zulmü bitmeyeceğini biliyor. Kadın işe gidiyor. Erkek şuna gelemiyor. Az önce dediniz ya hani kaybedene kadar. Bensiz nasıl hayat sürebilir? Bensiz nasıl mutlu olabilir? Çünkü o bana muhtaçtı.
1: Çünkü öyle hep öyle
0: çalıştı,
1: yaşamış.
0: Kendine baktı. Diyor ki evde eskiden bakmıyordu. Aslında öyle değil. O ayakta kalmak için, hı-hı, çocuğu için, kendi için, kendi ailesine de yük olmamak için öyle bambaşka bir mücadeleye giriyor.
1: Evet.
0: Ve sen orada da onun hayatı sonlandırmak için uğraşıyorsan.
1: Evet. Bu arada kısa bir zaman kaldı.
0: Tabii ki.
1: Son 10 dakika. 10 dakikaya girmişiz. Şöyle engelli bireylerle konuşacak aslında çok zaman kalmadı da umarım
0: aslında bu ailelerin de düşünseniz de bunu hemen değineyim Zeyna Hanım, hemen kısa geçeyim. Özel gereksinimli aile çocukları ve engelli ailelerin aslında çok patolojik durumları var. Onlar da evliliklerin içindeki çatırdamalar çok fazla. Çocuklarından dolayı boşanmalar
1: terk
0: fazla.
1: Terk
0: fazla. Edilme fazla. Çocuk esirgeme kurumlarında çok fazla. Çocuk evlerinde çok fazlalar. Biz de diyoruz ki bunlar için sosyal ekonomik aile sosyal

0: Sosyal Bakanlığı'nın psikolojik danışmanları var, ücretsiz. Devletten aile danışmanları seçebilirler. Vakıflar çalışıyor. Sadece kadınlar gitsin. Eğer erkekler eşlerini götüremiyorlarsa gidip anlatabilsinler. Evdeki problemini konuya komşuda akıl fikir almasınlar. Ne olur uzmanlara gitsinler. Desinler ki birinin hiç bilmeyen birini bile anlatmak rahatlatır insanı. En azından çok tehlikedeyse bile ifade edebilir. Hakkını öğrenebilir. Çocuğunu korumak için belki o evden çıkmak isteyebilir. Belki gerçekten engellidir, çalışamıyordur. Devlet hakları varsa, yardımlar varsa belediyeyi de vakıfı da burayı da kovalayabilsin. Yani o süreçte de eşyaydı. Çünkü çok destek var. Gerçekten bu anlamda eskisi gibi değil. Yani şu dönemdeki şu siyasi şey içinde Aile Bakanlığı çok güzel çalışıyor. Aileyi bu arada bugün aile haftası günü. 15 Mayıs'ta bugünle beraber ve 2036'ya kadar aile ve nüfus yılı olacak. Yani tamamen aile politikasına giden. Biliyorsunuz indirimler var, engelli ailelere var, okuma imkanları var, bursluluklar var. Üniversite benim arkadaşlarım mesela engelli, şimdi %100 bursla girenler vardı. Çocuklarım engelli deyip okutmamak yerine acaba bize ne imkan verildi diye sorgulasınlar. Yani o yapay zekayı böyle sorgulasın. İnterneti böyle kullansınlar. Yani evet. Sosyal medya bu anlamda kullansınlar.
1: İşte o imkanları değerlendirdikçe o çocuklar
0: da ulaşabilir çok olur. Aslında yazısı çıkacak. Yani ona ulaşmayıp başkalarının kötü sözlerini, duygularını dinlemektense bir şeylerin iyi peşine gitsem, biz aile hekimine bile sorsam yönlendirecek. Yani en yakın sağlık ocağına bir eczaneye bile gitsen sizi bir yere yönlendirecek. Özel eğitim merkezlerine gitsinler, ziyaret etsinler. Benim çocuğum ne fayda alabilir? Bana ne olur yardımcı olur. Kimse sizi geri çevirmez. Çünkü o da bir devletin imkanı döndüğü zaman kurum seçebilirsiniz, kurum değiştirebilirsiniz. Öğretmeninizden memnun değilsiniz, uzmanınızdan memnun değilsiniz. Daha iyi uzmanlar araştırın.
1: Evet, bakın ve çocuklarına güvensinler ya.
0: Güvensinler. Evet. Utanmayın, çekinmeyin, konuşun.
1: Ya, sevsinler,
0: sizinle
1: güvensinler.
0: Aynı tanısı almış ailelerle konuşmak çok daha sağlıklı. Herkes kendi derdini biliyor. Diğer başka çocuklara baktığınız zaman iletişim de kurum. Anneler de utangaç oluyor. Kendine kapatıyor, yalnızlar. Toplumdan uzak kalıyorlar, bir araya gelmiyorlar. Biz mesela şöyle yaptık, özel eğitim merkezi olduğumuz için öğlen aralarında dikiş nakış kursu açtık.
1: Ne güzel.
0: Çocuklar aşağıda eğitim alırken anneler de orada bir şeyler uğraşsınlar, yemek yapsınlar, evden getirdikleriyle zaman. Okuma yazma kursu açtık. Mesela kendim gidiyorum, psikolojik olarak sohbet ediyorum, seans yapıyorum.
1: Ya çocuğuyla birlikte o da bir o şeyler da orada. Yapmış
0: yani
1: oluyor.
0: Aşağıda bekleyip masum masum oturup o 40 dakikayı 45 dakikada yalnız kalmaktansa diğer ailelerle, diğer çocuklarla bir araya getirip sen de burada bir evin var aslında demek istiyoruz biz.
1: Evet, aslında oraya gitmek normalde çok mümkün olmayacak, belki de istemeyecek ama.
0: Ve hiçbir şey ödemiyorlar, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani siz çok aldığınız konukların ailesini hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Özel eğitim merkezi göndermeye çok aile var. Ne olur evden çıkartın o çocukları. Ne olur yani diğer akranlarıyla
1: ya
0: beraber
1: göndermeyen,
0: kursun.
1: Servise bindirmeye utanan.
0: Yani servis ücretsiz, devlet desteği var, ekonomik destekleri var, günleri var. Hatta orada doğum günleri kutlanıyor. Müthiş bir şey yani. O çocuğu mesela ben Anıtkabir'e götürdüm zihinsel engelli olsun. Hayatlarında ilk defa Anıtkabir'i gördüler. Tiyatroya götürdüm. Kendim birebir aldım çocukları. Ergenleri aldım. Dedim sizi tiyatroya götürdüm.
1: Çocuklar çok seviyorlar
0: sinemaya
1: dışarıyı.
0: Götürdüm.
1: Yani.
0: Şey çok güzel. AVM'ye hiç girmeyen çocuk var. AVM'deki merdivenlere şaşırdılar. Nereye gideceklerini şaşırdılar. 10 çocuğa sahip olamadım o gün ve güldüm. Ve hayatlarında ilk defa ben dedim ki demek ki bir çocuğa dokunmak istersen dokunmak istersin. Bu senin mesleğini sevmekle ilgili bir şey.
1: Evet. Benim aslında size ilk sormak istediğim soru şimdi biraz sona kaldı ama bu alana nasıl girdiniz onu da merak etmiştim. Neden böyle
0: girdim?
1: Bir seçim yaptınız?
0: Aslında ben çocuk gelişim alanı. Bizim 0-18 yaş diye giriyor. Güzel soru. Özel de bir soru aslında. Ben çocukluğumda annemi kaybettim ve annesiz büyüyen biriyim. Ondan sonra babamı kaybettim. Bütün ailemi kaybettim yani. 99 depreminde enkazdan çıkan biriyim ben hayatımda. Ve kanser oldum. Rahim ağzı kanseri oldum. Ve çocuk sahibi olamayacaktım. Benim birçok bir şeyim var. Ama ben şöyle düşündüm. Bu benim için verilmiş bir fırsattı ve kendime söz verdim. Bir şeyi hayata geri döndüğüm zaman ne olursa olsun ben bugün boşanan anne babanın çocuğunun ruhunu da bilirim. Annesi vefat eden çocuğu da bilirim. Yalnız kalan, hastanede yalnız yaşayan kalan çünkü kendim de kaldım o kanser sürecinde onu da bilirim. Anne olduğu zaman yalnız kalan kadının duygusunu da bilirim, çocuğun duygusunu da bilirim. Yani o kadar şeyi geçmişim ki aslında bunu benim bir şeye dönüştürmem lazımdı. Ben dedim ki hayatımda kime ilham olabilirim? Meslek olarak da değişiklikler de yaptım mesela. Çocuk gelişim psikoloji okudum. Hala da öyle. Mesela doktora yapacağım alanım da olsa ben bir çocuğun hayatını değiştirebiliyorsam, dokunabiliyorsam ben kendi çocuklarımın da bu taraftan korunduğunu düşünüyorum. Şimdi benim çocuğum evde yalnız kalıyor çünkü ben mesleki anlamda çalıştığım için okuldan hep ben de buradaki çocuklara dokunursam Allah da benim evdeki çocuklarımı korur. Çünkü benim başka tutunacak bir şeyim yok.
1: Evet.
0: Ve şükür noktam çok arttı. Hayatımdan her şey alınmıştı ama eve geldiğimde şey derdim. Ya ben çok şanslı biriyim. Benim çocuğum görebiliyor, duyabiliyor, konuşuyor, yürüyebiliyor. Hı-hı. Benim şükürsüzlük. Allah beni bu anlamda imtihan. O zaman dedim ki tezimi yazıyorum ben özel gereksinimli çocuklarla. O yüzden de özel eğitim merkezinde çalışmaya başladım. Genellikle hastane, eğitim, doktor hani böyle çalışıyordum ama okullarda. Yöneticilik de yaptım. Ben bu mesleğe girince anne duasıyla karşılaştım. Öyle söyleyeyim size.
1: Ya düşünsenize.
0: Bambaşka bir şey yani. Yani. Ben çok korunan
1: onlarca,
0: biriyim.
1: Onlarca yüzlerce dua alıyorsunuz. Hatta sizin öğrettiğiniz bir şeyin o çocuk işte yaptığında onun ona kattığı şeylerle aileler bunu gördüğünde ne diyorlar?
0: Emin olun
1: ya. Allah
0: yani.
1: Razı olsun şu Pınar Hanım'dan.
0: Mesela 3-4 gündür sesim çok kısa. Çok konferans falan gidiyorum. Yemeğim hazır benim. Bugün gelmişler hocam siz sesinizi çok az gördük işte sosyal medyadan şuradan. O kadar kıymetli ki yani annesizliğimi hissettirmiyorlar. Bana kimsesizliğim ise benim bir ailem var. Hı hı. Ve bana göre o beğeni tıklamalardan çok daha öte çok büyük bir kadın kitlem var.
1: Ne güzel.
0: Benim varlığımı örnek alan diyorum ki bakın ben bunları böyle başardıysam kimsesizken başardıysam 6 üniversite okuduysam ben 3 lisans 3 yüksek lisans okudum.
1: Maşallah.
0: Ben yaptıysam ki ben yurt dışında falan okudum. O kadar hayatından çok iyi bir hayat içerisinde bir sürü imtihandan geçtiysem sen de yapabilirsin.
1: Evet.
0: Onlar da ki Pınar Hoca yaptıysa ben de yapabilirim. Neden
1: o zaman
0: yapmıyorsun?
1: Şöyle mi hocam? Zorluklar kabiliyetleri geliştiriyor
0: İnsanı
1: mu?
0: İnsanı güçlendirir. Emin olun güçlendirir.
1: Evet.
0: Yani ezel bir şey düşünürüz. Engelli bir hayat demek, engelli bir çocuğum var demektense Allah beni niye böyle bir şeyle lütuflandırmamış diye de düşünmenizi isterim.
1: Evet.
0: Bakın bu tarafı da
1: ya
0: ben
1: işte
0: rızıklandım.
1: Ben kendi açımdan düşünüyorum. Yani Eymen'in bana kattıklarını.
0: Kanser olanlar için
1: de
0: düşünün. Kanser evet. Olmak da bir Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Anneni babanı kaybetmek de. Çünkü Allah şunu der sana. Sana güvendiğin ne varsa senden alırım. Çünkü imtihan zaten yazıyor bize. Bütün her şeyle sınanacaksın.
1: Evet.
0: Malın, mülkü,
1: evlatlarını. O dilerse bir anda dediğiniz gibi de olabilir. Ama bir anlamda mucizesini
0: zenginlik
1: gösterip
0: bakın,
1: tam tersine.
0: Zenginlik de bir imtihandır.
1: Evet.
0: Yani bize şöyle dayatılıyor. İyi bir hayatım olacak, iyi bir eğitim, iyi bir çocuğum, çocuklarım evlenecek, mutlu, mesut, hiçbir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Emin olun böyle hayatlar yok. Size dayatılan, gösterilen, başkalarının hayatı böyle diye kıyaslamalar yaptığınız zaman siz orada mutsuzluğa düşersiniz, isyana düşersiniz. O zaman da Allah en güvendiği sizden alır.
1: Evet. O yüzden hiçbir
0: hatta
1: şeye
0: hatta size küçük bir şey paylaşayım. Ben 10 yaşında namaz kıldığımda annem hastanede yatıyordu ve okul birincisiydim. Ve ben hayatım boyunca hep birinciliğim oldu. Neden biliyor musunuz? Annesizliğimi kapatmak için. Siz dediniz ya az önce.
1: Hı hı.
0: Bana demesinler işte annesi olmayan bir çocuk. Bu çocukla arkadaşlık yapmayın demişlerdi bana. Öyle mi demiştim ben? Okul birincisi oldum ortaokulda. Lisede de aynısını yaptım. Babası annesi olmayan bir çocuk garanti patolojik problemleri var dediler. Öyle mi dedim? Liseyi kazandım. Üniversite kazandım. Yani o kadar
1: ama
0: şu an
1: işte
0: hep onur öğrencisi oldum.
1: İnançlıydım
0: çünkü namaz kılmaya başladım. 10 yaşındaydım. Büyük babam sayesindeydi.
1: Ne
0: büyük
1: güzel.
0: Babam ve anneannem bana tek şeyleri 100 yaşında öldüler ve köyde yanlarına gidip gelirken namazı bırakma demişti. Bize 3-4 tane odun verirlerdi. Camiye giderdik bu şeylerde bilirsiniz. Ben orada bana verdiği onların sabah 5'te kalkıp işte altta ineklerin olması bir düz köy hayatı da Karadeniz hayatı. Orada gördüğüm şey ben bugün 40 yaşındaysam beni buraya taşıyan ve beni hayatımda hiç kimse garam olmayıp kendimi yetiştirebilmemi sağlayan anneannem ve babaannem yani dedemdir.
1: Evet.
0: Buraya baktığınızda emin ol tohumu ben bugün çocuğuma tohumu verebilirsem verin veremezsem ileriki yaşta vermem mümkün diye çocuğumu kaybetmiş olacağım.
1: Evet.
0: O
1: zamanlar çok
0: önemli.
1: Güzel. İşte çünkü hep oraya çıkıyor.
0: Bir bıçak var Zehra Hanım. Ya ben hayatımı birisini öldürmek için kullanırım ya da ekmek doğrarım, yemek pişiririm, hayatımı devam ettirmek, yaşamak için kullanırım. Bunu seçmek benim elimde.
1: Hı-hı.
0: Ya ben bunları yaşadıktan sonra derdim ki hayat bana bunu yapmış, kader de bana yapmış. İçip alkol alıp bambaşka hayatlar da yaşayabilirdim.
1: Hı-hı.
0: Dedim ki Allah bana bunu göstermiş. Demek ki bunun ben hayatım bambaşka. Diğer çocuklara, diğer ailelere örnek olmam için lazımdı.
1: Evet. Siz aldığınız her yarayla aslında başkalarının hayatına
0: evet,
1: yara bandı
0: evet.
1: Olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Yani ne güzel. Allah sizin güzel insanlarla hep karşılaştırsın.
0: Aa, inşallah.
1: Ve o insanların hayatında da siz onlara göre bir şanssınız. Onlar da sizin için
0: ben
1: öyle.
0: Ben diyorum hayatta ne olursa olsun geride kalan çocuklar sadece mutlu olsun. Hayat en zenginlik ne biliyor musunuz? Bakın dinleyicilerime de söyleyeyim. Evde anne babasıyla büyüyen, şiddet görmeyen, annesinin ağladığı görmeyen bir çocuk varsa emin olun o çocuktan kötülük beklemeyin.
1: Evet.
0: Gerçekten mutluysa mutlu bir ailesi varsa tartışmadan kavgadan böyle değersizlikten aşağılamadan uzak bir çocuk büyüyorsa o çocuk her meslekte iyi olur. Gerçekten karakteri de sağlam ama parçalanmış aile kayıp çocuklar olduğu zaman ya benim gibi çok tırmanacaklar. İnanç noktasından tutup ya da kötü insanlara dönüşmeye başlayacaklar.
1: Ama işte herkes sizin gibi de olamayabilir. Çünkü siz işte o büyük
0: ben,
1: babanız,
0: Allah'ın
1: işte anneanneniz.
0: Allah'ın rızasını yaşamaya çalışıyorum. Çünkü benim de mesela örtüm alınmış biriyim. Ben 28 Şubat'ta çok zorluk yaşadım. Üniversiteden çıkartılmış biriyim. Ama dedim ki ben açık olursam ben o kızları mesela bugün kurumda çalışan bütün kızlar kapalı benim. Özellikle alıyorum. Çünkü evet, bana yapılan zulmün başkasına yapılmasını istemiyorum. Ve ben böyleyken böyle yaşıyorsam o zaman daha çok şaşırıyorlar. Mesela dış profilden baktığı zaman diyorlar ki yok. Ama ben bugün Diyanet'te çalışıyorum, TÜYVA'da çalışıyorum. Bu da onlara bir res çekmektir, biliyor musunuz aslında? Bu da bir savaştır yani.
1: Evet. Böyleyim her anlamda, ama evet, hayatını
0: devam ettiriyorum. Ben inanç kendi esaslarımı devam ettiriyorum demek yani.
1: Ne güzel. Allah daim etsin.

0: inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Güzel insanlarla.
1: Onu da inşallah bir gün tamamlarsam daha
0: karşılaştırsın. Evet, bu arada programımızın sonuna geldik. Yönetmenim uyarıyor. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Zehra Hanım.
0: Pınar Bilecen'e. Çok güzel bir programdı. İnşallah gelecek zamanlarda tekrar olmasını diliyorum. Evet, haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

haccın bizlere kazandırdıkları. Tüm ibadetlerin insanlara kazandırdığı faydeler ve semereler olduğu gibi, hac ibadetinin de müminlere kazandırdığı pek çok manevi güzellikler vardır. Hac-ı mebrur sayesinde kişi ruh temizliğine, kalp safiyetine kavuşur. Hac usullerinin eda edilmesi sayesinde müminin kalbi imanla dolar, manevi huzura erer, gönlü Allah ve Resulünün sevgisiyle dolar taşar. Dünyalık zevk ve eğlencelerden sıyrılıp bütün külliyatıyla Yüce Allah'ın rızasına yönelir. Hacca gitmeye niyetlenen bir şahıs daha ilk adımda dünyaya ve ona ait olan şeylere sırtını çevirir. Ehlini, ailesini, vatanını terk eder. Dünya hayatı ve zinetlerinden yüz çevirir. Allah ve Resulüne hicret eden bir sahabe gibi, beraberinde yol azığından başka dünyalık yoktur. O artık bedeniyle, ruhuyla, aklıyla, tüm hisleriyle Hakk'ın rızasına yönelmiştir. Mikat yerine geldiğinde Rabbine yürüyen bir meyyit gibi dünyalık elbiselerinden sıyrılıp iki parça beze bürünür. Dilinde ve kalbinde sadece Allah'ın zikri vardır. Onun İbrahim Aleyhisselam'ın asırlar öncesinden insanlığa yapmış olduğu davete icabeti, tüm mahlukatın İsrafil Aleyhisselam'ın ikinci diriliş için yapacağı davete icabetine benzer ki, her iki durumda da asıl davet eden Hazreti Allah'tır. Zengin, fakir, siyah, beyaz farkı gözetilmeksizin tüm hacılar beyaz ihramlarıyla saflar halinde Kabe'yi tavaf ederler. Kabe'yi tavaf esnasında hacıların bu halleri insana semada Beytül Ma'mur'u tavaf eden meleklerin hallerini anımsatır. Her şavtta hacılar Hacerül Esved'i selamlarlarken sanki Cenab-ı Allah'a kulluk üzere biat ediyor gibidirler. İnsanlar için kurulan ilk mabet, Mekke'de bulunan pek mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan, oraya girenin emniyete kavuştuğu Kabe'yi tavaf etmek hakikatte tevhid inancının bir tezahürüdür. Safa ile Merve arasını say etmekse hacılara Hacer anamızın kıssasını, onun oğlu İsmail ile beraber yaşadıkları zorluk ve darlıktan sonra Allah'ın rahmet ve inayetiyle nasıl rahata ve bolluğa kavuştuklarını hatırlatmaktadır. Ayet-i kerimelerde muhakkak ki Safa ve Merve Allah'ın nişanlarındandır. Kim Allah'ın nişanlarına saygı gösterirse bu kalplerin takvasındandır buyurularak bu yerlerin Hakk'ın katındaki değer ve kıymetine işaret edilmektedir. Hele hacıların Arafat'a akın akın toplanıp da bir mahşer havasına bürünmeleri insana ahirette yaşanacak hadiseleri anımsatmakta ve kişiyi asıl yurdu olan ahirete yöneltmektedir. Haccın en önemli hikmetlerinden birisi olan dünya Müslümanlarının bir araya gelmeleri, birbirleriyle tanışıp yakınlaşmaları, İslamiyet ve Müslümanların hayrı için hep beraber el açıp dua etmeleri hep Arafat'ta gerçekleşmektedir. Arafat'ta vakfeye durmanın önemini beyan sadedinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hac Arafat'ta vakfeye durmaktır."

şeklinde ifade etmişlerdir. Peygamberimizin tabiriyle şeytan Müslümanların nazarında hiçbir günde Arefe gününde olduğu kadar hakir ve zelil olmamıştır. O günde insanların aynı cins elbiseye bürünmüş halleri bir araya gelip Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmaları sanki mahşer gününün bir provası gibidir. O günde hacılar bütün benlikleriyle Allah'a rücu ederler. Halis bir niyetle tevbe-i nasuh yaparlar. Bu tevbeyle eski hayatlarını tamamen kapatıp yeni bir hayata başlangıç yaparlar. Arafat'tan yola çıkıp Mina'ya şeytan taşlamaya geldiklerinde ise burada tamamen Allah'ın emrine ittiba etme söz konusudur. Atılan her bir taş aslında şeytanın vesvese ve oyunlarıyla yoldan çıkmış nefislere atılmaktadır. Her taşla beraber şeytanın ve nefsin tabuları bir bir yıkılmaktadır. İmam-ı Gazali'nin ifade ettiği gibi şeytan taşlamada maksat Allah'ın emrine ittiba ve ubudiyeti izhar etmektir. Zira burada aklın ve nefsin bir hissesi yoktur. Hacın insana kazandırmış olduğu maddi ve manevi birçok faydaların en önemlisi, kişinin hacdan sonra hayata bakış açısının değişmesidir. Hacdan gelen bir insan dünyaya eskisi kadar bağlanmaz. Dünyalık emel ve istekleri azalır, artık daha çok ahiret için çalışır. Kalbinde o mübarek beldelere duymuş olduğu sevgi ve özlem onu dünyaya dalmaktan alıkoyar. Tüm bu güzel haller insanın hac-ı mebrur sayesinde elde edebileceği hallerdir. Şayet kişinin hacdan sonraki hali hacca gitmezden önceki halinden daha müsbetse, günahlara karşı nefsinde mukavemet hissediyorsa, imanında kemal bulabiliyorsa ki bunun tezahürü güzel ahlaktır, bu onun haccının kabul olduğuna işaret eder. Lakin o kimsede bunun aksine haller zuhur ediyorsa, bu o kimsenin haccının kabul olunmadığına delalettir. Şunu söyleyebiliriz ki bu hac, o kimseye yorgunluktan başka bir şey kazandırmamıştır. Ayrıca hac usullerinin eda edildiği belde olan Mekke, Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne mübarek kılıp hususi tecellilerini indirdiği bir beldedir. Cenab-ı Allah bu beldeyi kıyamete kadar emniyet ve huzur kaynağı kılmış ve bu topraklarda kan dökülmesini haram etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu şehri çok sevmiştir. Medine'ye hicretleri esnasında bu şehre doğru dönerek, "Sen ne hoş bir beldesin, seni ne kadar seviyorum. Eğer kavmin beni buradan çıkarmaya mecbur etmeseydi, senden başka yerde ikamet etmezdim." buyurarak bu beldeye olan sevgilerini beyan etmişlerdir. Özellikle Kabe'de kılınan namazlar fazilet bakımından pek üstündür. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz 100.000 namaza bedeldir. Mescidimde kılınan bir namaz 1.000 namaza bedeldir. Beytül Makdis'te kılınan bir namazsa 500 namaza bedeldir." buyurmuşlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, ziyaret için sadece 3 mescide seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa buyurarak tüm Müslümanları adeta buraları ziyaret etmeye teşvik etmişlerdir. Şayet imkan el veriyorsa her Müslüman kişi bu mübarek mekanları ziyaret etmelidir. Gaflet batağına saplanmış kimseler gibi Allah'ın kendisine vermiş olduğu maddi imkanları heva ve heves uğruna tüketmemeli, bu imkanları Hakk'ın rızasını kazanmak uğruna kullanmalıdır. Yukarıda zikrettiğimiz ayetlerde görüldüğü gibi Yüce Rabbimiz gücü yeten Müslümanları bu beldeleri ziyarete, hac farizasını eda etmeye davet

çekmiştir. Bu davete icabet etme, hac farizasını eda etmede Müslümanlar için maddi, manevi birçok faydalar vardır. Şayet kim de gücü yettiği halde bu davete icabetten yüz çevirir, Hakk'ın emrine ittiba etmezse şüphe yok ki Hazreti Allah bütün alemlerden müstağnidir. Yani o hiç kimseye muhtaç değildir ama herkes ona muhtaçtır. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e hitaben insanlara haccı ilan et ki yaya olarak yahut uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üzerinde sana gelsinler. Ta ki orada dünyalarına ve ahiretlerine ait faydaları bulsunlar buyurmaktadır. Diğer peygamberlerce de uygulanarak gelen İslam'ın da 5 şartı içerisinde yerini alan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a hitaben söylenen bu ifadeler Hac suresinin 27. ve 28. ayet mealleridir. Bu ayetler tekrar ediyorum yine bu ayetler haccın insanlık dünyasındaki yerini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Namaz, oruç, zekat gibi hac da tarih boyunca insanlık için vazgeçilmez ibadetler arasında yerini almıştır. Hacda günahlardan arınma, manen yükselme ve olgunlaşma vardır. Her şeyiyle Rabbine teslim olan insan, hac esnasında adeta melekleşir. Rıza-i ilahiyeye, rahmete, bağış ve mağfirete ermenin hazzını yaşar. Cenab-ı Hak, hac vesilesiyle fedakarlıklara katlanan, manen temizlenen, olgunlaşan, bilhassa arefe günkü duaları arş-ı alaya yükselen kullarını meleklerine göstererek, bakınız işte benim kullarım, sırf benim rızam için uzak yollardan geldiler, toza toprağa belendiler, terleyip kirlendiler, nice sıkıntılara katlandılar. Benim rahmetimi umuyor, azabımdan korkuyorlar. Halbuki onlar beni görmediler. Acaba görmüş olsalardı ne yaparlardı? Siz şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. İnsan hac esnasında ahiretin yolcusu olduğunu daha yakından hissetmeye başlar. Kısaca hac tek vücut olmanın, kenetleşmenin, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmanın en güzel örneklerinden biridir. İslam dünyasının manevi bir kongresidir. Bu güzel duygularla haccını yapan kimseler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesi ne kadar da güzeldir. Kim ki Kabe'ye gelir, bu esnada kötü söz söylemez, büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, günahlarından arınmış olarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz bir şekilde döner. Herhalde bu nebevi müjde de bizlere yeter de artar bile.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220.

0: 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ben çalınanları bilirim. İman zayıf olunca yaşantı da o oranda zayıf olur. Hatta bu zayıflık insanı küfre bile götürebilir. Buna dair misaller çoktur da biz birini ele alalım. Birinin bir şeyi çalınıyor veya kayboluyor. Diğer biri diyor ki, ben çalınanları kimin çaldığını bilirim, diyor. Bir diğeri, filanca hoca çalınanları da çalanları da biliyor. Sen hiçbir şey deme, o sana senin falanın filanca tarafından çalındı. Şimdi falanca yerdedir diyor, falanca yerdeki hoca daha derin. O başından ne geçti, ne geçecek, oğlun, kızın ne olacak, kiminle evlenecek, içinden ne geçiyor, kim senin için ne düşünüyor, bunları hep biliyor. Bu tür sözler zamanımızda çok itibar görüyor. Bunun için ocaklar sönüyor, insanlar katil oluyor. Hısım akraba birbirine düşüyor, karı koca birbirinden soğuyor, ana ile oğul birbirinden kopuyorlar, gelin koca evini terk ediyor. Her mümin bilmek zorundadır ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Kim bilirim veya filanca bilir derse yalan söyler. Yalan söylemekle de kalmaz, bunu diyen kişinin İslam'la irtibatı kesilir, kafir olur. Bir kimse, ben çalınanları bilirim, bana cinler haber verdi veya filan adam çalınanları biliyor dese, söyleyen de bu söze inanan da kafir olur. Zira gaybı ancak Allahu Teala bilir. Böyle şeylere tevessül etmenin neticesi ciddi tehlikeler doğurur. Dinimiz nasıl inanmamızı, konuşmamızı ve yaşamamızı emrediyorsa öyle olmaya mecburuz. Zira dünya ve ahiret saadetimiz buna bağlıdır. Hokra ve hokkabazların peşine düşenler, onların oyuncağı olmaya mahkum olurlar. Akıbet, Allah'a gerçekten iman eden ve bu imanı gereğince yaşayanlarındır. Bazıları diyorlar ki, kurbanı evin büyüğü keser. Kurbanı evin büyüğü keser, batıl inancı memleketimizde çok yaygındır. Bu kesinlikle yanlıştır. Kurbanı büyük değil, nisaba malik olan kişi keser. Büyüğe hürmet göstermek için dinen uygun olmayan bir yola tevessül edilmemelidir. Kurban, zekat gibi mali bir ibadettir. Hicretin ikinci senesi meşru kılınmıştır. Müslüman olan, hür olan, misafir olmayan ve nisaba malik olanlara kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki kurban kesmeye mali kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgahımıza sakın yaklaşmasın buyurmuştur. Kurbanı evin büyüğü keser sözünün hiçbir dayanağı yoktur. Evde bulunan aile fertlerinin her birinin nisabı geçen şahsi malları varsa hepsinin de kurban kesmesi üzerlerine vaciptir. Aile reisi nisaba malik olmayabilir, gelini nisaba malikse gelin kurban eder. Aile reisi kesmez veya aile reisi keserse gelin borçtan kurtulamaz. Bazı yerlerde gelin olan kadına ilk kurban annesi evinden gönderilir. Bu kurban gelinceye kadar o kadın kurban kesemez deniyor. Bu sözünde hiçbir dayanağı yoktur, uydurulmuş, batıl bir sözdür. Bu vesileyle şu fıkhi meseleleri de hatırlatalım. Ölü için kesilecek kurban da kurban bayramı günlerinde kesilir. Kurban derisi fakirlere verilebileceği gibi kurban sahibi kendisi de kullanabilir. Ancak kurban sahibinin satması caiz değildir. Şahıslar adına, devlet büyükleri adına kurban adıyla kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi onların etleri de yenilmez. Hasılı, her mümin kendisine farz olan bilgileri öğrenmekle yükümlüdür. Kurban konusundaki bilgiler de bu cümledendir. Bunu terk ederse batıl inançlara saplanır kalır maazallah. Bazıları diyorlar ki, hacca henüz çağrılmadım. Hac, ömürde bir kere belli şartlarla erkek ve kadın her mümine farz olan bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. İnkar eden kafir olur. Haccın vücubunun şartları şunlardır. 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak. 3. Bali olmak. 4. Hür olmak. 5. Geçinme kudreti olmak. 6. Haccın farz olduğunu bilmek. 7. Vücut sağlığı olmak. 8.
yol emniyeti olmak, 9. kadınlar için bir mahremi bulunmak, 10. kadınlar için iddet hali olmamak. Şartlar bunlardır. Her Müslüman, haccın şartları yerine geldiğinde Kâbe'yi ziyaret etmek mecburiyetindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imkanı olduğu halde haccını yapmayan kimse ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olarak ölsün buyurmaktadır. Yani o dine inanmış olarak değil de onlar gibi düşünerek ölmüş olur demektir. Hac, kendisine farz olan müminin haccını bir yıl bile geciktirmesiyle günahkar olur. Bu hüküm Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göredir. Hac için şartları müsait olduğu halde, zamanımız zenginleri tarafından şu mazeretler uyduruluyor. Çocuklarımızı evlendiremedim, ev alacağım, henüz çağrılmadım. Allah bunların hiçbirini mazeret olarak kabul etmiyor. Ne demek çağrılmadım? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kulakları patlatırcasına çağırıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde bunun önemini izah ediyor. Adam hala çağrılmayı bekliyormuş. Rüya görecek de sen gel denecek. Ve subhanallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah bir şeyi murad eder.

0: düşerse sebeplerini de halk eder. Kimin hacca gitmesi hakça matlup ise, niyetindeki ihlasın mükafatını verir ve ona imkan bahşeder. Kulun vazifesi yolunda bulunmak ve ona göre ihlasla hazırlanmaktan ibarettir. Hasılı, hac, şartları gerçekleşen müminlere farz bir ibadettir. Bu ibadeti geciktirmek caiz değildir. Bütün imkanları mevcut olduğu halde, kendilerini tatmin etmek için mazeretler uydurup, henüz çağrılmadım diyenler, korkunç bir kayıp içindedirler. Son pişmanlık fayda da vermez. Bazıları diyorlar ki, sakal bırakırken hanımından müsaade alacaksın. O müsaade etmezse sakal bırakmak günahtır. Sakal mütevatir bir sünnettir. Sakal bırakırken kadından müsaade alınacaktır sözünün hiçbir delili yoktur. Bu söz Müslümanların arasına nifak sokmak için sokulmuştur. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde sakal erkekler için bir uzuvdur. Sakalı kesmek bir uzuv kesmek gibidir diyor. Hanefi mezhebine mensup alimler erkeklerin sakallarını tıraş etmelerinin haramlığı üzerine ittifak etmişlerdir. Bu hüküm vücub ve eda ehliyetinde herhangi bir arıza ve noksanlık bulunmayanlar içindir. Eda ehliyetinde arıza olanların durumu farklıdır. Muteber fıkıh kitaplarının hiçbirinde sakal bırakırken hanımından müsaade alacaksın diye bir kayıt yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nisa suresi ayet 19'da hanımlarınıza güzel kaynaşın, çok iyi geçinin buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin imanı en mükemmel olanı, huyu güzel ve ailesine iyi ve nazik olanıdır buyurmaktadır. Bazı kimseler bu ayet ve hadisleri delil göstererek diyorlar ki, sakal bırakmak sünnet, hanımla iyi geçinmek farzdır. Bu söz meseleyi saptırmaktır. Dine muhalefette kimseye itaat yoktur. İyi geçinmek hanımına sen bilirsin demekle olmaz. Durumunu ailesine bırakanın helak olacağı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırlatmalarına ne denir? Evet, onu ikna edeceksin ama İlla olmaz derse, peki senin dediğin olsun diyemezsin. Mütevatir bir sünnet olan ve dört mezhebe göre de kesilmesi haram olan sakalın bırakılmasına mani olan bir hanıma, peki senin dediğin olsun demek veya denilmesini istemek akıllı ve imanı kamil bir kişinin harcı değildir. Sözünde ve hareketinde peygamberine uymak her müminin görevidir. Mütevatir bir sünnet olan sakalın birçok faydaları vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır. İnsanı olgun ve heybetli gösterir. Sağlık bakımından yararlıdır. Genç ve dinç kalma sebebidir. Daha iktidarlı olmayı sağlar. Erkeklik kudretini arttırır. Beynin antenidir. Dimağı mükemmel çalıştırır. Saygı ve hürmet kazandırır. Hasılı, sakal mütevatir bir sünnettir. Bırakırken hanımından müsaade alacaksın diyenlerin hiçbir delili yoktur. Dinimizde böyle bir kaide de yoktur. Dine muhalefet edenle müşavere bile yapılmaz. Sakal bırakmana razı değilim diyen bir kadın dine muhalefet ediyor demektir. Böyle bir kadına iyi geçinmek gibi masumane bir tavırla itaat, helaki peşinen kabul etmektir. Allah'ın emri, Resul-i Ekrem'in sünneti, işte Müslümanın yolu budur.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hüzün yılı. Milattan sonra 619 yılında boykotun kaldırılmasından kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kayıpla karısı Hazreti Hatice'nin ölümüyle üzüntüye boğuldu. Hazreti Hatice yaklaşık 65, kendisi ise 50 yaşlarındaydı. 25 yıl ahenkli ve mutlu bir evlilik yaşamışlardı. Hazreti Hatice, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece eşi değil, aynı zamanda onun en yakın arkadaşı, danışmanı ve Ali ve Zeyd dahil tüm ailenin annesiydi. 4 kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Cebrail'in bir keresinde gelip Hatice radıyallahu anhaya Rabbinden selam getirdiğini ve cennette olan bir döşek hazırladığını bildirdiğini söyleyerek teselli etti. Hazreti Hatice radıyallahu anhanın ölümünü aslında daha küçük fakat dışarıda büyük etkiler uyandıran bir kayıp daha izledi. Ebu Talip hastaydı ve ölümünün yakın olduğu durumundan belliydi. Ölüm yatağında bir grup Kureyşli lider, Utbe, Şeybe, Abdüşşems'ten Ebu Süfyan, Cumah'tan Ümeyye, Mahzum'dan Ebu Cehil ve diğerleri onu ziyaret ettiler ve ona şöyle dediler. Ebu Talip, seninle gurur duyduğumuzu biliyorsun. Şimdi ise başına bu hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver ve o bizi, biz de onu rahat bırakalım. Bizi dinimizle barış halinde bıraksın dedi. Bunun üzerine Ebu Talip, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peki öyle olsun, bana bir tek söz verin. Tüm Arap ve İranlıları yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz dedi. Ebu Cehil, babanın üzerine yemin ederim ki bu karşılıklar için bir değil 10 söz veririz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah yoktur demelisiniz ve ondan başka taptığınız her şeyden vazgeçmelisiniz dedi. Ellerini çırptılar ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tanrıları bir tek tanrı mı yapacaksın? Senin teklifin gerçekten çok acayip dediler. Kendi kendilerine, bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek. O halde kendi yolumuza gidelim ve Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye dek babalarımızın dinine uymaya devam edelim dediler. Onlar gittikten sonra Ebu Talip, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey kardeşimin oğlu, gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin dedi. Bu kelimeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini amcasının Müslüman olması isteğiyle doldurdu. Amca dedi, o kelimeleri söyle ki mahşer gününde senin için şefaat edebileyim. Ebu Talip, ey kardeşimin oğlu, eğer Kureyşlilerin bu kelimeleri ölüm korkusuyla söylediğimi zannedeceklerini bilmeseydim onları söylerdim. Söylediklerimle seni de memnun ederdim dedi. Ölüm Ebu Talib'e yaklaştığından önce Ebu Bekir radıyallahu anh çok nüfuzlu bir adamdı. Fakat Ömer radıyallahu anh ve Hamza radıyallahu anh gibi tehlikeli ve hiddetli değildi. Bu yüzden onun manevi gücünü görenlerden başkasında korku uyandırmıyordu. İslam onunla Kureyşliler arasına girdiğinde ise Mekkeliler arasındaki tüm nüfuzu kayboldu. Fakat buna paralel olarak müminler arasındaki nüfuzu arttı. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel'in oğlu Esved radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına da Ebu Bekir radıyallahu anh vesile olmuştu. Bu yüzden Nevfel Ebu Bekir ve Talha üzerine bir saldırı düzenledi ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Tim kabilesinden hiç kimse Esedlilerin bu saldırısına karşı çıkmadı. Bu da Müslüman olan iki ileri gelen adamlarını kendi kabilelerinden reddettiklerini gösteriyordu. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyordu.
Hazreti Ebubekir'in Bilal radıyallahu anh'ın eski sahibi ve aralarında yaşadığı Cumah'ın lideri olan Ümeyye ile arası gittikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden göç etmekten başka seçeneği olmadığını fark etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu.

koyuldu. Fakat Kızıldeniz'e ulaşmadan önce Kureyşlilerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin başkanı olan İbn Ed-Duğunne ile karşılaştı. Bu bedevi lider şimdi gezgin bir münzeviyi andıran Hazreti Ebubekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini soran bedeviye Hazreti Ebubekir, "Halkım bana kötü davrandı ve beni dışarıya sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey Allah'a ibadet ederek yeryüzünde dolaşmaktır," dedi. "Bunu neden yaptılar?" dedi İbn Ed-Duğunne. "Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön, çünkü sen benim korumam altındasın." Onu Mekke'ye geri götürdü ve topluluk önünde, "Ey Mekkeliler, ben Ebu Kuhafe'nin oğlunu korumam altına alıyorum. Ona iyilikten başka bir şey yapılmasına izin vermeyin," dedi. Kureyşliler onun korumasını kabul ettiler ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın emniyette olacağına söz verdiler. Fakat Beni Cumahlılar İbn Ed-Duğunne'ye, ona Rabbine duvarlar arasında ibadet etmesini, duyulmadan ve görülmeden namaz kılıp Kur'an okumasını söyle. Çünkü onun görünüşü çok etkileyici. Kadınlarımızı ve oğullarımızı saptırmasından korkuyoruz," dediler. İbn Ed-Duğunne bunları Ebubekir radıyallahu anh'a iletti ve Ebubekir radıyallahu anh belli bir süre evinde namaz kılıp Kur'an okudu. Bu süre içinde Beni Cumahlılarla ilişkisi düzeldi. Ebu Talip'ten sonra Haşimilerin başına Ebu Leheb geçti. Fakat Ebu Leheb'in yeğenini koruması sadece sözde kalıyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden daha kötü davranılıyordu. Bir gün evinin önünden geçen bir adam kapısını açtı ve yemek kabının içinde kokmuş sakatat attı. Bir keresinde de evinin bahçesinde namaz kılarken adamın biri üstüne kan ve pislik dolu bir işkembe attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu atmadan önce bir sopanın ucuna taktı ve kapının önünden, "Ey Abdülmenaf oğulları, bu ne biçim korumadır?" diye bağırdı. İşkembeyi atanın Rukiye'nin kocası Osman radıyallahu anh'ın üvey babası olan Şemsli Ukbe olduğunu görmüştü. Eve döndüğünde kızlarından biri onu hem yıkayarak temizliyor hem de ağlıyordu. "Ağlama küçük kızım," dedi. "Allah babanı koruyacak." Bu olaydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te yaşayan Sakiflilerden yardım istemeye karar verdi. Bu karar onun Mekke'deki durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Allah'ın eviyle eşdeğer gördükleri Lat putunun koruyucuları olan Taiflilerden ne beklenebilirdi? Taif'te de Mekke'de olduğu gibi istisna kişiler bulunabilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve ekin tarlalarının etrafını çevirdiği Taif'e giderken ümitsiz değildi. Oraya vardığında Sakif'in lideri olan Amr İbni Umeyye'nin evine gitti. Amr İbni Umeyye, Velid'in kendisinin Taif'teki eş değeri olduğunu söylediği adam ve iki şehrin iki büyük adamının ikincisiydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ edip düşmanlarına karşı korunma istediğinde içlerinden biri hemen, "Eğer Allah seni gönderdiyse Kabe'de asılı olanların hepsini aşağıya indiririm," dedi. Bir diğeri, "Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı?" Üçüncüsü, "Seninle konuşamam. Çünkü eğer sen söylediğin gibi Allah'ın Resulüysen benim hitap edemeyeceğim kadar yücesin ve eğer yalancıysan seninle konuşmam uygun olmaz," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki de Taifli başkalarını denemek üzere onlardan ayrıldı. O ayrılır ayrılmaz Sakifliler çocuklarını ve kölelerini onun üzerine saldılar ve onunla alay edip bağırdılar. O denli büyük bir kalabalık toplandı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel bir bahçeye sığınmak zorunda kaldı. O içeri girdikten sonra kalabalık dağılmaya başladı. Devesini bir hurma ağacına bağlayarak

Fakat senin yardımın benim için daha geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan ve bu dünyayı da ahireti de düzene sokan nuruna sığınıyorum. Yeter ki senin kızgınlık ve gazabın üzerime olmasın. Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka güçlü ve kuvvetli yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı yer göründüğü gibi boş değildi. Her Kureyşli zengin olup Mekke'nin sıcak günlerinde serinlemek için Taif'ten yeşil bir bahçe satın almak isterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bahçe Sakiflilerin değil Şemsli lider Utbe bin Şeybe'nin malıydı. İkisi de olanları görmüş ve Sakiflilerin bir Kureyşliye böyle davranmasına öfkelenmişlerdi. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendileri gibi Abdülmenaf oğullarındandı. Aralarındaki mesele henüz kapanmamıştı. Onu son olarak Ebu Talib'in ölümünde görmüşlerdi. Ve şimdi ne kadar korumasız olduğunu görüyorlardı. Biraz cömertlik yapıp Hristiyan köle Addas'ı çağırdılar ve ona ''Şuradan birkaç salkım üzüm al, tabağa koy, şu adama ver.'' diye emrettiler. Addas emredileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzümden alırken ''Allah'ın adıyla.'' dedi. Addas merakla onun yüzüne baktı ve ''Bu sözler bu ülke halkının söylediği sözlerden değil.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Nerelisin ve hangi dindensin?'' diye sordu. Addas ''Ben Hristiyanım ve Ninovalıyım.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Yani doğruluk timsali Matta'nın oğlu Yunus'un şehrinden.'' dedi. ''Sen Matta'nın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun?'' diye sordu Addas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''O benim kardeşimdir, o peygamberdi, ben de peygamberim.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Addas onun başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda birbirlerine bağırdılar. Bu köle de fazla oldu, hemen ona kapıldı. Addas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp yanlarına gelince, ''Yazıklar olsun sana Addas, neden o adamın başını, ellerini ve ayaklarını öptün?'' dediler. Onlara şu cevabı verdi. ''Ey sahibim, dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok. Bana sadece bir peygamberin bileceği şeyler söyledi. Yazıklar olsun sana Addas dediler. Onun seni zehirlemesine izin verme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakiflilerden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca Taif'ten ayrıldı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. O gece geç saatte Nahle Vadisi'ne ulaştı. Nahle Mekke ile Taif'in tam ortasındaydı. Tam peygamberliğinin reddedildiğine inandığı bir anda çok uzaklardan, Ninova'dan gelen bir adam onun peygamberliğini kabul etmişti. Nahle'de namaz kılarken okunan Kur'an'ı duyan bir grup cin, Nesibi'nden gelen 7 cin yanında Kur'an'ı dinlemeye koyuldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gönderilmediğini biliyordu. Kısa bir süre önce gelen vahiy bunu teyit ediyordu. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Daha önce indirilen surelerden birinde de hem insanları hem de cinleri cennet ve cehennemle korkutmak için gönderildiği bildiriliyordu. Yeni gelen bir ayette de ki bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden de biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Başka bir surede de cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırdıkları anlatılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi. Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi. Orada durum biraz anormaldi çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbni Şerik idi. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühreliler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve

0: sellem ondan yardım istemeye karar vermişti. Yolu üzerinde kendinden daha hızlı giden bir atlıya rastladı ve ondan Ahnas'a şöyle bir mesaj gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah'ın mesajını insanlara aktarabilmem için beni koruman altına alır mısın? Atlı o denli hızlıydı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşmadan olumsuz cevabı geri dönerek iletti. Ahnas sadece bir müttefik olduğunu ve kabilenin üstüne bir koruma yüklemeye hakkı bulunmadığını bildiriyordu. Mekke'den çok uzakta olmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı ricayı Süheyl'e gönderdi. Onun cevabı da aynı şekilde ümit kırıcıydı fakat öne sürdüğü sebebin İslam'a karşı çıkışıyla ilgisi yoktu. Kabileler arası bir meseleye yol açmak istemiyordu. Mekke vadisi içinde onun kabilesi diğerlerinden uzak bir konumdaydı. Çünkü Luay'ın oğlu Amir'in soyundan geliyordu. Halbuki diğer bütün kabileler Kâb'ın soyundan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehre girmekten vazgeçti ve ilk vahyin geldiği Hira mağarasına gitti. Oradan kendisine daha yakın olan ve boykotu kaldıran 5 kişiden biri olan Nevfel'in şefi Mut'im'e haber gönderdi. Mut'im bunu kabul etti ve bırakın şehre girsin diye haber gönderdi. Ertesi sabah oğulları ve yeğenleriyle silahlanmış bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürdü. Ebu Cehil onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri mi olduklarını sordu. Onlar sadece onu korumamız altına alıyoruz dediler ve Mahzumlu da sizin koruduğunuzu biz de koruruz demekten başka söyleyecek söz bulamadı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki

0: son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Dr. Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
3: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

yürüyen adam azgını, çarşıda pazarda seyran beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu, selam vermek için insan beğenmez.

Her çeşit insandan birkaç eşi var. Mektepten kovulmuş günah işi var. Rabbi esirde tam dört yanlışı var. Tahsil etmek için irfan beğenmez. Rabbi esirde tam dört yanlışı var. Tahsil etmek için irfan beğenmez.

sırası vardır, gayet küçücek. Kendi aklı sıra keyif sürecek. Kırık çanağı yok, ayran içecek. Kahveyi bulunca fincan beğenmez.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği önderimiz, rehberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ona sonsuz salat ve selam. Onun muhteşem ahlakını öğrenip sadece öğrenmekle kalmayıp hayatlarına aktarmak için de bu meclise muhatap olan siz kardeşlerime de selam olsun. Allah bizleri sadece dinleyenlerden, konuşanlardan etmesin.

ahlaksız bir dünyaya ahlakı yaşayarak öğretmiş Müslümanlar. Biz de o dinin mensuplarıyız. Ama gelin görün ki her türlü sıkıntı var bizde. İnanın ben eskiden inanamıyordum bir Müslümanın yalan söyleyeceğine, iftira atacağına, tecessüsü farklı bir biçimde ahlaki bir hastalığa dönüştüreceğine inanamıyordum. Bazen duyduğum zaman da yok ya canım öyle bir şey olmaz diyordum. Benim de ahlakım bozuldu. Ben artık inanıyorum işin kötü tarafı ve bundan dolayı da çok üzülüyorum. Onun için bu muhteşem ahlaka sadece dinleme adına değil, anlayıp yaşama adına çok muhtacız. Ben elimden geldiğince yaşadıklarımı anlatmaya, anlattıklarımı yaşamaya gayret ediyorum. Allah inşallah o konuda bana da sizlere de yardımcı olsun. Ama daha ötesini yapma adına hepimizin birbirine el uzatması, yardım etmesi, iyiliği üretme adına destek olması gerekir. İnşallah Rabbim küçüklüğümüze rağmen bize merhamet eylesin, rahmet etsin. Şu kötü, şu çirkin, şu kötü ve olumsuz şartlar altında Kur'ani ahlakı, Muhammedi ahlakı anlayıp yaşama adına ızdırap içerisinde olan bahtiyarlar zümresine bizleri dahil eylesin inşallah. O ahlaki alanlardan bir tanesini konuşuyoruz biliyorsunuz komşuluk ahlakı dedik geçen ders ve dört tane çerçeve çizdik konuyu anlatabilme adına. Kur'an-ı Kerim'de komşuluk dedik, sünnet-i seniyede komşuluk dedik, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk dedik. Üçünü de anlattık. Yetecek miktarda mı bilmiyorum ama en azından biraz olsun bu meseleyi kavramaya çalıştık. Bugün dördüncü başlıktayız. Saadet asrının rehberliğinde komşuluk. Biraz ben sizlere menkıbe anlatacağım. Bugün bol bol menkıbelerle yürüyeceğiz. Ama temel bir ilkemiz var. O ilkeyi başta hatırlamamız gerekir. Biz İslam medeniyetinin çocukları, menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Ancak biz menkıbeleri uyumak için değil, uyanmak için dinleriz. İnşallah sizlerin de öyle dinlediklerini biliyorum, öyle inanıyorum. Bugün de bu menkıbelerle yeniden bir menkıbe yazma adına gayret içerisinde olacağız inşallah. Kaç zamandır ara ara derslerde dikkatlerinizi çektiğim bir nokta var. O noktayı daha da derinleştirme adına sözün bidayetinde bir hadis aktarmak istiyorum size. Yine komşulukla alakalı ama sadece orayla da sınırlı tutmamak gerekir. Farklı alanlara da o hakikati yayma adına bu hadisi beraberce bir dinleyelim. Beyhaki'nin Şuabul İman'ında, İbni Kesir'in, Alusi'nin, Kurtubi'nin tefsirlerinde geçen bir rivayet bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki komşular üç türlüdür. Bir komşu vardır ki onun üç hakkı vardır. Bir komşu hakkı, bir Müslüman hakkı, bir de akraba hakkı. Üç hak olan komşuyu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle tasvir ediyor. Bir komşu vardır, iki hakkı vardır. Komşudur ve Müslümandır. Bir komşu da vardır, bir hakkı vardır. Ne akrabadır, ne Müslümandır. Sadece komşudur. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada hem komşuluk için din meselesinin dikkate alınmaması gerektiğini bize söylüyor aslında. Yani komşunun dini değiştiği zaman hukuk değişmediğini bir şekilde beyan ediyor burada. Bir de daha da önemli bir husus var ki onun üzerinde biraz durmamız gerekir. Yeni bir bağ kurulduğu zaman eski bağlar iptal edilmiyor hakikatini bize öğretiyor. Ne demek bu? Hatırlayacaksınız. Ben derslerde kaç zamandır dikkatlerinizi çekiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bugün insani ilişkiler alanında birçok meselenin duvara toslamasının sebebi de budur. Eşler arası ilişkilerde sıkıntıların ortaya çıkmasının sebebi de budur.

ticari meselelerde bazı şeylerin uzun vadeli yürümemesinin sebebi de budur. Onun için üzerinde biraz durmamız gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin komşuları nazara vererek söylediği, bize verdiği mesaj şudur. Müslümansınız, Müslüman kardeşler olduğunuz için aranızda bir bağ var. O bağın üzerinde bir de Allah sizi neseben, sıla-i rahim çerçevesinde birbirinize yakın kılmıştır. Bir bağınız daha oldu. Akraba olduğunuz zaman Müslüman kardeşin Müslüman kardeşle olan bağı kopmadı. O bağ temelde var, akrabalık bağı da geldi, oldu ikinci bağ. Onunla komşu oldunuz, Müslüman bağı var, akrabalık bağı var, komşuluk bağı var, oldu üç bağ. İlerleyen süreçte sizin kızınız onun oğluyla, onun oğlu sizin kızınızla evlendi. Bir de hısımlık bağı kurdunuz, oldu dördüncü bağ. İlerleyen süreçlerde bir de ticaret yaptınız, oldu beşinci bağ. Bu böyle gidebilir. Şimdi siz ne yaparsanız yapın, kurduğunuz son bağı dikkate alarak diğer bağları iptal etme hakkına sahip değilsiniz. Ne yaparsanız yapın, üzerine bina ederek götürmek durumundasınız. Yani evlendiniz falanca bir hanımla, biz evlendik, evlilik bağı kurduk, artık ondan sonraki bağlar önemli değil. Önceki bağları dikkate almamalıyız diyemezsiniz. O bağlar korunacak, o onun üzerine gelecek ve hepsinin de hukuku sonuna kadar işletilecek. Bakın öyle olduğu için kendi içimizden bir örnek verelim. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhteşem ahlakı o zaten, oradan bir kıyas yapalım. Bakıyorsunuz 20-30 yıllık dostlar, yedikleri içtikleri birbirinden ayrı gitmeyen dostlar ticaret yapıyorlar. Bir sene iki sene o dostluk gidiyor, biraz para meseleleri ortaya girince silahlar çekiliyor birbirlerine. Silahlardan, kılıçlardan daha keskin olan diller konuşmaya başlanıyor. Konuşmaya başlıyor. 20 senelik hukuk hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Bakıyorsunuz çok iyiler, akrabalar, inanılmaz derecede birbirlerini seviyorlar. Ama ilerleyen süreçte biri birine kızını oğlunu vermiş, hısımlık bağı kurmuş, evlatlar girmiş araya, kız gelmiş bir şey götürmüş, oğlan getirmiş bir şey getirmiş, bir anda işler arızaya girmiş, dostluk da gitmiş, akrabalık da gitmiş, komşuluk da gitmiş. Var değil mi böyle örnekler? Çok. Ama gelin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, bakın sadece size dört güzelden örnek vereyim. Dört tane o başımızın tacı olan Hulefai Raşidin dediğimiz gerçekten de sahabenin dibacesi sayılan o büyük insanlardan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla peygamber ümmet ilişkileri var mı onların? Var. O duruyor. Müslüman kardeşlerler o ilişki var, ikinci ilişki duruyor. İlerleyen süreçte komşu oluyorlar. O ilişki de geliyor, o da duruyor. İlerleyen süreçte aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikisinin damadı oluyor. İkisini de kendine damat alıyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in damadıdır biliyorsunuz. Hazreti Osman'la Hazreti Ali de onun damadıdır. Bir de onun üstünde Hazreti Ali ile Hazreti Osman'la da yakın akrabadır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali amcasının oğludur. Hazreti Osman da halasının torunudur. Bu akrabalık bağlarını da koruyarak hangi bağın üzerine bağ kurmuşsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının sonuna kadar o bağları koruyarak işi devam ettirmiştir. İşte buradan bize çok önemli bir mesaj var. Eğer biz bunu tam anlamıyla anlarsak, var olan bağların hukukunu devam ettirir, yeni kurduğumuz bağların hukukunu da yerine getirme adına gayret içerisinde olursak, inşallah saadet asrındaki o güzellik biraz olsun bizlerin de dünyalarına taşınmış olur. Allah taşıtsın inşallah, anlamayı, kavramayı hepimize nasip eylesin. Saadet asrında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın komşuluğuyla başlatarak sözü ben ilerleteceğim. Efendimiz ve komşuluk desek,
aklımıza neler gelir neler. O kadar zorlandım ki ben meseleyi biraz çerçeveyi daraltma adına bir şeyler yapma noktasında. Çünkü örnek çok. Efendimizin komşuluğunu anlatmaya başladığımız zaman daha evliliğinin öncesinden işi başlatmamız gerekir. Ama biz o kadar gitmeyelim. 25 yaşında Hatice annemizle evlenince kendi evinin reisi olarak, bir ev sahibi olarak o eve gidince komşularıyla bir ilişkisi başlıyor. 25 yaşından 53 yaşına kadar Mekke'de kaç yıl? 28 yıl. Sonra Medine'ye geliyor. Medine'de de 10 yıl. 38 yıllık bir komşuluk hukuku var sallallahu aleyhi ve sellemin. Söylediği sözleri geçen ders söyledim. O sözleri söylemiş birisi olarak onları hayatında gerçekten en ince ayrıntısına kadar yaşadığını da biliyoruz. Bu kadar örnekliğin altında elbette bizim ezilmememiz mümkün değil. Ama ne kadar söyleyebilirsek o kadarını söyleyeceğiz. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 yıl nübüvvet öncesi bir komşuluğu var Efendimizin orada. Efendimizin Mekke'deki en yakın komşuları amca Ebu Leheb, Ukbe İbni Ebi Muayt ve Safiye annemiz, Efendimizin halası. Bunlar en yakın komşular Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. 15 yıl nübüvvetten önce Efendimizin Muhammedul Emin olarak öyle bir ahlaki göstergesi, öyle bir ahlaki temsiliyeti var ki amca Ebu Leheb o günlerde karar veriyor zaten yeğeni Muhammed'in kızlarını kendi evine gelin olarak almaya. Daha peygamberlik, nübüvvet yok ortada ama Ebu Leheb diyor ki öyle bir ahlaklı baba ki o babanın kızları benim evime gelin olmalı. Bu maksatla da Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki tane oğluna, Utbe ve Uteybe'ye nişanlıyor, söz kesmesi oluyor. Ahlakını ve komşuluğunu her daim takdir ediyorlar adını andığım şahıslar. Ama ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap oluyor, İlahi kelamın çağrısı Mekke sokaklarında duyurulmaya başlanıyor, İlişkiyi koparan taraf Efendimiz olmuyor. Dikkat buyurun. İlişkiyi koparan taraf karşı taraf oluyor. Efendimiz her daim o ilişkinin devam etmesi yönünde. Ama onlar hayır, sen bizim ilahlarımıza dil uzattın, sen ataların dininden yüz çevirdin, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen değiştin diyerek Efendimiz'i mahkum etmeye çalışıyorlar ve mümkün mertebe ilişkiyi asgariye indiriyorlar. Bununla da kalmıyor, ilerleyen süreçlerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e fiili ve sözlü sıkıntıları tattırıyorlar. Onları tattırdıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz onlara? Bir gün dayanamıyor. Bu nasıl komşuluk diyor. Her şey bir tarafa, komşuluk böyle mi olur diyor. Bu nasıl komşuluk? Ama ona o işkenceleri yapanlar, ona türlü türlü iftiralar atanlar, ona türlü türlü şantajlar yapanlar, hatta fiili olarak bazı şeyleri yapmayı düşünenler ve planlayanlar, 53 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru hicret ettiği zaman 2-3 tane ismin dışında Mekke'de kalanların büyük bir kısmı Efendimizin arkasından üzülmüşlerdir. Zaten marifet odur ki düşman bile takdir etsin. Marifet odur ki düşman bile fazileti ikrar etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu düşmanlarına yaptırmıştır. O mektepte yetişenler de nice zamanlar yaptırmışlardır. Oradaki o süreç, Medine'deki 10 yıl Efendimizin bir sürü komşuları, aleyhissalatü vesselam Efendimizin komşuluğunu komşulardan bir cümleyle size aktarıyorum. Bakın Resulullah'ı nasıl tasvir ediyorlar. Vallahi ondan daha güzel, daha hayırlı ve daha rahat bir komşu görmedik. Onların aleyhissalatü vesselam için söyledikleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Medine'de Kuba köyünden Neccaroğulları mahallesine gelince babasının, dayılarının
yeri orası.

0: babasının kabrinin yeri orası. Oraya gelip Kusva Mescid-i Nebevi'nin yerinde konaklayıp sonra diğer bir durakta konaklayınca o konak ne oldu Efendimiz aleyhissalatü vesselama? Ebu Eyyub el Ensari'nin evi oldu ve orası aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakın komşusunun da evi oldu. Biz de şimdi en yakın komşuya inşallah en yakın komşularız. Layık mıyız bilmiyorum ama Allah hepimizi layık etsin inşallah. 7 ay boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Eyyub el Ensari ile komşuluğu devam edecek. Sonra da devam edecek. Evi çok yakındır Mescid-i Nebevi ama orada atlı üstlüler. Efendimizin devesi Kusva o evin önünde konaklayınca Ebu Eyyub el Ensari hemen Efendimizin eşyalarını aldı. Hemen yukarı katı Efendimiz'e hazırladı. Öyle çok büyük evler değil o evler ama iki kat olarak düşünün Ebu Eyyub el Ensari'nin evini. Efendimiz'i yukarıya davet etme adına da hemen yanına geldi. Ya Resulallah dedi, üst kat senin, aşağısı benim. Efendimiz dedi ki Ebu Eyyub, gelen gidenim benim çok olur. Seni de rahatsız etmek istemem. Bakın komşu sallallahu aleyhi ve sellem. Altı benim olsun, üstü senin olsun. Ne kadar ısrar ettiyse Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz kabul etmedi. Ve aşağıda Efendimiz yukarıda Ebu Eyyub el Ensari kalmaya başladılar ama kalabildi mi arkamızdaki dağ? Nasıl kalabilir? Efendimiz aşağı katta, o yukarıda. O gece uyuyamadı. Ertesi gün geldi yine yalvar yakar Efendimiz'e. Hayır dedi Efendimiz. Birkaç gün aradan geçti. Bir gün ellerinde bir su sürahisi var Ümmü Eyyub'la onun. Nasıl olmuşsa ellerinden düşüyor ve aşağıya doğru su sızmaya başlıyor. Hemen atıyorlar kilimi halıyı kurulamak için ama bir miktar su aşağıya iniyor. Hemen iniyor Ebu Eyyub el-Ensar aşağıya. Ya Resulallah diyor, artık kabul etmiyorum. Ne olursa olsun sen yukarı çıkacaksın. Yoksa biz günlerdir uyuyamadık diyor. Efendimiz bakıyor ki bunu kendisine çok dert edinmiş. Ebu Eyyub el-Ensari kendisi yukarıya çıkıyor. Ebu Eyyub el-Ensari aşağıda. 7 ay boyunca o komşuluk Ebu Eyyub el-Ensari'nin yıllar yılı anlatacağı bir şeydir. Nasıl anlatamaz ki? Yıllar yılı neler anlatacak, neler söyleyecek. Biz böyle yaptık, şöyle bir yemek gitti, böyle bir hediye geldi, şu geldi konuştu, bu gitti konuştu. Bunların hepsini o büyük insan bize anlatacak. Muhabbet adına, teslimiyet adına, komşuluk hukukunu işletme adına elinden geleni yapacak. Tek taraflı değil ama aynısını sallallahu aleyhi ve sellem de ona yapacak. Ve 7 ayın sonunda Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitince orada Efendimiz'e ait menziller de yapılınca oraya gittiği zaman Ebu Eyyub el Ensari sanki Efendimiz başka bir şehire gidiyormuş gibi bir de arkasından gözyaşı dökecek. Bu o muhabbetin boyutunu gösteren bir şeydir. Efendimiz kendi evine geldikten sonra biliyorsunuz işin bidayetinde bir hücre sonra ikinci hücre yapılıyor. Sonra sayılar çoğalıyor. Orada da komşuları var. Size anlattım geçen derslerde. Harise İbni Numan bambaşka bir komşuluk. Onun arsası aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en yakın arsa. Efendimiz ne zaman bir annemizle evlense evini terk ediyor. Burası senin ya Resulallah. Gidiyor başka bir yerde kendisine ev yapıyor. O ev de yine Efendimiz'e en yakın ev. Efendimiz evleniyor başka bir annemizle. O evi terk ediyor başka bir eve. Resulullah'tan kopmama adına, o komşuluktan uzaklaşmama adına gayret veriyor. Hazreti Osman Efendimiz'in komşusu. Ammar bin Yasir Efendimiz'in komşusu. Ebu Sebre İbni Ebi Ruhum Efendimizin komşusu, hepsiyle de aleyhissalatü vesselam Efendimizin hatıraları var. Ben hepsini size anlatacak değilim. Mesela hadis külliyatına şöyle bir soru sorsak. Desek ki bu külliyat içerisinde bulunan hadisler nerede sebebi vurut dediğimiz, nerede aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek lisanından çıktı?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra...

0: sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Macit olmasan sen, kimsede izzet kalmaz. Hiçbir yüzde güzellik olmaz. Bana vahyinle muhatap oluşun. Bana sözünle tenezzül edişin yüceltir beni. Beni yokluğun içinden çekip var kılışın, insan eyleyişin sonsuz yükseltir bu bendeni.
17: Allah.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
18: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
19: Çok ciddi bir yekün karşımıza şöyle bir cevapla çıkacak. Sahabelerin evlerinde. Peki neden? Niçin sahabe evlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sözleri söylemiş olsun? Komşu ya, komşularını ziyarete gidiyor ya. O gittiği ziyaret esnasında hatıralar oluşuyor, bazı meseleler oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun üzerine o sözleri söylüyor. Bakın mesela Ümmü Süleym, Ümmü Haram, Ümmü Varaka, Esma binti Yezid, Esma binti Ebu Bekir, Ebu Talha Ümmü Süleym'in kocası, Ebu Heysem ve daha niceleri, Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, nicelerinin evlerinde sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisler söylemiş. Onlar da rivayet ederlerken bize öyle rivayet ediyorlar. Resulullah bizim evimizdeydi ve böyle bir olay oldu. Bu olay üzerine de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Neden? O evleri komşuluk hukuku çerçevesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ziyaret ediyor. Bu manadan da baktığınız zaman ne kadar büyük bir malzeme ile rivayetlerle karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Efendimiz Medine'de kalmaya başladığı andan itibaren bu hukuku sonuna kadar işletmiş. Komşularının onunla olan münasebetlerini saatlerce anlatabileceğimiz düzeyde olduğunu unutmadan böyle bir şey var olduğunu bilerek yürüyelim. Çıkıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinden, o yakın komşularını ziyaret ede ede hallerini, ahvallerini sora sora, bazılarıyla selamlaşıp birkaç dakika konuşa konuşa, bazen davet edildiği zaman o davetlere iştirak ede ede günlerini geçiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin bir güzelliği var, anlattıkları bir rivayet çok hoştur. Diyorlar ki biz Efendimizle karşılaştığımız zaman onun evinin yanında ya da o sokakta çok fazla onu ayakta tutmak istemezdik. Selam verirdik, o da selamımızı alırdı. Bir iki kelam edilirdi, hemen Efendimiz'i rahatsız etmemek için dağılırdık. ama ona doyamazdık. Bu sefer

sefer gider başka bir yoldan tekrar Efendimizin önüne gelirdik. Gelirdik, bir daha bizi görürdü. Sanki ilk kez görmüş gibi bir daha selamlaşırdı bizimle. Biz doyamazdık diyor, bir daha giderdik. Üçüncü kez belki. Üçüncü kez de Efendimizin huzuruna gelsek yeni görüyormuş gibi bize selam verir, selamımızı alırdı. Biz de ona selam vermekten hoşlanırdık. Çünkü ona selam vermek, onun da selama karşılık vermesi bize dua olduğu için o duaya mazhar olma adına böyle bir gayretimiz olurdu. Peki bu sadece aleyhissalatü vesselam Efendimizin büyüklerle münasebetiyle mi geçerli? Hayır. Hele çocuklar, yani Efendimiz Medine sokaklarına çıktığı zaman büyük bir insan geliyor, büyüklerin büyüğü, onun önüne çıkmayalım, onunla karşılaşmayalım, onunla bir münasebetimiz olmasın diye bir şeye girmiyor çocuklar. Ya ne yapıyorlar? Öyle bir coşkuyla Resulullah'ın huzuruna gidiyorlar ki, çünkü Efendimiz'den o yakınlığı görüyorlar. Böyle olduğu için de onların da anlattığı hatıralar var kaynaklarımızda. Efendimiz çıkıyor mesela Medine'nin dışına. Birkaç gün sonra dönüyorsa eğer, Neccar oğullarının kızları, çocukları Resulullah'ı mahallenin girişinde karşılıyorlar. Söyledikleri şiirler var, okudukları neşitler var. Onlarda geçen bir cümle de şudur: ey komşuluğu güzel olan peygamber. Onlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelliğine vurguda bulunuyorlar. Peki Efendimizin münasebeti sadece bunlarla mı? Hayır. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. İlginç değil ama bize ilginç oldu ne yazık ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklığı bilinen komşularına bile ziyarete giderdi. Münafıklığı biliniyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, gidersem gelirsem belki yüreğindeki nifakı tedavi ederim maksadıyla oralara gidiyor. Sadece münafıklar mı? Hayır. Yahudi komşularına gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu konuda 3-4 tane rivayet var. Bugün ben size genelde Yahudi komşulardan örnek vereceğim. Yahudiler öyleyse bilin ki Müslümanlarla hukuk nasıl olması gerekir diye özellikle o örnekleri oradan seçtim. Buhari'de, Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Duyar ki Efendimiz Yahudi bir komşusunun 14-15 yaşlarında bir çocuğu hasta ve o çocuk yatalak bir biçimde, onu ziyarete gitmek için harekete geçer. Olayı da bize aktaran Enes bin Malik'tir. Beraberce yürüdük diyor o eve. Eve vardı ve evin sakinlerine selam verdi. Ne dedi? Selam aleyküm mü dedi? Hayır. Orada muhatap kimdir? Yahudidir, ehli kitaptır. Selam hidayete tabi olanlara dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Taha suresinin 47. ayetinden aldığı bir ilhamdır bu. Efendimiz Kur'an'dan konuşur. Orada Firavun'a karşı Rabbimiz Musa ile Harun'u gönderince Firavun'la nasıl selamlaşacağını da öğretir. Sallallahu aleyhi ve sellem de alacağını alır oradan. Genelde ehli kitap mensuplarıyla, müşriklerle, başka din mensuplarıyla karşılaştığında selamı böyle verir. Selamı verdi, gitti o hasta çocuğun başucunda oturdu diyor. Enes bin Malik bize o olayı bize tasvir ediyor. Sonra çocuğa geçmiş olsun diledi. Hastalığıyla yakından ilgilendi. Konuştu. Sonra sözü bir noktaya getirdi. Delikanlı dedi, gel beni tasdik et. İman et. İman üzere Rabbine yürü dedi. Çocuk böyle şaşkın Efendimizin yüzüne baktı. Sonra babasına baktı. Babası tamam dercesine şöyle bir başını sallayınca o anda o çocuk da iman etti. İman eder etmez de bir miktarda durduktan sonra vefat etti. Şimdi Enes bin Malik bize anlatıyor. Diyor ki, çıktık oradan. Efendimiz hem gülüyor hem ağlıyor. Ben nasıl bir hal anlayamıyorum. Hem gülüyor hem ağlıyor ve diyor ki, bu genci cehennem azabından kurtaran Rabbimize hamdolsun. Bu gence hidayet nurunu ulaştıran Rabbime hamdolsun. Olayın detaylarını

da şerhlerini okumanız için size kaynaklarını vereyim. Buhari Cenaiz 80, Ebu Davud Cenaiz 2 ve daha nice hadis kitaplarında. Ne söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Gidin gelin diyor. Sizin kurtulma gibi bir derdiniz var. Yarın Allah'a hesap vereceksiniz. Yanı başınızdaki insanların birer birer küfür üzere, günah bataklığı üzerine gitmesinden dolayı sorumluyuz ve bunun hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ızdırap altında inlerken gidip geliyorsa, münafığa bile gidiyorsa, Yahudi'ye bile gidiyorsa, ey Müslüman, sen nasıl Müslümana gitmezsin bunu diyor senin ve benim iman ettiğim peygamberim. Anlıyorsunuz değil mi derdimizi? Ne kadar büyük bir sıkıntımız var bu konuda. Ben niye gideyim diyoruz. O gelsin bana. Ben büyüğüm ya, o gelmeli benim ayağıma. Ben bir defa gittim, o da gelsin. Bahaneler çok. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol, gösterdiği yöntem de bu. Onu o kadar doğru anlamış ki sahabe, bu konuda neler ortaya koyduklarını birazdan birkaç tanesini göreceğiz. Haşr suresinin 9. ayeti İsar ayeti diye bilinir. Bu ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle o İsar ufkunun da ne olması gerektiğini bize tarif eder. İsar'ın şöyle bir tanımını vereyim size. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Yani kendi selametini değil, başkasının selametini öncellemek. Ben kendi nefsimi kardeşlerimin selameti için feda edeyim düşüncesini kendisine hayat düsturu olarak edinmek. Bu ayetin sebebi nüzullerine baktığınız zaman 3-4 tane hadise aktarılır da bir tanesi konumuzla alakalıdır. Ashab-ı kiramdan birisine akrabalarından biri bir koyun kafası pişirmiş ve hediye getirmiş. O günler yokluk zamanı öyle bir yemek çok büyük bir makbule geçer. O sahabi efendimiz öyle bir bakmış yemeğe, sonra demiş ki yanındakilere, bu yemeğe yanımdaki komşum daha fazla ihtiyaç duyar. Alın ve onu ona götürün. Alır, oğluna götürülür. O götürülen de bir sahabidir. O da nübüvvet medresesinde yetişmiştir. O da İsar ufkunu bilen biridir. Aynı tavırı o da sergiler. O da der ki diğerine götürün. O da der ki diğerine götürün. 7 ya da 9 ev dolaşır o yemek. En son yine ilk gidenin evine gelir. Ev ev dolaşa dolaşa o ilk gönderenin evine gelir. İşte burada bu İsar ruhu Kur'an'ın bir ayetinin de sebebi nüzulü olur. Kendilerinin değil kardeşlerinin nefislerini düşünen o insanlar ilahi kelamda bir ayetle övülür. Sahabe bunu bildiği için aleyhissalatü vesselam efendimizden bu işin terbiyesini en üst düzeyde aldıkları için hayatları boyunca da bu hukuku koruma adına gayret içerisinde olurlar. Mesela kaynaklarımızda iki Abdullah için birbirine yakın iki olay aktarılır. Ben bir tanesini aktaracağım. Abdullah İbni Ömer için de Abdullah İbni Amr için de aktarılır bu olay. Biz Abdullah İbni Amr'ı seçelim çünkü onu bize aktaran onun talebesi Mücahit'tir. Bir gün diyor Abdullah İbni Amr'la beraber evine gittim. Bir koyun kesmiş ev halkı. Bekledi orada. Koyun kesildi, yüzüldü, doğrandı. Abdullah İbni Amr o kesen hizmetliye dedi ki o etten Yahudi komşumuza da götür. Mücahit diyor ki İmam Mücahit o büyük insan, baktım hizmetli hiç oralı olmadı, sanki duymuyormuş gibi davrandı. Aradan bir miktar geçti zaman itibariyle Abdullah İbni Ömer ikinci kez dedi, ondan o etten Yahudi komşuma da götür. Bir daha duymuyor. Üçüncü kez deyince ev halkından birisi dayanamadı kalktı diyor. Ey Abdullah diyor, Allah seni ıslah etsin. Bu kadar insan dururken Yahudi'ye mi vereceğiz biz kesilen kurbanın etini? O anda sinirlendi diyor Abdullah İbni Amr ve orada şunu söyledi. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum.
o komşuluk meselesinde o kadar konuştu, o kadar şey söyledi bize ki gayrimüslim bile olsa o hukukun devam ettirilmesi noktasında bize ısrarla ve tekrarla vasiyette bulundu. Hatta o bir gün öyle Cebrail bana geldi, bu hakları söyledi, öyle söyledi ki ben komşunun komşuya varisçi kılınacağını zannettim hadisini bir kez de orada nakletti. Nedir bu hassasiyet? Kaynağı belli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu işin terbiyesini almış o insanlar. Başka bir şey davranmaları, başka bir şey ortaya koymaları mümkün müdür? Dolayısıyla o çağın insanları bizzat bu işin canlı tanıkları oldukları için Efendimiz'den sonraki hayatlarında da bunu devam ettirdiler. Hatta bazen gerçekten anlatmak da anlamak da zor olan bazı rivayetlere bizleri adeta çarparak böyle meselenin ehemmiyetini ortaya koydular. Ehl-i Beyt'ten bir örnek vereyim size. Ehl-i Beyt'in büyük imamlarından Hazreti Hasan'dan. Onun da bir Yahudi komşusu var. Nasıl olmuşsa evin duvarından, komşusunun duvarından evin içerisine hoş olmayan sular akıyor. Atık sular artık neyse, hatta kaynaklarda necaset de deniyor. Hazreti Hasan da koyuyor bir kova oraya, doluyor o kova, boşatıyor, geliyor ikinci kovayı koyuyor. Dayanamıyor bir gün hanımı, diyor ki Hazreti Hasan'a, ya sen bu eziyete niye katlanıyorsun? Söyle komşuna bunu tamir ettirsin, işte çözülsün. Ne diyor hanımına biliyor musunuz? Bu kadar küçük bir iş için hiç komşu rahatsız edilir mi? Ehl-i Beyt'in imamı o, duymuş, görmüş, bu işin şahididir o. Bir müddet sonra o Yahudi komşunun hanımı eve geldiği bir gün olaya şahit olur. Bakar orada bir kova var, anlar meseleyi, gider kocasına söyler. Der ki böyle böyle bir şey var. Gelir Yahudi komşu, çok da sever Hazreti Hasan'ı, öyle söyler kaynaklar. Komşu der, niye demedin? Söyleseydim ben o anda hemen müdahale eder ve bu işi tamir ettirirdim. Bu kadar eziyete niye katlandın? Der ki sen görmedin. Ah bir görseydin benim dedemi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir görseydin benim dedemi ve benim dedemin dediklerine bir şahit olsaydın. Benim dedem komşu meselesinde o kadar çok şey söyledi ki ben nasıl onun söylediklerini unutur da gelir seni rahatsız ederim. Hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına? Başka bir şey söylemeye gerek var mı? O insanın yüreğine iman tohumunu ekmenin en güzel yoludur bu. Saatlerce vaaz verseniz ne ehemmiyeti var? İşte vaaz budur. Yaşanmış hayatın içerisinde bir temsiliyet adına ortaya konan bir kamet, o insanın yüreğine ekilmiş iman tohumudur Allah'ın izniyle. Hazreti Hasan'ın örnekliği böyle bir örneklik. Adi bin Hatem'den bir örnek vereyim size. Bazı bahtsızlar, nasipsizler Adi bin Hatem'i bir olaya bağlı olarak anlayışı kıt birisi olarak resmederler. Böyle adamlar var içimizde. Yani sahabi hakkında öyle rahat konuşuyor ki onlar konuşunca ben korkuyorum. Ama benim nazarımda Adi İbni Hatem anlayışı en ince olan birisidir. Neden? Meseleye ters baktığınız zaman ters görürsünüz. Niye anlayışı kıt diyorlar biliyor musunuz? Hani imsak vaktini belirten ayet var ya Kur'an'da, beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilinceye kadar meselesi, hadiseyi biliyorsunuz. Ayet nazil olunca Adi İbni Hatem ayete icabet etme adına bir beyaz ip bir siyah ip koyar yastığının altına, imsakı öyle tayin etmek ister. Ertesi gün işin içinden çıkamayınca Resulullah'ın huzuruna geldiğinde ya Resulallah yapamadım, ben anlayamadım dediği zaman Efendimiz nedir? Tebessüm ederek senin yastığın ne kadar da büyükmüş der. O işin mecaz olduğunu ama meselenin ne olduğunu söyler. Burada anlayış kıtlığı mı var yoksa Kur'an'ın emrine ittiba noktasında temsiliyet mi var, teslimiyet mi var, onu ben size havale ediyorum. O büyük insan, onun babası Hatem-i Ta'i de cömertliğiyle meşhur birisidir. İman nasip olmuyor ona ama oğluna nasip oluyor.
Resulullah'tan

Duymuş ya komşuluk meselesini. Evine ne alıyorsa daha evinden içeriye getirir getirmez hemen hizmetlilerini çağırıyor. Şu komşumun, bu komşumun, şu komşumun, bu komşumun diyor, komşuların haklarını gönderiyor. Sonra duramıyor yerinde. Bir parça ekmek alıyor eline. Evin dış duvarına gidiyor, o ekmeği parçalıyor. Oradaki karıncaların yiyebileceği şekilde serpiştiriyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Tam onun sözünü okuyayım size. Siz de bizim komşumuzsunuz. Sizin de bizim üzerimizde haklarınız var. Çünkü bizim iman ettiğimiz peygamberimiz bize bunu öğretti. Radiyallahu anh. İşte onlar o medresede sadece bilgi edinmek için değil, amel etmek için talebe oldukları için öğrendikleri her hakikati hayatlarına taşıma adına gayret içerisinde oldukları için böyle bir hayat ortaya çıkıyordu. Ayşe anamızın işin içinde olduğu bir tablo aktaracağım size. Hadiseyi bize aktaran Umare İbni Hurab'ın halası. Hadis naklinde onun ismini duyarız birkaç yerde. Hadise çok uzundur, uzunca bir rivayettir ve fıkıh kitaplarımızda 3-5 tane meselenin anlaşılması için hükme delil olması noktasında bu hadis kullanılır. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim ama birkaç şeyi söyleyeceğim. Bu hanım Umare İbni Hurab'ın halası bir gün gelir hanımların affına sığınarak sizden de özür dileyerek birkaç mesele söyleyeceğim. Şöyle bir soru sorar. Der ki ey anneciğim. Çünkü öyle söylenir. Anamız ya bizim kadın erkek herkesin anası olduğu için hitapta öyledir. Ey anacığım der. Bazen kocalarımız bizi yataklarına çağırıyorlar. Biz de yorgun oluyoruz. Neşemiz olmuyor ya da onlara kızmış oluyoruz, öfkelenmiş oluyoruz. Onların davetlerine icabet etmiyoruz. Bundan dolayı bize bir günah var mı? Ayşe anamız diyor var, hem de çok büyük bir günah var. Ne olursa olsun elinde ne kadar iş varsa olsun ne kadar yorgun da olursan ol yine de kocanın bu davetine icabet et. Sorulardan birine cevap aldı. İkinci soruyu soruyor. Anacığım diyor peki biz bazen hastayız. Affınıza sığındım başta ikide bir bana söyletmeyin. Kadın hali o hastalık olursa eğer böyle bir hal olunca bizim eşlerimizle münasebetimiz nasıl olmalı? Anamız başlıyor anlatmaya. Öyle şeyler anlatıyor ki ben çoğunu size söylemeyeceğim. Diyor ki ben bunu bir başımdan geçen bir olay üzerine anlatayım diyor sana. Bir gün diyor sıra bende. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz annelerimizi sıraya koymuş her gece birisinin evinde hanesinde o gece de Ayşe anamızın evinde. Ben de Resulullah bize gelecek ya arpayı eledim arpadan güzel bir çörek yaptım ona akşam gelince ona ikram etmek için ama yaparken de yoruldum. Anamıza kurban olalım. Anamızın şöyle bir özelliği vardır. Çok sevmez yemek pişirmeyi falan. Ev işleriyle pek fazla ilgilenmez. O ilim insanıdır. Farklı bir hali var ama o gün eliyle Resulullah'a çörek ikram etme için bir gayret içerisinde olmuş. Epey de emek harcayarak yapmış yapacağını. Ve başladım. Beklemeye başladım. Dakikalar geçti, saatler geçti. Resulullah gelmedi. Artık işleri var. Ben de o anlarda uykuya dalmışım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de şöyle bir sünneti var. Bakın sünnet öğretiyor bize Ayşe anamız. O uyuyacağı zaman eve girdiğinde kapıyı kilitler. Su kabının ağzını bağlar. Bardakları ters çevirir. Lambayı söndürürdü. Öyle yatağa girerdi. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim. Bakın sünnet söylüyor Ayşe anamız bize. Kapıyı kilitler, su kabının ağzını bağlar, bardakları ters çevirir, lambayı söndürürdü. Var mı ki bunlar diyeceksiniz? Var tabii. Sünnet şu, sana ilkeyi veriyor. Kapıyı kilitle, kapın var.
O gün su kabı vardı, bugün su muslukları var, doğalgaz var, yanan soba var, soba facialarını

Bunu görüyorsunuz, sünnete ittiba etsek öyle bir şey de olmaz. Bunların hepsini al, tedbirini al. Sonra bütün kapları yerli yerine koy. Yani nizam olsun evde, bir de kaplar açık kalmasın. Akşam ne var ne yok evde kim bilir? Bir sürü bizim bilmediğimiz alemler var, dolaşacaklar orada, hastalıklar taşıyacaklar. Onları da ters çevir, ortadan kaldır. Lambayı da söndür. Bu Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiği sünnet. Anamız diyor ki o gün kapıyı kitlememiş Efendimiz. Geldi, yatağa uzandı. Şöyle bana bir sarıldı. Beni ısıt Ayşe, beni ısıt Ayşe dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah ben hastayım. Hastayım deyince Efendimiz Aleyhissalatü vesselam o haldeki bir kadının beyiyle nasıl münasebet kuracağına dair detayları anlattı. Ben onu anlatamam size. Yerini söyleyeyim, gidin okuyun. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfredinde bu bahis çok detaylı anlatılıyor. O kısmı okuyun. Ben diyor orada kendi halimi söyleyince, Efendimiz o hukuka ait şeyleri bana söyleyince, o anda da Efendimizle aramızda yakınlaşma olunca Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek başını benim tam şurama yasladı ve öylece kala kaldık. O anda komşunun koyunu kapıyı ittirdiği gibi odaya girdi. Ben şöyle bir bakıyorum Resulullah'ı rahatsız etmemek için. Geldi, benim o emeklerle yaptığım çöreği aldığı gibi gitti. Ben artık dayanamadım, kalktım, koşmaya başladım. O anda Resulullah kalktı, tebessümle bana şu uyarıda bulundu. Ayşe, koyundan çöreğini al ama sakın komşuna koyunundan dolayı kötü söz söyleme. Söz, sakın duyunca hoşlanmayacağı sözleri komşun için konuşma. İmam Bukhari Edebül Müfret 120 numaralı hadis. Tam hadisin yerini de söyleyeyim. Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi? Tanıyor Ayşe anamızı, emek vermiş ya. Emeğine el uzatıldığı zaman Ayşe anamızın biraz duman başından çıkar. O anda da komşuya farklı bir şey söyler. Efendimiz komşuya karşı kırıcı bir söz Ayşe anamızın dilinden çıkmaması için anında olaya müdahale ediyor. Alıyorsunuz değil mi alacaklarınızı? Çok önemli mesajlar var burada. Şimdi olayın bir başka boyutuna sizi götüreceğim. Farklı bir noktaya getireceğim sözü, dedim ya nereye bakın. Şimdi sünnet dediğimiz şey, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamaları tek taraflı asla değildir. Hukuku ortaya koyduğu zaman karşıda kaç tane taraf varsa tarafların tamamının hukukunu gözetir. Yani bir tarafı memnun ve razı ederken bir tarafı mağdur etmez. İki tarafın da hakkını ya da üç, dört neyse tarafların haklarını koruyarak bir şekilde o hukuku hepsini ikna edecek ve hepsini razı edecek ve hepsini bir şekilde o hukuka mahkum edecek adımlar atar. Çok farklı bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha şöyle bir dikkatli dinleyin. Bugünün dünyası için mesajlar alacağız buradan. Ebu Hureyre radıyallahu anh Medine'de valiyken bazı durumlara şahit olur. Nedir o durumlar? Adam başka birinin komşusu, arsası var, evi var neyse. Evini yıkacak, yenisini yapacak, komşu itiraz ediyor. Arsasına yeni ev yapacak, komşu itiraz ediyor. Beni rahatsız etme diyor, temelini fazla yaptın diyor, benim evimin önünden geçtin geldin beni rahatsız ettin diyor, bir sürü şey söylüyor. Böyle bir itiraza karşı Ebu Hureyre'nin söylediği bir şey var. Bakın çok canlı bir şey söylüyoruz. Bugünün dünyasında da var. Kusurumuza bakmasınlar ama bir noktaya dikkatleri çekmek için o resmi de sizin nazarlarınıza vermem lazım. Bazen mahallelerde emekli olan amcaların başka işi olmadıkları için mahallenin genelkurmay başkanı zanneder kendini. İşi gücü onun gezmektir böyle. Kim ne iş yapıyorsa bir şekilde onu anlar, anlamaya da kalmaz. Arar belediyeyi, şikayet eder, zabıtayı çağırır. Böyle tipler var biliyorsunuz. Medine'de de var. Yani insanın olduğu yerde
bazı meseleler değişmiyor. Aynı şeyler.

devam ediyor. Böyle itirazlar geliyor Medine valisi olan Ebu Hureyre'ye. O vali de meseleyi anlamak için biraz dinliyor, meseleyi kurcalıyor, işin hastalığını anlıyor. Bakıyor ki kendisine gelen davalardan bir iki tanesi haklı olsa da 3-5 tanesi haksız. Onun için insanları topluyor ve onlara diyor ki: "Ey insanlar, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki: Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın." Sözü anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Ne demek istedi Ebu Hureyre? Efendimizin sözünü aktararak bize, sadece mesele duvara çivi çakmak değil, Resulullah cevamiül kelimdir. İlkeyi verir, ondan sonrasını sana bırakır. O ilkenin üzerinden sen meseleyi genişlet. Meşru ve yasal olan işlere itiraz hakkın yok dedi. Bir daha tekrar ediyorum. Meşru ve yasal olan, meşru ayrı, yasal ayrı, ikisini ayrı ayrı söylemem lazım. İzah etmeyeyim, başıma iş açmayayım ama siz anlayın. İkisi farklıdır. Meşru ve yasal olan işlerde itiraz hakkı yok. Şimdi Ebu Hureyre bu sıkıntıları yaşayan insanlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisini aktardığı zaman, o taraflardan özellikle mağdur olanları şöyle boyunlarını eğmişler, hiçbir şey söylemiyorlar. Ne bir tepkileri var, ne bir itirazları var. Ebu Hureyre bir anda sinirleniyor ve diyor ki: "Yahu ben Resulullah'ın bir sözünü söylüyorum size. Siz niye boynunuzu büküyorsunuz? Size düşen bu sözün gereğini yerine getirmektir. Vallahi ben bu sünneti size benimsetene kadar durmayacağım. Başınıza vura vura bu sünneti hayatınıza sokacağım." diyor. Radiyallahu anh. Niye Ebu Hureyre'ye hayran olmamız lazım, anlıyorsunuz değil mi? Nakil değil sadece, sünnetin ihyası konusunda da böyle bir çabası var. Ne demek istiyor burada? Resulullah bu meselede hukukun ölçülerini veriyor. Evet, komşuluk meselesini söyledi, rahatsız etmeyin dedi, rahatsızlık vermeyin dedi, şöyle yapın dedi, böyle yapın dedi, ama bir taraftan da kendinizi de ezdirmeyin dedi. Kendinize ait bir hak varsa o hakkın yerine gelmesi adına da gayret içerisinde olun dedi. Onu yapmak da sünnetin ihyasıdır. Bunu da bilin dedi Ebu Hureyre. Onun için bu uyarıyı yaptı. Ve orada söylediği söz çok önemli. "Ben bu sünneti hayatınıza sokana kadar uğraşacağım. Başınıza vura vura bu sünneti sizin hayatınıza sokacağım." dedi. Ebu Hureyre'nin söylediği söz ve o tavır da komşuluk hukuku açısından bizler için önemli. Başka bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. Yine Ebu Hureyre'nin nakli de var. Muhammed İbni Abdullah İbni Selam'ın nakli de var. Ben ikincisinin naklini tercih edeceğim. Onu anlatacağım size. Diyor ki Muhammed İbni Abdullah İbni Selam: "Resulullah'la oturuyorduk bir gün. Bir zat geldi. Ya Resulallah dedi, komşum öyle ediyor bana, öyle eziyet ediyor ki bana, artık dayanacak gibi değil. Ne yapayım?" dedi. "Ne yap?" demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tek kelime: "Sabret." Aldı cevabı, gitti sahabi efendimiz. Aradan bir müddet geçti, bir daha geldi. "Ya Resulallah dedi, komşum bana öyle eziyet ediyor, öyle eziyet ediyor ki artık dayanılacak gibi değil." Aleyhissalatü vesselam efendimiz ikinci kez "Sabret." dedi. Gitti. Bir müddet sonra bir daha geldi. Üçüncüsünde ne demiştir efendimiz aleyhissalatü vesselam? "Sabret değil, hukuktan bahsediyoruz. Yol gösterecek, yöntem bize gösterecek efendimiz." Dedi ki: "Madem sana halen eziyet ediyor, git evine. Ne kadar eşyan varsa eşyalarının hepsini dök yolun ortasına. Yoldaki insanlar gelip geçerken seni o halde görsünler. Seni o halde gördükleri zaman sana soracaklar: niye böyle yaptın?" Sen de diyeceksin ki: "Şu komşumun yüzünden eşyalarımı sokağa döktüm." diyeceksin.
Onlar da diyecek.

evden dışarıya çıkardığı için insanlar da benim ona eziyet ettiğimden dolayı bana böyle bir lanette bulunuyorlar. Ne demiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İnsanlardan önce Allah sana lanet etmiş. Komşusuna eziyet edeni Allah da lanet eder. Müminler de lanet eder. Ya Resulallah, ben nasıl bir hata işlemişim? Kurtulmak istiyor musun bu hatadan? İstiyorum ya Resulallah. Git önce komşuna, helallik al ondan. Bir daha yapmayacağına dair söz ver. O da eşyalarını evine alsın. Sen de insanların ve Allah'ın lanetinden kurtar. Ve koşuyor bu insan, söyleneni yapıyor. Bu şekilde o lanetten kurtarıyor. Efendimizin bu manadaki sözü de bir yönüyle bize bu tarz meselelerle karşı karşıya kalanların nasıl davranacağı yönünde aslında önemli ipuçları veriyor. Bizde güzel bir söz vardır: komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Hakikattir bu. İnsan birbirine ihtiyaç duyar. Ona ait bir şey söyleyeyim size Esma anamızdan. Esma anamızın da Yahudi bir komşusu var. Dedim ya, hep Yahudilerden örnek vereceğim size. Bir gün yemek pişirmiş. O koku evden eve yayılınca Esma anamızın evine de ulaşmış. Esma anamız da hamile. Birkaç ay sonra Hatice isminde tarihe geçecek kızı doğuracak. O günler Esma anamız kendisi bize anlatıyor olayı. O kokuyu duyunca hamileliğin de verdiği şeyle dayanamıyor. Diyor, gideyim ateşi bahane edeyim, komşumdan ateş isteyeyim. Belki halimi anlar ve bana o etten, o pişirdiği yemekten verir. Varıyor komşunun yanına, ateş lazım diyor. Komşusu ateşi veriyor, kadın gönderiyor, hiçbir şey söylemiyor. Geliyor ama duramıyor yerinde. Bir müddet durduktan sonra ateşi söndürüyor, bir daha gidiyor. Ateş söndü diyor. Komşusu bir daha ateş veriyor, gönderiyor. Üçüncü kez bir daha geliyor. Yine ateş istiyor. O zaman evin beyi diyor ki, kimdir o gidip gelen? Falanca komşumuz diyor. Ne istiyor? Üç kez ateş istedi diyor. O ateş değil, ateşin üstündekini istiyor diyor. O sana söylemiyor ama onun hali bu. O yemekten ona gönder ki biz de yiyebilelim diyor. Ve o Yahudi o yemekten Esma anamıza ikramda bulunuyor. Anamız diyor ki, vallahi diyor, hayatımda yediğim en güzel yemekti o. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Geçen dersteki hadiseyi de unutmayın. Tencerenizin kokusu rahatsız etmesin komşunuzu. Bu meselede hakikati ortaya koyma adına, sorumluluğunuzu yerine getirme adına elinize düşeni yapın dercesine bu meseleyi de nazarlarımıza veriyor. Şimdi saadet asrı dediğimiz zaman, o asırdan komşuluk örneklerini aktarırken Hazreti Ali'yi anlatmasak iş yarım kalır. Çünkü gerçekten Hazreti Ali ile alakalı inanılmaz derecede rivayetler var. Menakıp bunlar. Menakıpta da asla bakılmaz, fasla bakılır. Bu da bir ilkedir. Bilmiyoruz sıhhat derecesini ama verdiği mesaj önemlidir. Bu benim size aktardığım önemli bir rivayet. Özellikle onu seçtim. Komşusu geliyor bir gün Hazreti Ali'ye ve diyor ki, Ali diyor, son çarem sana geldim. Falancaya borcum var. Günü geçti. Alacaklı olan zat da bana sert sözler söylüyor. Gidecek başka kimsem de yok. Şu kadar paraya ihtiyacım var. Ver de borcumu ödeyeyim. Hazreti Ali hemen içeriye giriyor. Ne var ne yoksa artık o meseleyi karşılayacak kadar parayı, miktarı denkleştirip gelip komşusuna veriyor. Komşusu gidince oturup eşikte ağlamaya başlıyor Hazreti Ali. Fatma annemiz yanında o günler daha. Niye diyor ağlıyorsun? Bak, iyilik yaptın, komşunun sıkıntısını giderdin. Fatma diyor, sen Resulullah'ın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilmiyor musun? Biz nasıl komşuluğumuzu aksatmışız ki o insanı getirdik istettik. Eğer biz babanın dediklerini anlamış olsaydık, o istemeden biz gider onun halini anlardık. Halini anlayarak adımı biz atardık. O işi yapan biz olurduk diyor. Alıyorsunuz değil mi alacağınızı? Çok önemli mesajlar var burada. Hasan-ı Basri anlayanlardan biri.
onun zamanı.

0: zamanında tabiinin o büyük imamı, kadının biri geliyor ona ve kendisini tanıtıyor. Ben diyor sizin komşunuzum, gidecek başka bir yerim yok ve çok zor bir haldeyim diyor. Hasan-ı Basri tanımamış. Sen kaç ev sonrası bana komşusun diyor. 7 ev sonrası. İçeriye gidiyor, 7 dirhem alıp dışarıya geliyor, kadına veriyor. Kadın Allah razı olsun diyor. Allah, senin ne sıkıntın varsa gidersin diyor. Hasan-ı Basri diyor ki Allah senden razı olsun. Eğer gelmeseydin ben mahvolurdum. Eğer gelmeseydin Allah'a karşı hesabını veremeyeceğim bir şeyle Rabbimin huzuruna yürürdüm. Senden Allah binlerce kez razı olsun ki bu kadar insanın içerisinden beni seçtin ve bana geldin. Ne söylüyor bunlar bilmiyorum. İnşallah alacağınızı alıyorsunuzdur. Son bir örnek söyleyeyim, sözümü de bitireyim. Sahabeden iki komşu, Said İbni As, Ebul Cehm El Advi, birbirlerini çok iyi seven, çok farklı bir muhabbetleri olan iki komşu. Bir müddet sonra Ebu Cehm evini satmak istiyor. Sıkışmış, evini satacak. Resulullah'tan da öğrendiği bir hakikat var. Evi satmak için önce emlakçıya gitmeyecek. Kime gidecek? Komşusuna gidecek. Said İbni As'a gidiyor, komşu diyor. Evi satmak durumundayım. Resulullah ilk önce komşuya söyleyin diye de geldim sana söyledim. Alırsan al, almazsan başkasına satacağım. Said İbni As diyor ki ben alacak halim yok diyor, ihtiyacım da yok. Peki diyor, haber veriyor Medine'ye. Zatın biri müşteri olarak geliyor. Ne kadar diyor ev? 100 bin dirhem ev. Ama 100 bin dirhem de komşum için isterim. Diyor ki o satın almak için gelen adam, ben senin komşunu ne yapacağım diyor. Komşuyu mu satacaksın bana? Benim nasıl bir komşum var? Beni dinle, ondan sonra karar ver diyor. Bakın ne diyor. Sen komşumun değerini bilmediğin için böyle konuşuyorsun. O öyle biri ki her daim gelip benim hatırımı soran, beni gördüğünde güzel karşılayan, bir yerlere gittiğimde evimi, malımı, ailemi koruyan, yanında iken beni kendisine yaklaştıran, bir şey istediğimde ihtiyacımı gideren, bazen de ben bir şeyler istemeden bana vermeye başlayan, bir musibet başıma geldiğinde beni rahatlatan bir komşu o. Ben böyle bir komşu için 100 bin dirhem istemişim çok mu diyor. Neyse diyor, ben evi satmaktan vazgeçtim. Zaten çok sevdiği için terk etmek de istemiyor. Said İbni As bu sözleri duyunca, ben senin dünyanda öyleysem eğer 100 bin dirhem benim sana tasaddukum olsun. Sen de beni terk etme, ben de seni terk etmeyeyim diyor. Allah böyle komşulardan bize de nasip etsin. Allah bizi de böyle komşulardan etsin. Arkamızdan böyle şehadet edilen, bizden razı olduğunu, memnun olduğunu aynen burada söylendiği gibi dile getiren komşulara bizleri kavuştursun, bizleri de o komşulardan etsin. Bilmiyorum yapıyor musunuz dostlar? Ama şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Gelin oturduğumuz apartmanda, kaç tane daire var bilmiyorum. Ya da apartmanda oturmuyoruz, tek katlı yerlerde oturuyoruz. Belki öyle insanlar da var içimizde. Şöyle 3-5 tane etrafımızdaki evlerden, üstümüzdeki dairelerden, alttaki dairelerden. Ben de aynısını yapacağım yakın bir zamanda. Ben bir müddet sonra yapacağım. Çünkü şimdi bir zihinler biraz karışık. Komşular da bir araya gelseler konuşacakları mesele belli. Asıl meseleye ertelemek için biraz ben erteleyeceğim. Siz de isterseniz öyle yapın. Ama muhakkak yapın. Toplayalım kardeşlerimizi, bir tanışalım, bilişelim. Burada söylenenler burada kalmama adına onlara da bu güzellikleri aktaralım. Kardeşlerimiz geçen ders Muaz İbni Cebel'in bize naklettiği o hadisi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuya komşunun teklif etme meselesi noktasında söylediği hadisi ve Hazreti Ali'nin komşuluk tarifini bir kağıt halinde şimdi size takdim edecekler, hediye edecekler size. Bakın şöyle de yapmışlar güzel güzel. okuyacaksınız, insanlara anlatacaksınız, hepsinden ötede inşallah temsil edeceksiniz. Yaşarsak eğer yaşatırız. Eğer yaşamazsak inanın söyleriz, evet kalbimiz ürperir, farklı bir hale gireriz. Ortam bizi biraz etkiler falan filan ama ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Ama yaşarsak Allah'ın izniyle yaşatırız. Onun için gelin bu işi üretelim. Artık modern dünyanın bize telkin ettiği şu sıkıntılara bir dur diyelim. Evet, betonlarla örülü bir dünyada yaşıyoruz. Ama betonlara rağmen direnerek kalbimizi ve hayatımızı betonlaştırmama adına sünnetin bu mesajlarını inşallah diriltenlerden olalım. Allah hepimizi diriltenlerden eylesin. Cenab-ı Hak razı ve memnun olacağı amellerin sahibi olarak bizi huzuruna alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası'nda.

0: noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Thank you.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes ellerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize? O da ne?
5: Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağlar!
6: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
6: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
1: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm.
7: Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalib doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
8: Ümmü Eymen geldin mi?
9: Geldim hanımım, geldim.
8: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
9: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
8: Abdülmuttalib'in istediği gibi oldu mu?
9: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
8: Neden?
9: Abdülmuttalib kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
8: Ah şu mesele. Abdülmuttalip de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
9: Hanımım, Abdülmuttalip ve oğulları geldiler.
8: Buyursunlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
8: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
2: Yeterince beslenebiliyor mu?
8: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
2: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
8: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
2: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan.

0: Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
1: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
2: Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi. Havası daha rahat olan yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalip torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Sa'd kabilesinden Halime ile karşılaştılar.
0: Şu yavruya acilen bir süt anne bulmalıyım. Yoksa ne yaparız? Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanında da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba.
3: Evet beyim.
0: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
3: Beni Sa'd kabilesindenim.
0: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse. Sa'd kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
3: Halime.
0: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Sa'd kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
3: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım.

0: Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
1: Halime, ne yaptın?
0: Haris, biliyorsun bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu. Şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
0: O zaman gidip alıyorum bebeği.

0: bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptüm. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş.

0: Beni görünce hem sevindi hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak ikisine de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccar oğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada 1 ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
3: Ümmü Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
4: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke. Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
3: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
4: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
3: Sahi, Muhammed nerede?
4: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
3: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
4: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
3: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
4: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
2: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
2: Dikkatli olun.
3: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda, Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.
1: Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef.
0: Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme.
1: Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
0: Amine! Amine!

0: her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi babaannesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedi. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu olanlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elimden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun senden.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet Ümmü Eymen. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetindin. Öksüzde kaldın.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin, akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin, yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım, size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır, hayır öyle deme.
3: Babacığım,
2: öyle deme babacığım.
3: Öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.

0: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin.
1: Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
2: Babam, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit oldum.
3: Kötülüklerden uzak durdum.
4: Mekke'de adaleti sağladın.
5: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
6: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
7: Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
6: Buyur baba, buradayız.
7: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
8: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in sözünü dinlemeyen iki kişinin bazı belalara düçar olmaları. Hazreti Peygamber bir yolculukları sırasında Semud kavminin yaşamış olduğu Hicr denilen yerde konakladılar. Hazreti Peygamber orada bulunan bir kuyudan su çeken sahabilerine şunları söylediler. Ondan sakın içmeyiniz ve abdest almak için de kullanmayınız. Eğer o suyla hamur yoğurmuşsanız onu develerinize veriniz, siz yemeyiniz. Gece de yanınıza birisini almadıkça dışarıya çıkmayınız. Yolcular onun bu emirlerine itaat ettiler. Ancak Saide oğullarından iki kişi, birisi defi hacet, diğeri ise devesini aramak için dışarıya çıktı. Bunlardan defi hacet için çıkanı cinler çarptı. Devesini aramak için çıkan kişiyi ise bir rüzgar kaldırıp Beni Tay kabilesi topraklarında bulunan iki dağ arasına attı. Bu durum Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde ben size yanınızda birisi olmadan dışarı çıkmamanızı emretmedim mi buyurdular. Sonra cinlerin çarptığı kişiye dua etti ve Allah da ona şifa verdi. Diğeri ise ancak Tebük'te kafileye ulaşabildi. Hazreti Osman'a eziyet eden Gıfar kabilesine mensup Cehcah isimli bir kişinin dizinde yara çıkarak ölmesi. Gıfar kabilesine mensup Cehcah isimli bir adam, minberde hutbe irad eden Hazreti Osman'ın üzerine hücum etti ve onun elinden asasını alarak bununla Hazreti Osman'ın dizlerine vurdu. Asa kırıldı ve Hazreti Osman'ın dizi de yaralandı. Bu olay üzerinden bir yıl geçmeden Allah Teala ona bir hastalığı musallat etti ve Cehcah bu hastalıktan öldü. Kadisiye gününde Sa'd bin Ebi Vakkas'a eziyet eden bir kişinin elinin ve dilinin bir okla koparak ölmesi. Kadisiye Savaşı'nda Müslüman askerlerinden biri şu şiiri okudu. Bizler Allah Teala yardım gönderinceye kadar savaşırken Sa'd Kadisiye kapısında savaşmaksızın duracak. Savaştan döndüğümüzde de bizden birçoğunun karısı dul kalacağı halde Sa'd'ın hiçbir hanımı dul kalmayacaktır. Sa'd bin Ebi Vakkas bu şiiri işittiğinde ellerini kaldırarak "Rabbim beni bu adamın elinden ve dilinden dilediğin şekilde koru" diye dua etti. Savaş sırasında bir ok gelip o şiiri okuyan askerin elini ve dilini kopararak onu öldürdü. Sa'd'ın Hazreti Ali, Talha ve Zübeyr'e küfreden bir kişiye beddua etmesi ve arkasından bir devenin bu kişiyi öldürmesi. Sa'd radıyallahu anh bir gün Hazreti Ali'ye küfreden bir adama beddua etti. Sa'd oradan henüz ayrılmıştı ki kudurmuş gibi gelen bir deve onu yere devirdi ve sonra da göğsüyle sıkıştırıp kemiklerini kırarak öldürdü. Bunun üzerine orada bulunan halk Sa'd'ın arkasından koşarak "Müjdeler olsun ey Sa'd, duan kabul olundu" dediler. İbni Ömer radıyallahu anh Ziyad'ın Hicaz valisi olmak istediğini öğrenmişti. Onun emri altında olmaktan hoşlanmadığından ellerini kaldırarak şöyle beddua etti. "Ey Allah'ım, sen öldürülmeyi bazı kimselere kefaret kılarsın. Bunun için de Ziyad'a öldürülmeyi değil, kendiliğinden ölmeyi yaz." Bu bedduadan sonra Ziyad'ın baş parmağında bir yara çıktı ve bir hafta geçmeden de onu öldürdü. Hazreti Hüseyin'e eziyet eden kişilerden bazılarının başına bir takım musibetlerin gelmesi. İbni Vail şöyle anlatıyor. "Kerbela hadisesinde bulundum. Karşı taraftan biri kalkarak, "Hüseyin içinizde midir?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin'in etrafındakiler, "Evet," dediler. O kişi, "Ey Hüseyin, seni cehennemle müjdeliyorum," dedi. Hazreti Hüseyin de, "Beni rahim olan bir Rab ve şefaati kabul olunan bir şefaatçi müjdelemiştir," karşılığını verdi. Karşıdaki adama kim olduğu sorulduğunda, "Ben Cüveyre oğluyum," dedi. O zaman Hazreti Hüseyin, "Rabbim onu ateşe doğru sürükle," diye beddua etti. Sözlerini henüz bitirmişti ki adamın devesi ürkerek onu yere fırlattı ve koşmaya başladı. "Allah'a yemin ederim ki üzengide asılı kalan ayağından başka vücudundan geriye hiçbir şey kalmadı." Hazreti Hüseyin bir yerde su içerken adamın biri ok atarak onu yüzünden yaraladı. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin adama "Allah Teala susuzluğunu gidermesin" diye beddua etti. Bu bedduadan sonra adam suya kanmaz oldu. Durmaksızın su içiyordu ve nihayet karnı patlayarak ölüp gitti. Hicretin 41. senesinde gökten taze kan yağması. Rabia bin Kuseyd şöyle anlatıyor.

oluyor. Cemaat senesinde, yani hicretin 41. senesinde yapılan barış anlaşmasından Amr İbnül As'la birlikte dönüyordum. Yolda taze bir kan yağmuruna tutulduk. Öyle yağıyordu ki boşaltılan kaplar

0: Eğer bunu başarabilirseniz, şu iki dağ çarpışsa dahi size asla zarar veremez. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün, taşların altında kan görülmesi. Zühri şöyle anlatıyor. Bir gün Abdülmelik bana şöyle dedi. Sen büyük bir alimsin. Bana Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün ne gibi alametler görüldüğünü söyleyebilir misin? Bunun üzerine o gün Beytül Makdis'te yani Kudüs'te kaldırılan her taşın altından taze kan çıkıyordu dedim. Abdülmelik, evet ben de aynen böyle işitmiştim dedi. Hazreti Ömer şehit edildiğinde cinlerin matem tutarak ağlamaları. Cinler Hazreti Ömer'in matemini tutarak şu şiiri okurlardı. Emir olarak sana selam olsun. O yaralanan vücuduna Allah Teala kudret eliyle bereket versin. Sen birçok işleri başarıyla gerçekleştirdin. Arkandaysa senin zamanında kılıflarından dahi çıkmamış olan bazı felaketler bıraktın. Önden kendin için Allah Teala'ya göndermiş olduğun azığa yetişmek hususunda hiç kimse sana yetişemez. Onun Medine'de öldürülmesiyle karanlığa gömülen dünyada hayır, hayattaysa tat kalmamıştır. Cinlerin Hazreti Hüseyin için matem tutmaları. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün, Hazreti Peygamber'in vefatından bu yana, cinlerin bu geceden başka hiç kimse için matem tuttuklarını duymadım. Hazreti Hüseyin'i kastederek, zannederim oğlum öldürüldü dedi. Sonra da cariyesini çağırarak, git sor bakalım, bir haber var mı dedi. Cariye dışarı çıktığında, Hazreti Hüseyin'in öldürüldüğünü öğrendi ve bir kadın cinin şu şiirleri okuduğunu duydu. Ey gözlerim, tüm gücünle ağla. Şehitler için ben ağlamayayım da kim ağlasın? Onlar öyle bir cemaattir ki, ölüm kendilerini önüne katıp sürükleyerek bir adi insanın kudurmuş köpeğinin önüne attı.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'nin Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Bir gece rüyamda birçok cadde gördüm. Nihayet bir tanesi hariç hepsi gözden kayboldu. O caddeyi takip ettiğimde bir dağın tepesinde oturmakta olan Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir Sıddık'ı gördüm. Bir ara o Hazreti Ömer'e gel diye işaret etti. Uyandığımda inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'a yemin ederim ki müminlerin emiri Hazreti Ömer öldü dedim. Bunun üzerine Enes bin Malik bu rüyanı niçin Ömer'e yazmıyorsun dedi. Ben de benden ona öleceğini söylememi mi istiyorsun karşılığını verdim. Hazreti Osman'ın Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. Kesir bin Salt şöyle anlatıyor. Hazreti Osman öldürüleceği gün bir müddet uyumuştu. Kalktığında bir rüya gördüm ve eğer insanların Osman fitne çıkarmak istiyor demelerinden korkmasaydım size de anlatırdım dedi. Bunun üzerine biz Allah seni ıslah eylesin, onu bize anlat. Çünkü bizim halkın söylediklerini söylemeyeceğimize emin olabilirsin dedik. O zaman şunları söyledi. Rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm. Bana, ey Osman, bu cuma bizim yanımızda olacaksın buyurdular. Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. Ebu Salih şöyle anlatıyor. Hazreti Ali bir gün şunları söyledi. Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm. Ağlayarak ümmetinden çektiğim eziyetlerden şikayet ettim. Bunun üzerine bana, ey Ali, ağlama ve dönüp arkana bak buyurdular. Dönüp baktığımda zincirlerle bağlı iki kişi gördüm ki büyük bir kaya başlarını parçalıyordu. Daha sonra parçalanan kafaları yine eskisi gibi oluyor ve bu böyle sürüp gidiyordu. Her gün olduğu gibi şehit edildiği sabah da Hazreti Ali'nin yanına gitmek üzere evden çıktım. Ancak Cezareyn denilen yere geldiğimde Hazreti Ali'nin şehit edildiğini öğrendim. Hazreti Hasan'ın Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. Hazreti Hasan bir gün şunları söyledi. Ey insanlar! Dün gece acayip bir rüya gördüm. Rüyamda Allah Teala'nın arşın üzerinde durmakta olduğunu gördüm. Sonra Hazreti Peygamber gelerek arşın ayaklarının birisinin yanında durdu. Arkasından Ebu Bekir geldi ve elini Hazreti Peygamber'in omzuna koydu. Onun arkasından da Ömer geldi ve o da elini Ebu Bekir'in omzuna koydu. Sonra da Osman geldi ve elleriyle işaret ederek, ey Rabbim, kullarına

Beni niçin öldürdüklerini sor, dedi. O zaman gökte bulunan iki oluktan yeryüzüne kan akıtıldı. Onun bu söylediklerini işiten bazı kişiler Hazreti Ali'ye koşarak, oğlun Hasan'ın neler söylediğini görmez misin, dediler. O da, Hasan ancak gördüklerini söylüyor, dedi. Bunları anlatan Hazreti Hasan, bu rüyadan sonra artık kimseyle savaşmayacağım diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Osman da elini Ömer'in omzuna koydu. Onların ötesinde kan bulunduğunu gördüm ve onun ne olduğunu sordum. Onun Osman'ın kanı olduğunu söyleyerek Allah Teala bu kanın hesabını soracaktır, dediler. İbn Abbas radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün gündüzün ortasında uykuya dalmıştım. Rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm. Üstü başı toz toprak içerisindeydi ve saçı sakalı birbirine karışmıştı. Elinde de bir kavanoz vardı. Onun ne olduğunu sordum. Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Onu sabahtan beri durmadan topluyorum, buyurdular. Gerçekten de sonradan öğrendik ki Hazreti Hüseyin benim o rüyayı gördüğüm gün şehit edilmişti. Hazreti Abbas'ın ve oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri. Hazreti Abbas şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Ömer'in komşusuydum ve ondan daha üstün birisini görmedim. O, gecelerini namazla, gündüzlerini ise oruçla ve insanların ihtiyaçlarını yerine getirmekle geçirirdi. Vefatından sonra onu bana rüyada göstermesi için Allah Teala'ya dua ettim. Nihayet bir gece onu rüyamda gördüm. Kılıcı boynunda ve elbisesi sırtında olduğu halde Medine çarşısında dolaşıyordu. Yanına vararak selam verdim. Selamımı aldıktan sonra kendisine nasıl olduğunu sordum. Çok iyiyim cevabını verdi. Öldükten sonra neler gördüğünü sorduğumda da şunları söyledi. Henüz hesaba çekildim ve eğer Rabbimin rahmeti olmasaydı tahtımdan düşecektim. İbni Ömer radıyallahu anh ile Ensardan bir kişinin Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Babam Ömer'in akıbetini öğrenmeyi her şeyden çok istiyordum. Bir gece rüyamda bir kasr gördüm ve onun kime ait olduğunu sordum. Ömer bin Hattab'a ait olduğunu söylediler. Tam o sırada babam Ömer kasrın kapısında göründü. Yeni yıkanmış gibiydi ve sırtında da bir havlu vardı. Nasıl olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi. Çok iyiyim. Eğer Gafur ve Rahim olan bir Rab'la karşılaşmasaydım, tahtım devrilecekti. Sonra da bana, sizden ayrılalı ne kadar oluyor diye sordu. 12 sene olduğunu söylediğimde de, hesaptan daha yeni kurtulabildim, dedi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'i rüyasında görmesi. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Bir keresinde hacdan dönüyordum. Mekke ile Medine arasında Sükya adındaki köyde konakladım. O gece rüyamda Hazreti Ömer'i gördüm. Yürüyerek geldi ve yanımda yatan Utbe kızı Ümmü Gülsüm'ü ayağıyla dürterek uyandırdı. Sonra da dönüp gitti. Halk onun peşinden koştular. Ben de elbiselerimi istedim ve giyinerek arkasından koşmaya başladım. Ona ilk yetişen ben oldum. Bu arada da oldukça yorulmuştum. Ey müminlerin emiri, çok hızlı gidiyorsunuz ve insanlar size yetişemiyor. Ben de koşarak yetişebildim ve bu yüzden de yoruldum, dedim. Bunun üzerine, çok hızlı gittiğimi zannetmiyorum, buyurdu. Abdurrahman'ın nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Ömer insanları ameliyle geride bırakmıştır. Abdullah bin Selam'ın Selman-ı Farisi'yi rüyasında görmesi. Abdullah bin Selam şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi,

0: bir gün bana, "Ey kardeşim, hangimiz daha önce ölürsek, öbürü onunla rüyada irtibat kursun," dedi. Bunun üzerine ben, "Böyle bir şey olur mu?" diye sordum. Şöyle dedi, "Evet, olur. Çünkü müminin ruhu hür ve serbesttir. Yeryüzünde istediği yere gidebilir. Kafirin ruhuysa hapistedir." Bu konuşmamızdan bir süre sonra Selman vefat etti. Bir gün öğle üzeri kaylule uykusuna dalmıştım. Rüyamda Selman gelerek, "Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun," diye selam verdi. Ben de, "Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine de olsun ey Allah'ın kulu," şeklinde selamını aldıktan sonra, "Ahiretteki yerini nasıl buldun?" diye sordum. Şu cevabı verdi, "Çok hayırlı buldum. Ey Abdullah, sana bazı tavsiyelerde bulunayım. Sakın tevekkülden ayrılma. Çünkü tevekkül en güzel bir vasıftır. Sakın tevekkülden ayrılma. Çünkü o en güzel bir vasıftır." Avf bin Malik'in Abdurrahman bin Avf'ı rüyasında görmesi. Avf bin Malik şöyle anlatıyor. "Bir gün rüyamda yemyeşil bir çayırın ortasında kurulmuş deriden bir çadır gördüm. Etrafında da istirahate çekilerek geviş getiren ve hurma gibi dışkılar çıkaran koyunlar vardı. Bu kimindir?" diye sordum. "Bu çadır Abdurrahman bin Avf'a aittir," denildi. Bunun üzerine onun çadırdan çıkmasını bekledim. Çıktığında şunları söyledim. "Ey Avf, Allah Teala bütün bunları bana Kur'an sayesinde vermiştir. Eğer şu tepenin üzerine çıkmış olsaydın, gözlerin görüp kulakların işitemediği ve kalplerin tasavvur dahi edemediği şeyler görürdün. Allah Teala bunları da Ebu Derda için hazırlamıştır. Çünkü Ebu Derda dünyaya asla değer vermez ve onu hem elleriyle hem de göğsüyle iterdi." Abdullah bin Amr bin Haram'ın Mübeşşir bin Abdülmünzir'i rüyasında görmesi. Abdullah bin Amr bin Haram şöyle anlatıyor. "Uhud savaşından önce Mübeşşir bin Abdülmünzir'i rüyamda gördüm. Bana, "Sen de önümüzdeki günlerde bizim yanımıza geleceksin," diyordu. Ona, "Şu anda neredesin?" diye sordum. "Cennetteyim. Burada dilediğimiz yere gidip geliyoruz," cevabını verdi. Bunun üzerine, "Peki sen Bedir gününde öldürülmemiş miydin?" dediğimde de, "Evet, ama Allah Teala beni tekrar diriltti," dedi. Bu rüyamı Hazreti Peygamber'e anlattığımda, "Ey Eba Cafer, işte şehadet mertebesi budur," buyurdular.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
4: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312-911-6404.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
13: Zorunlu yayın.
14: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef. İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
11: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Suretul Buruç, Buruç suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Mekke'de farklı dönemler yaşıyorlar. Buruç suresinden anladığımız Mekke-i Mükerreme'de işkence var. Sahabe radıyallahu anhum o işkencenin içindeler, işkence görenler var. Bilal

Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi, Yasir ailesi gibi Kur'an-ı Kerim onları teselliye davet ediyor. Sizden önce ümmetler vardı, onlar da benzer durumlara maruz kalmışlardı. Fakat teslim olmadılar, hayatlarına, mücadelelerine devam ettiler. Ashab-ı Uhdud'dan bahsedecek sure. Bununla alakalı tefsir kitaplarımızda 3 farklı olay anlatılıyor. Ama Müslim'de rivayet edilene, o hadis-i şerife baktığımız zaman bir Hristiyan var, bir rahip var Kur'an-ı Kerim'den önce. Bu iman ediyor. Tabii rahip olması asebiyle iman ediyor. Yani İslam'ını koruyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini üzere yaşayan bir adam var. Aynı yerde, aynı bölgede bir tane de kahin var. O kahin yaşlanıyor. Artık kendi işlerini yapamaz hale geliyor. Hükümdara haber gönderiyor. Bu sanat benim sanatım diyor. Tırnak içinde söylüyorum. Artık kaybolacak. Benimle beraber mezara gidecek. Bana birisi gönderseniz de ona bu sanatı aktarsam. Kabiliyetli bir tane genci gönderiyorlar. Genç ona gidip gelirken yol üzerinde bir rahip var. Onun manastırı var. Oraya uğruyor. Ona uğruyor fakat o manastırdaki rahip onu cezbediyor. Ne yapıyorsun diyor. Abdullah diyor. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Muvahhid birisi var orada. Sonra o kahine gitmemeye başlıyor. Kahin evine haber gönderiyor. Oğlunuz gelmiyor diyor artık bana. Çocuğa soruyorlar. Rahibe diyor. O ona diyor ki işte yani yuvarlak cümleler söyle. Esasında yalana teşvik ediyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu naklediyor. Yani o da onun problemi olabilir. Ona, o çocuğa bu ifadeyi söyleyen rahibin. Kahine gittiğinde o sana sorduğunda neredeydin, neden gelmedin? Evdeydim de, evde sordukları zaman neredeydin, kahindeydim de burada olduğunu söyleme. O çocuk gider gelirken insanların önünü bir hayvan kesiyor, vahşi bir hayvan. İşte yılan rivayeti de var, aslan rivayeti de var. O kesince insanlar korkudan hareket edemiyorlar. O da bir taş alıyor, atıyor taşı, öldürüyor o hayvanı. İnsanlar ondan sonra farklı bir şekilde bakıyorlar ona. Bir ama var, gözünü kaybetmiş. Buna geliyor, diyor ki benim gözümü iyi yapar mısın? O da olur diyor ama benim Rabbime iman edeceksin, Allah'a iman edeceksin. Allah'a iman edersen olur. Allah'a iman ediyor, teslim oluyor. Sonrasında gözleri açılıyor o ama olan kişinin. Hükümdar var orada. O hükümdara haber ulaşınca hükümdar nasıl oldu diyor. Bakıyor ki adam iman etti. İşkence yapınca ona çocuğu haber veriyor. Çocuk rahibe haber veriyor. Hristiyan rahibe haber veriyor. Topluyor onları sarayına alıyor adam. Devlet başkanı, hükümdar işkenceyle öldürüyor. Testereyle kesiyor. Rahip ölüyor. O adam ölüyor. Ama olup gözlerini açan kişi ölüyor. Çocuğa aynı şekilde baskı yapıyor. Fakat çocuk direniyor. Alıyorlar onu. Dağa götürüyorlar. Dağdan atacaklar. Atarken o dağ sallanıyor. Onu atacak adamlar ölüyorlar. Sonra hükümdara geliyor. Hükümdara diyor ki beni öldüremezsin. Gemiye koyuyorlar. Denize açılıyorlar. Onu atacak olan kişiler gemi ya da o kayık alabora olunca boğuluyorlar, ölüyorlar. Çocuk yine hükümdara geliyor. Hükümdara diyor ki sen beni öldüremezsin. Ancak Bismillahi Rabbil Gulam diye bana mızrağı atarsan o şekilde öldürebilirsin. Toplanıyorlar. Çocuk orada, insanlar orada, alıyorlar mızrağı. Bismillahi Rabbil Gulam diye atıyor hükümdar. Atınca çocuk o zaman elini yere koyuyor. Vefat ediyor. Ölüyor çocuk. Bismillahi Rabbil Gulam. Onu söyleyince ancak öldürülebiliyor. İnsanlar bunu anlıyorlar, fark ediyorlar. Etrafındakiler diyorlar ki hükümdara, işte sana bunu söyletti. Kendini feda etti ama insanlar senden bunu duydular. Ancak bu ifadeyi söyleyince, öldüğünü görünce bunlar da iman edecekler diyorlar ve etrafta

ki insanlar iman ediyorlar, Allah'a teslim oluyorlar. Hükümdar onları döndüremeyince çare olarak hendekler kazıyor ve bu kişileri o hendeklere atıyor. Hendeklere atarak yakıyor, yakarak onları şehit ediyor. Bu sure bize ondan bahsediyor. Ashab-ı Uhdud'dan anlatıyor. Tabii bunu anlatınca birileri bunun hikaye olduğunu söyleyeceklerdir. Yani olur mu, dağ nasıl sallanır, gemi nasıl alabora olur. Müslim'deki rivayet bu. Ahmet bin Hanbel'de de var. Başka rivayetleri de var. Şimdi Maide suresinin 110. ayetinde Hazreti İsa'nın yaptıklarına bakarsanız ve tubriul ekmehe vel abrasa bi izni ve iz tuhricul mevta bi izni. Yani Allah Teala ona diyor ki hatırla diyor. Sen tuhricul mevta, ölüleri bi izni, benim iznimle mezardan çıkarıyordun. Diriliyordu onlar. İşte biri doğuştan ama idi, öteki abras hastasıydı. Onlara da elini sürüyordun. Onlar cüzzamdı. O elini sürmenle beraber onlar iyi oluyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselam elini değiyor, iyi oluyorlar. Yunus aleyhisselam balığın karnında duruyor, ölmüyor. Hazreti Musa aleyhisselam denizi yarıyor. İbrahim aleyhisselam ateş yakmıyor. Yani diyecekler ki akıl kabul etmiyor. Nasıl oluyor bu? İşte bu Kur'an-ı Kerim'de de var, değil mi? Vallahu ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. Aklın kabul ediyor mu? Bir damla spermin içinde elin var, gözün var, kulağın var, beynin var, cinsiyetin var. Hepsini Allah Teala bir hücrenin içine koydu. Oradan sen oldun, dünyaya geldin. Yani o kadar ona ayar veriyor ki, öyle bir ölçü var ki, buradaki bir adam anne beyaz, baba beyazsa, yukarıya doğru da siyah yoksa, Afrikalı yoksa, mesela Afrikalı birine benzemiyor. Burada doğan buradakine benziyor, babasına benziyor. O suyun içerisine, spermin içine Allah'ın onları koyduğunu görüyorsun. Sen dünyaya geldin. Bunları yapan Allah Azze ve Celle onları yapmaktan neden aciz olsun? Yani sure bize bunu anlatıyor. Yani bir hadise var, bir olay var. Orada Müslümanlar var. Direniyorlar, la ilahe illallah diyorlar ve ateşe atıyorlar. Mekke'de bu sure nazil oluyor. Mekke'deki ehli imana işkence başlıyor. Kur'an-ı Kerim onları direnişe çağırıyor. Onlar nasıl teslim olmadılar? Siz de onlara teslim olmayın. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِهُ وَمَشْهُودِ. Sure bununla başlıyor. Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor. Sonra o Ashab-ı Uhdud Müslümanlara neler yaptılar, devrinde inananlara, ve neden bu işkenceyi yaptılar. 7. ayette وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlar imandan, onlar İslam'dan nefret ederler. Yani kafirler, ey Mekke sizden nefret ediyorsa, ey Müslümanlar sizden nefret ediyorlarsa, bu imanınızın kemalindendir. Siz Allah'a iman ettiniz, ona teslim oldunuz. Eğer onlar sizden nefret ediyorlar, uzaklaşıyorlarsa, Allah'a hamd edin, Allah'a şükredin. Yani kemale geldiniz, ulaştınız ki onların size dair bir adavetleri var. Eğer iman bir yerde pazarlık kabul etmiyorsa, ideolojilerle o senteze gitmiyorsa, kafirlerin onlara karşı bir adaveti olacaktır. Paramparça yapmak isteyeceklerdir. Bugün alemi İslam'da yaptıkları gibi. Onlar da görüyorlar çocukların Ramazan gününde aç, yetim, sefil bir halde olduğunu. Kadınların ırzının kirletildiğini Suriye'de, Irak'ta. Onlar da biliyorlar. Onların da kızı, onların da eşi, onların da aileleri var. Biliyorlar bunu. Ama la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenlere kafirlerin böyle bir öfkesi olacak, nefreti olacak, buğzu olacak, uzaklaşmak isteyecekler onlardan. Onu anlatıyor. Bu tabii bir durum. Sizden önce de vardı bunlar. Habbab bin Eret Efendimiz Aleyhisselam'a geldiğinde teselli ederken onu söylemişti. Ela ted'u lena ya Resulallah.
bizim için dua eder misin dediğinde, sizden öncekileri hendekleri kazmışlardı, çukurları açmışlardı, oraya koymuşlardı, kapatmışlardı. Başları sadece dışarıda kalmıştı. Testereyle onların başlarını kesmişlerdi. Ama yine o halde onlar la ilahe illallah demeye devam etmişlerdi. O halde bu dünya mücadele yeridir. Müslümanlar burada bedel ödeyecekler. Ama unutmayacaklar. Allah Azze ve Celle onların mazlumiyet halini görüyor. Hiçbir şeyi ihmal etmiyor. İmhal ediyor. Bunları bu halinde bırakması, bir tarafta ezilenlerin, mustazafların, mazlumların olması, bir tarafta zalimlerin, kafirlerin olması, onların mazlumlara kan kusturması, bu fotoğrafı görenler zannetmesinler ki Allah'ta bir aziyet vardır. Haşa! Dünyayı o idare ediyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Zannetme ey kulum Allah'ta bir aziyet var. O burçların sahibi olan semaya yemin olsun. O alemi idare eden Allah Azze ve Celle, gördüğünüz o en büyük varlıklara yemin ediyor. O en büyük varlıkların sahibi Allah Azze ve Celle'de aziyet hali olur mu? Elbette olmaz. O halde bir vakti var. Onlar zulümde derinleşiyorlar. Onlar cehennemde Allah'ın gazabını daha fazla üzerine çekecek işleri yapıyorlar. Bu tarafta mazlumlar var, abidler var, dönmüyorlar, ateşe atılıyorlar. Yani bugün o ateş uçaklar şehirlerini bombalıyor. Suriye'de ev yıkılıyor, o evin altından çıkan ihtiyar şehadet parmağını kaldırıyor, la ilahe illallah diyor. Başka bir ihtiyar minaresi yıkılan, kubbesi çöken o caminin avlusunda elini kaldırıyor. Suriye semalarından Allahu Ekber'i susturamayacaksınız diyor. Kur'an-ı Hakim bu sureyi bize neden anlatıyor? Allah Teala bu sureyi Mekke-i Mükerreme'de işkence gören sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına neden anlatıyor? Sabredeceksiniz. Allah Teala size büyük mükafatlar ihsan edecek. İlk kuşak sabredecek. İlk kuşak yıkılmayacak. Ayakta duracak. Arkadan gelenler onlara bakacaklar. Suriye şimdi Mekke-i Mükerreme'deki Bilal-i Habeşi ile teselli olacak. Yasir ile teselli olacak. Hazreti Sümeyye ile teselli olacak Suriye'nin kadınları. Mısır'ın, Arakan'ın, Türkistan'ın kadınları Doğu Türkistan'da Hazreti Sümeyye ile teselli olacaklar. Resulullah orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya Rabbi bunları kurtar diye. Hani şimdi evliyadan, meşayihten bahsediyorsunuz. Onları ziyaret ediyorsunuz. Onlar dua ediyorlar. Diyorlar ki eğer vesileler vesaire olsaydı, hani onlar dua ediyorlar. Neden onlar dua edince Allah Teala bu belayı def etmiyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'de dua ediyordu Bilal-i Habeşi kurtulsun, Ammar kurtulsun, Yasir kurtulsun diye. Ama Allah'ın bir takdiri var. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi ezelde bir takdire göre idare ediyor. O takdire göre gidecek. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Bu ilk ayet hem Allah'ın takdirine işaret eder, hem gücüne, kuvvetine işaret eder. Ey kullarım, Mekke'de Bilal'in, Sümeyye'nin haline bakarak Allah'ın aziyet içinde olduğunu düşünmeyin. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın orduları galip olacaktır. Mutlak ve muhakkak galip olacak. Bu ayetler Mekke'de nazil oluyor. O halde bekleyeceksiniz, mücadele edeceksiniz, yolunuzda kalacaksınız, yörüngenizden ayrılmayacaksınız. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ O burçları olan semaya yemin olsun. Nasıl o sema, o sema deyince semadan dünya semasını anlamıyorsunuz. Bütün saman yolu, galaksi, orayı anlıyorsunuz. Nasıl oradaki bütün gezegenler, yıldızlar,

0: Kendi yörüngelerinde gidiyorsa siz de yazda, kışta, baharda her ortamda kendi yörüngenizde kalacaksınız, yürüyüşe devam edeceksiniz. O Ashab-ı Uhdud'dan bahsediyor. 10. ayetten itibaren Allah Teala o zalimlere ve mazlumlara neleri hazırladı? Kafirler var, zalimler var. Müslümanları Allah diyenleri, la ilahe illallah diyenleri ateşe atan kafirler var. Onlara Allah Azze ve Celle neleri hazırladı ondan bahsediyor. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti thumme lem yetûbû felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul harîk. Yani onlara cehennem azabı var. Kahredici, yakan, hiçbir şey bırakmayan bir cehennem azabı var kafirlere. Peki ehli imana hem o işkenceye maruz kalanlara hem diğer Müslümanlara onlara cennet var. 11. ayette onu anlatıyor. 12. ayet: İnne bedşe rabbike leşedid. Ey kullarım, Mekke'de direnenler, Bilal, Sümeyye, Ammar, Ebu Bekir, zannetmeyin ki Allah sizi unutmuştur. Zannetmeyin ki Allah sizi terk etmiştir. İnne bedşe rabbike leşedid. Allah'ın yakalaması, Allah'ın cezası, Allah'ın bunları bir helak edişi
1: Allah'ın
0: Allah'ın bunları bir helak edişi vardır ki siz onu ne kağıda dökebilirsiniz ne lisanla anlatabilirsiniz. İnne bedşe rabbike leşedid. İşte Allah o anı bekliyor. O zamanı bekliyor. Onlar da imtihanda, siz de imtihandasınız. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Yani bunu nasıl yapacak diye tereddüt etme ey kulum, kendine bak. Bir damla suydun, o suyun içine seni koydum. O suyun içindeydin, spermin içindeydin. İnsan olarak oradaydın. Oradan seni dünyaya getiren Allah Azze ve Celle'nin Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Müslümanlara dünyayı bugün zindan yapan kafirlere bunun hesabını soracak olmasından, o kudretinden neden şüphe ediyorsun? Niçin şüphen var? İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. O Allah'tır. O'dur yoktan var eden. O'dur tekrar diriltecek olan, hesaba çekecek olan O'dur. Ve huvel gafurul vedud. Fakat O tevbe edenleri affeder, veduttur. Yani el muhibbu limen ataha. Kim ona itaat ederse ona Allah'ın bir muhabbeti vardır. Yani onu alır cennetine koyar, cennetiyle ona ihsanda bulunur Allah Azze ve Celle. O huvel gafurul vedud. Buradan sonra tevbe kapısını açacak, Kur'an-ı Kerim'den bahsedecek. Fakat yine dönecek. Hel etâke hadîsul cunûd. Yani sen diyeceksin ki, olur mu ya Rabbi, bizi Mekke'den kurtarır mısın? Alemi İslam'a tekrar izzet verir misin? Müslümanlar yeniden dünyanın Kur'an'la hakimi olur mu ya Rabbi? İnne bedşe rabbike leşedid. Yeniden bu zalimleri sen kavrar, kuşatır, dünyalarını, iktidarlarını onların başına yıkar mısın ya Rabbi? Ülkelerinin altını üstüne getirir misin ya Rabbi? Hel etâke hadîsül cunûd. Sana önceki orduların haberi geldi mi? Firavun'un haberi geldi mi? Roma'yı biliyor musun? Kisra'yı biliyor musun? Onları yıkan Allah Azze ve Celle bunları da yıkacaktır. Onların da iktidarını başına geçirecektir. İşte bu sure, Müslümanlar bela mahşerinde, musibet anında nasıl ayakta kalacaklar, yıkılmayacaklar, teslim olmayacaklar, zalimlere itaat etmeyecekler, evlerini, mabetlerini, camilerini, her şeylerini yıkmış olsalar bile ayakta kalacaklar. Onu anlatıyor. Mekke'de sahabenin imanını Allah Resulü nasıl korudu? En güçlü ordular kuşatıldıkları zaman beyaz bayrak açıyorlar, teslim oluyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Terörist eşkıya kaçacak bir yer bulamayınca çıkarıyor atletini, teslim oluyor. Ordular kuşatılıyor.

O zaman en güçlü bir devletin ordusu olsa bile teslim oluyor. Peki Mekke'yi kuşatmışlardı. Süründürüyorlardı onları sokaklarda. Başlarına kaynar sular döküyorlardı. Ateşe atıyorlardı Habbab'a yaptıkları gibi. Neden Muhammed Aleyhisselam ordusu teslim olmadı? Çünkü onların azığı Kur'an-ı Kerim'di. Eğer bir ordunun azığı Kur'an olursa, onlar bütün dünya tarafından kuşatmaya alınsalar bile Bilal-i Habeşi olurlar, Sümeyye olurlar, teslim olmazlar. Ve sema izatil buruç, onu anlatıyor işte. O semaya bak. Ve semai, o semaya yemin olsun. Ve sema'i zâtil buruc, burç buruc, burçlara sahip olan semaya, gezegenlere sahip olan semaya, yıldızlara sahip olan semaya, istihare var burada. İstihare-i tasrihiye, saraylarda burçlar olur. Ağır misafirleri oralarda ağırlarlar. Allah Azze ve Celle semayı orada, yıldızlar yörüngelerde akarken, orada yörüngelerinde giderken menzilleri var. Onların menzillerini, akış güzergahlarını, yörüngelerini saraylarda o ağır misafirlerin ağırlanmış olduğu burçlara benzetiyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, o burçları olan semaya yemin olsun. Neden ona yemin ediyor? Azameti var. Yolunda gidiyor. Yörüngesinde gidiyor. Allah Azze ve Celle onlara bir yörünge tayin etti, ayrılmıyorlar. Yani Müslüman, sana Kur'an'la, sana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir yörünge tayin ettim. Yörüngenden çıkma. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden, onun yolundan ayrılma. Ölene kadar dilinde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah olsun. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, o menziller var. Yörüngeler var. O yörüngede yıldızlar akarken giderken hiçbiri vazifesine ihanet etmiyor. Yolundan geriye dönmüyor. O halde sen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bu dünyadan ahirete giden bir yola girdin. İşte Allah Azze ve Celle oraya yemin ederek senin yörüngene işaret ediyor. Sen nelere sahipsin, neleri nerede koruyorsun, ona yemin ediyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, ona işaret ediyor. Semaya yemin ediyor, senin yörüngene işaret ediyor. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, vaat edilen o güne yemin olsun. Mutaffifin suresinde أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, büyük gün, o büyük günü hatırlatmıştı, ahiret günü. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, bütün insanlar alemlerin Rabbi için kıyam edecekler, onun huzuruna varmak için kabirden kalkacaklar, oraya gidecekler. Ey kulum, semaya bak. O yörüngesinde akan gök cisimlerine bak. Sen yörüngenden çıkma. Eğer zorlandın, daraldın, yorulduysan vel yevmil mev'ud, vaat edilen o günü düşün. Allah sana soracak. İşte o yevmin azim, o büyük günde. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin, alemlerin Rabbinin huzuruna bütün insanlar o büyük günde kalkacaklar. Ondan bedel nedir? يَوْمَ يَكُومُ النَّاسِ, insanların, alemlerin Rabbine hesap vermek için kalkmış olduğu gün. Başka bir gün değil. İşte o gün, o güne yemin olsun. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, vaat edilen güne. وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ, şahide yemin olsun. O günde şahit olacaklara. وَمَشْهُودٍ ف۪يهِ, o günde kendilerine şehadet edileceklere, yani وَمَشْهُودٍ ف۪يهِ, o günde görülecek olanlara yemin olsun. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, şahit var, bir de şehadet edilen var. Yani buraya müfessirlerimiz farklı anlamlar verdiler. قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ, yeminin cevabı bu. Eğer bu ayeti yeminin cevabı alırsak, Allah Azze ve Celle bütün bunlara yemin ediyorum ki kutile, turide, lu'ine,
O ashab-ı uhdud, hendekleri kazanlar, Müslümanları onun içine atanlar, Allah'ın rahmetinden tard edildiler, uzaklaştırıldılar. Kahrolası adamlar, kutile ashabul uhdud, ashab-ı uhdud, Allah'ın rahmetinden bütünüyle uzaklaştırıldı. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bilsinler, böyle bir fotoğraf, böyle bir manzara onları bekliyor. O halde ve şahidi ve meşhud, direnin buyuruyor Allah Azze ve Celle Müslümanlara. Kıyamet olacak, şahit olacaksınız. Size o zulmü yapanlar karşınızda duracak. Onları göstereceksiniz. Şahit olanlar, kıyamete gelenler diyecekler ki, ya Rabbi, bunlardı bizi ateşe atanlar. Bunlardı Suriye'yi semadan vuranlar, karadan gelenler, dinsizler, kafirler, bunlardı ya Rabbi. Hizbullah, İran, Amerika, Rusya, işte bütün kafirler, davacıyız ya Rabbi. Ve şahidi ve meşhud. Şahit de gelecek, o zulmü yapanlar, zulme maruz kalanlar aynı yerde olacaklar. O zulme maruz kalanlar şahit olacaklar, zulüm yapanlar da meşhud olacaklar. Onların aleyhine şahitler şehadet edecek. İşte bunlardı ya Rabbi. Bunlardı bizim camilerimizi yıkanlar, ezanları susturmak isteyenler, bu kafirler, bu dinsizlerdi ya Rabbi. Ve şahidi ve meşhud. Kutile ashabul uhdud. İşte yeminin cevabı. Kur'an-ı Kerim her kelimesinde ayrı bir mana var. Müfessirlerimiz farklı takdirler yaptılar. Ama Allahu alem, Rabbim bu takdiri kabul buyursun. Murad-ı ilahi en doğrusunu Allah bilir. Allahu alem bi muradihi. Neyi buradan murad ettiği o bilir. Ama Mekke'ye baktığınız zaman, Mekke'de sahabe-i kirama yapılana baktığınız zaman, yemine, eğer kutile ashabul uhdud onun cevabı olarak takdir ettiğinizde önceki ayetlere böyle bir mana muvafık düşüyor. Kutile ashabul uhdud, kahrolsun ashab-ı uhdud, ya da onlar Allah'ın rahmetinden kovuldular, uzaklaştırıldılar, hayatları bitti onların, cehennem onların makarı olacak, yeri olacak, yurdu olacak. Ennâri zâtil vakud, edil ihtimal ashab-ı uhduttan, yani ateş ki zatil vakud, yani böyle içinde vakud, tutuşturulacak çok şey olan hendekler ki içerisini odunlarla yığmışlar, tutuşturulacak ateşin kendisiyle tutuşturulacağı çok şeye sahip olan o ateş, o hendeklerin sahipleri Allah'ın rahmetinden bütünüyle tard edilmiştir onlar. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Zarf mutallakı kutile. Peki ne zaman onlar Allah'ın rahmetinden tard ettiler? Ne zaman kahrolsun onlar? اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Aleyha, tam o ateşin üzerine oturmuyorlardı. Yukarılar, yamaçlar var. O yamaçlarda duruyorlardı onlar. Hendekler geniş. Eğer hendeklerin hemen yanında dursalar, o ateş onları da alacak. Burada aleyha çevresinde, hendeklerin etrafındalar. Aleyha istila ifade ediyor. Yukarıdan o hendeklere bakıyorlar. Ku'udun ka'idun kelimesinin çoğulu. İzhum onlar, o kafirler. Ashab-ı uhdud o hendeklerin üzerinde yamaçtalar. Ku'udun ka'idun oturmuşlar. Kafirler orada, hükümdar orada, adamları orada. La ilahe illallah diyenleri alıyorlar, hendeğin yanına getiriyorlar. Diyorlar ki, la ilahe illallah demeye devam ediyor musun? Eğer ediyorum diyorsa ateşe atıyorlar. Bir kadın geliyor, çocuğu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam naklediyorlar. Kadının kucağında yavrusu, evladı. Ateşe kadar geliyor, aynı teklifi ona da yapıyorlar. Kadın kendine değil de evladına merhamet edecek. Tam onların dediğini yapacak ki o zaman Allah Azze ve Celle o çocuğu konuşturuyor. Ya umma isbiri diyor. Sabret anne. Ve enti fil cenne.

Havadan vuruyorlar. Deniz varsa oradan vuruyorlar. Ve kafirler karargahlarında izliyor. Ekranlarda izliyorlar. Evlerinde izliyorlar. Oturmuşlar keyif yapıyorlar. Müslüman, zannetme ki bu dünyanın sahibi yok. İnne batşe rabbike leşedid. Allah mutlaka bunun hesabını soracaktır. Allah'ın hesabı orduların hesabına benzemez. İnne batşe rabbike leşedid. Bu ayet Mekke'de ashabın imanını ayakta tutuyordu. Teslim olmadılar. Kur'an'a bakın. Bu sureleri siz meale aktardığınız zaman Kur'an'ın ruhunu katletmiş olursunuz. Olmaz. Ya orada siz Bilal yetiştiremezsiniz. Sümeyye olmaz. Ammar olmaz. Yasir olmaz. Onun için ulema-i kiram efendilerimiz de onlarla beraber olacak. Onlar bu ayetleri nasıl anladılar? Peygamber aleyhissalatu vesselamın çağına, zamanına, asrına gideceksiniz. Bu ayet nerede indi? Ne söylüyor bize Buruş suresi? Neden semaya yemin ediyor? Neden kıyamet diyor? Neden ve şahidi ve meşhud diyor? Eğer siz o iklime giremezseniz, orada olamazsanız, o zaman bu havayı teneffüs edemezsiniz. Sizin hayatınızda İslam bir kadavra olur. Onun ötesine geçmez. Mahremiyet senin hayatında olmaz kardeşim. İslam senin ne kadar derdin olur? Eğer bir televizyon programcısıysan, orada ekmeğini kazanacak kadar derdin olur. Eğer sen İslamcılık diyorsun, bir yazarsan, sadece ekmeğini, maişetini temin edecek kadar İslam senin gündeminde olur. Talebeysen, imamsan, vaizsen, ilahiyatta hocaysan, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında, halkasında, izinde, dizinde, önünde Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsan, Kur'an-ı Hakim'den mahrum kalacaksın. O dünyaya inemeyeceksin, daralacaksın, yorulacaksın. Uykun gelecek Kur'an'ı okurken. Ama onlar Kur'an'ı okurken uykuları gidiyordu onların. Sahabenin uykusunu kaçırıyordu. Allah Teala onlar gibi iman etmeyi bize ihsan eylesin. Yani Efendimiz'e vuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Öte taraftan sahabeye vuruyorlar. Sahabe, yahu niye sahabeyle uğraşıyorsun? Allah Teala onlardan razı olduğunu haber veriyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ Onlar sahabeye söyleyecekler. Sahabeyi hedefe koyacaklar. Onlara taan edecekler, tahkir edecek, tezif edecekler. Neden? Çünkü bu ümmet peygamberle dirilecek. Bu ümmet sahabeyle dirilecek. Bu ümmet sahabeyi önüne koyar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam izinde yürür. Kur'an-ı Hakim'i öyle anlarsa o zaman yeni usameleri olacak bu ümmetin. Esmaları olacak bu ümmetin. Zeynepleri, Fatımaları olacak bu ümmetin. Peygamber aleyhissalatü vesselama dönmeden olmaz Müslüman. Evini asrı saadete açacaksın. Saadet asrı. Şimdi ona da hakaret ediyorlar. Bunu kim yapıyor? İlahiyattaki bazı hocalar yapıyor işte. İslamcı dedikleriniz o adamlar yapıyorlar. Anne kızını gönderiyor. Oğlunu gönderiyor. Okusun bu okulda, gelsin. Bizim eve, bizim mahalleye, bizim sokağa asr-ı saadeti taşısın diye. Oraya gittiği zaman diyorlar ki asr-ı saadet ne ki? İşte orada şu günahlar var, şunlar var, işte şu sahabenin şu günahı var, bu yanlış yaptı. Elbette. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe masum mudur dedi. Sahabe günahsız mıdır dedi. Ama o sahabenin bir özelliği var ki biz de ona bakıyoruz işte. O sahabe Hazreti Muhammed aleyhisselama ihanet etmez. Allah Resulü aleyhisselama yalan isnat etmez o sahabe. O sahabe içinde iradesi farklı olanları var. Hepsi aynı değil. Her parmak aynı değil. Ama Mekke'ye baktığınızda Mekke'yi Allah Teala onlara Ashab-ı Uhdud üzerinden anlatıyor. Bununla şunu söylüyor.
Dün orada hendek kazmışlardı. Hendeğe ateş koyuyorlardı.

O insanları da oraya atıyorlardı. Mekke'yi de hendek gibi yaptılar. La ilahe illallah diyeni yakıyorlar. Ama ya Muhammed, ashabın teslim olmuyor. Kadınları bile teslim olmuyor. Sümeyye'si bile teslim olmuyor bu dinin. O sahabeyi bu asra, bu zamana taşıyabilirsek, işte o kadınlar yeniden o Fatihleri, o Usameleri yetiştirecek. Oryantalizma bunu bildiğinden dolayı sahabeye giden yolumuzu kapattılar, kapatmak istiyorlar ama kapatamayacaklar Allah'ın inayetiyle. İzhum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud. Şuhud, şahit kelimesinin çoğulu. Onlar Müslümanlara yaptıklarını onu izliyorlar, seyrediyorlar. Oturmuşlar Müslümanlara yapılanı seyrediyorlar. Kadını atıyorlar, çocuğu ateşe atıyorlar, yaşlı piri fani atıyorlar. Fakat işlerinden bir ehli insaf ayağa kalkıp durun bu zulümdür demiyor. Alem-i İslam, Birleşmiş Milletleri kurdular. Kendilerinde bir sıkıntı olduğu zaman müdahil oluyorlar. Alem-i İslam yanıyor. Daha fazla nasıl yanabilir, o oyunları kuruyorlar. Bir tarafta İran'ın önünü açıyorlar, öte tarafta IŞİD'in önünü açıyorlar. İki ateşin arasına Ümmet-i İslam'ı attılar. Bu ateş sönmesin diye sürekli ona odun atıyorlar. Sürekli yakıt atıyorlar. Yani ne tarafın gücü azaldıysa o tarafın önünü açıyorlar. O tarafta yer alıyorlar. Dün İran düşmandı, bugün İran dost oldu. İran'la beraber Suriye'de DAEŞ'i vuruyorlar. Yarın DAEŞ küçülürse bu defa ne yapacaklar? DAEŞ'in tarafına geçecekler, Hizbullah'ı vuracaklar. Yani ikisi de onların adamı. Oyunu kurdular ama muratları o ateş sönmesin. Alem-i İslam bir hendek gibi sürekli ateş olsun. Orada la ilahe illallah diyenler yansınlar, oyunu kurmuşlar. Peki neden bunu yapıyorlar? Bunlar insan değil mi? 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'a neden kan kusturuyorlar? Bunlar medeniyetten, bunlar çağdaşlıktan bahsediyorlar. Çağdaş biziz diyorlar. Hayat bizde diyorlar. Bak köpek besliyoruz. Onunla beraber yatağa giriyoruz diyorlar. Köpek, köpekle beraber aynı yerdeyiz diyorlar biz. Evet, Allah Teala onlardan insanlığa dair bütün hasseleri aldı. Belhum edal oldular. Hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşıyorlar. İnsana merhamet etmezler. Muhacire merhamet etmezler. Yetime neden buraya geldin derler. Ama köpeği alırlar, yatak odalarına götürürler. Bunlar insaniyetten nasibi kalmayan zavallılar. Neden alim İslam'a bu işkence yapıyorlar? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Çünkü siz aziz olan, kahhar olan, hiçbir gücün kendine galip olamadığı o Allah'a iman ettiniz. Hamid olan, el mahmudu fi kulli halin. Bütün hallerde, bütün zamanlarda eşyanın kendisine hamd ettiği o Allah'a, o aziz olan, Hamid olan, Mahmud olan, fi külli halin, bütün an ve bütün zamanlarda hamd edilen o Allah'a iman ettiklerinden dolayı onları ayıplıyorlar. Onlardan intikam alıyorlar. Onları reddediyorlar. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ Yani وَمَا اَنْكَرُوا وَمَا عَابُوا Neden onları ayıplıyorlar? Neden onları ateşe atıyorlar? İşte bunun için. Yani burada zemme benzeyen bir medih var. Yani Allah Azze ve Celle, sakın ha iman kusur değil, böyle anlamayın. Fakat o kafirler sizi iman ettiğinizden dolayı ateşe atıyorlar. Onlara göre inanmak suçtur. Onlara göre iffetli olmak, namuslu olmak, eş sahibi olmak, evlenmek, nikah kıymak, eşinden başkasına bir erkeğin bakmaması onlara göre ayıptır. Onlara göre kusurdur. Çağdaş hayata sürülen bir lekedir. Yok etmek isterler sizi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Devam ediyor.
o aziz olan, hamid olan Allah Azze ve Celle'nin sıfatını bize başka bir sıfatını sıla cümlesiyle anlatıyor. Aziz, hamid Allah'ın sıfatları başka. Nedir o Allah Azze ve Celle'nin diğer hususiyeti? اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve semavatın mülkü saltanatı onun olan Allah'a iman ettiğinizden dolayı bu işkenceyi, bu azabı size yapıyorlar. Fakat zannetmeyin ki yalnızsınız. Âlem-i İslam böyle bir hale düşseniz, sizi yalnız bıraksa bile sizi terk etmeyecek bir Rabbiniz var. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olan, tanık olan, yarın sizi de o zalimlere şahit olarak getirecek, haşredecek bir Rabbiniz var. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Peki Allah Azze ve Celle o kafirlere ya da onların zulmetmiş olduğu mazlumlara, mustazaflara, ateşe atılıp yine la ilahe illallah diyenlere nasıl bir karşılık verecek? Fuccar ile ebrar ahirette nasıl birbirinden ayrılacak? Önce fuccardan, önce zalimlerden, sonra ebrardan bahsedecek. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Yani fetenu azzebu, o Müslümanlara, müminlere işkence edenler, kadınlara, erkeklere edenler, bunlar kadındır diye ayırmadan onları da ateşe atanlar, o zalimlere gelince ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ, sonra tövbe etmediler, iman etmediler. Yani Mekke'ye şu işareti veriyor: eğer siz bu kadar işkenceden sonra tövbe eder, Müslüman olursanız o Allah sizi de affeder. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, onlara cehennemin azabı var, bir de وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ, bir de yakan, kavuran, hiçbir şey bırakmayan cehennemin azabı var. Yani kafirler, Müslümanlara işkence etmeyenler, onlar cehennemde yanacaklar. Ama bir de Müslümanlara işkence eden kafirler var ki onlar cehennemin azabına normal kafirlere ilaveten başka bir azaba daha maruz kalacaklar. Onların azabı iki kat olacak ya da cehennem iki cehennemi olacak onların. Bir normal kafirlerin cehennemi, bir de bunlar ayrıyeten o sair kafirleri ilaveten bir daha ceza, bir daha azap görecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْدِيَ الْاَنْهَارِ İman edip ameli salih işleyenler, onlara gelince, yani kim onlar? Hendeğe atılırken de la ilahe illallah diyenler, Allah'ın tayin ettiği o sırat-ı müstakimden ayrılmayanlar, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُودِ O burçları olan galaksiye, saman yoluna bakıp da Allah Teala bunlara bir yörünge tayin ettiyse beni yörüngesiz, beni yolsuz bırakır mı? Kur'an-ı Hakim'le bana sırat-ı müstakimi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bana sırat-ı müstakimi tayin etti deyip o imana devam edenler, orada ameli salih işleyenler, onlar için lahum cennetun tecri min tahtiha'l enhar, altından nehirler akan cennetler var. Zalikel fevzul kebir. Aslında öncesine baksa tilke diyecekti. Zalike dedi, sonrasına bakarak zalike mübteda, el fevzul kebir, büyük bir kurtuluş var. Ama en büyük kurtuluş cennet, büyük kurtuluş. Fakat ve rıdvanun minallahi ekber, Allah'ın rızasını nail olmak ise el fevzul ekberdir. En büyük kurtuluş odur. Allah Teala'dan Müslümanlar, müminler, muttakiler, abidler, zahitler, onlar el fevzul ekber, onu isterler. İnnel velâ elâ yehlû anil belâ'i. Velayet, dostluk, beladan kurtulmaz. Yani Allah'a dost olanlar, ümmete dost olanlar, hep onların başına sıkıntı gelir. İnnel velâ elâ yehlû anil belâ'i. O bela, yani Allah'a velayeti olanlar, ümmete velayeti olanlar,
Onlar sıkıntıdan kurtulmazlar.

Bu yolda hep bedel öderler, bedel ödeyerek o yolda devam ederler, geriye dönmezler, dönmeyi düşünmezler. Evet, innel velâ elâ yehlû anil belâ'i. Peki, Allah Azze ve Celle o Müslümanların mazlumiyetini, mağduriyetini bize anlattı. Ashab-ı Uhud'u anlattı, Mekke'deki Müslümanları, mustazafları anlattı. Onlara Rabbimiz, kainatın sahibi, zannetmeyin ki Allah Teala sizi unutmuştur. Zannetmeyin ki Allah Teala acizdir. Suriye'ye bakanlar, ümmetin bu haline bakanlar, zannetmesinler ki Allah Teala görmüyor. Allah Teala acizdir. Hayır, Mekke'de Ebu Cehiller kaldılar mı? Roma kaldı mı? Zalimler direnebildiler mi? Yok olup gittiler. Onların da bir vakti var. İnne batşe rabbike leşedid. Rabbinin derdest etmesi, yakalaması şedidun. O kadar şiddetlidir ki anlatamazsınız, tarif edemezsiniz. Onu sinemaya dökemezsiniz. Yani görsel olarak da, lisanla da, kalemle de, hiçbir şeyde onun şiddetini anlatamazsınız. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, bunu nasıl yapacaksın? Bu Amerika yıkılır mı diye aklınıza gelecek. Bu zulüm saltanatının sonu olur mu? Bu gecelerin sabahı gelir mi diye bekleyeceksiniz. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle. Yani o Allah Azze ve Celle, odur seni yoktan var eden ve yu'idu, tekrar öldükten sonra diriltecek odur. Yaratılışına bakmıyor musun? Bir sperm idin, orada Allah Teala her özelliğini koydu, oradan seni dünyaya getirdi. Huve yubidu ve yu'id. İnnenin ismi zamirdir, haberi bu cümledir. Cümle olarak innen haberidir. O huvel gafurul vedud. O Allah Azze ve Celle, kulları isyandan sonra tövbeyle onun huzuruna gelirlerse ziyade affedicidir. Vedud, itaat edene karşı merhameti vardır. Allah Azze ve Celle onlara karşı muhabbeti vardır. Zül arşil mecid. Arşın halikidir, yaratıcısıdır ve sahibidir. Arşın sahibidir. El mecidu, izzeti vardır, şerefi vardır, azameti vardır. Fealul lima yurid. Neyi murad ederse onu yapar. Mübalağa sırası. Kimse karşısında duramaz. İnne badşe rabbike leşedid. Rabbinin yakalaması, zalimleri şiddetle, gazap ile yakalayıp helak etmesi çok şedittir ki fealul lima yurid. Eğer onu murad ettiyse kimse onun iradesinin önünde duramaz. Engel olamaz. Kulun aklına geliyorsa nasıl ya Rabbi, o işkencenin içinde olanlar, daralanlar, akşamdan sabaha, sabahtan akşama, 5 yıldır Suriye cehenneminde yanan o mazlumlara diyor ki bu ayet, hel etâke hadîsul cunûd, o orduların haberi sana geldi mi? Firavun, onun idaresinde onlarca yıl insanlar eza görmüşlerdi. Roma şu kadar devam etmişti. Sodom, Gomorra onlarca yıl devam etmişti. Onlar biliyor musun? Hel etâke hadîsul cunûd. Ne oldular? Ke'ellem yekûn. Hiç yokmuş gibi oldular. Firavune ve Semud. Ondan bedel Firavun, önceki ordulardan. Semud, Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Hani neredeler? İşkence etmeye devam ediyorlar mı Müslümanlara? Yok olup gittiler. Onları helak eden Allah Azze ve Celle, vakti gelince Müslümanlara dünyayı cehenneme çeviren kafirleri de helak edecek. İslam'ın önünü, Müslümanların yolunu açacaktır. Belillezine keferu fi tekzib. Fakat insanlar o önceki helak olan kavimlere bakıp ibret almak şöyle dursun. Bilakis onlar, o kafirler fi tekzibin, yani şiddetli bir tekzibin, yalanlamanın içindeler. Önceki helak olan kavimler nasıl yalanlıyorlarsa Allah'ın ayetlerini, Ashab-ı Uhdud'un nasıl adaveti varsa, Mekke'de Ebu Cehil'in,
adamlarının aynı

0: adaveti var. Velillezine keferu, o kafirler fi tekzibin, şiddetli bir yalanlamanın içindeler. Fakat vallahu min varaihim muhit. Allah Teala onları arkalarından kuşattı. Burada kinaye var. Yani bir adamı arkadan kuşattığınız zaman hareket kabiliyeti kalmaz. Allah Teala onları hareket kabiliyeti olmayacak bir şekilde kuşatmıştır. Vallahu min varaihim muhit. Yani eğer inne batşa rabbike leşedid, yakalayıp derdest edecek, helak edecek iradesi onlar için o vakitte tecelli edecekse, vallahu min varaihim muhit. Allah Teala veradan, arkadan onları kuşattı. Yani hareket edemeyecek şekildeler. Anında Firavun'u helak ettiği gibi, Nemrud'u helak ettiği gibi onları da yok edecek. Fakat siz bu Kur'an'ın büyüklüğünü anlamakta aciz kaldınız ey Mekke, ey yeryüzü insanlığı. Ey Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini, bu Kur'an'ın içindeki Allah Azze ve Celle'nin haberlerini inkar edenler.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
11: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
12: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
13: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
14: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
15: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
16: www.radyohedef.com.
15: Tıklayın.
17: Zorunlu yayın.
18: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
17: Zorunlu yayın.
19: Radyo Hedef.
20: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
21: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
22: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrağı.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi rüzgarın önündeki yapraklar gibi usulca yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir

0: Dua yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, malumunuz Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıkan dünyanın 39 ülkesinden 426 aktivistin bulunduğu Sumut filosu yine uluslararası sularda korsan işgal ordusunun saldırısına uğradı. Küresel korsanlar kaçırdığı global Sumut filosundaki aktivistleri bir askeri gemi içinde konteynerlardan oluşan yüzen bir hapishaneye kapattı. Şimdi de kendilerince teröristleri götürdüğü hapishaneye iletiyorlar. Yayına başlarken Sumut filosunun gündemden düşmemesi adına atılabilecek adımları hatırlatmak isterim. Efendim, sosyal medyada duyurabilir, şehrinizdeki eylemlere katılabilir ve tabii ki Akdeniz'in turkuaz sularındaki Sumut filosuna farkındalık oluşturmak için bileğinize mavi kurdelalarınızı da takabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bu önemli hatırlatmanın ardından bu hafta bu mikrofonlardan tekrarlara hariç 100. bölümünü sunduğumuz Kalk Kudüs'e Gidelim'in bugünkü konuğunu size tanıtmak istiyorum. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Sayın Doktor Necmettin Alkan bizimle olacak. Biz bugün yayında Osmanlı'nın son dönem Filistin politikalarını, Filistin işgaline zemin hazırlayan olayları, işgalcilerin istihbarat ve terör örgütlerini konuşacağız inşallah. Siz de yayına katılmak isterseniz Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Evet efendim, ben konuğumu daha fazla bekletmeden sözü ona vermek istiyorum. Kıymetli hocam, hoş safa geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam, beni kırmayıp yayına katıldığınız için asıl ben çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Buyurun.
0: Hocam, bugün konuşacağımız konuların bazılarını biz daha önce bu programda hiç konuşmadık. Bu açıdan hem ben çok heyecanlıyım hem de dinleyicilerimizi de merakla bırakmayalım istiyorum. Hemen konuya girmek istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii, buyurun.
0: Aslında konuşacak çok konumuz var Filistin'e dair. Ama bugünü daha doğru anlamak için en başa dönmek lazım diye düşünüyorum. Yani yeryüzünün belki de en kritik coğrafyası, Kur'an'ın deyimiyle bereketli topraklar olan Filistin ve Kudüs'ün dinler ve medeniyetler tarihi bakımından öneminin ne olduğuyla başlayalım mı?
1: Tabii, çok teşekkür ediyorum. Zaten buradan bence başlamak çok daha mantıklı olurdu. Doğru yaptık. Şimdi medeniyet tarihine ve dinler tarihine baktığımızda Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu bu coğrafya, özellikle Türkiye'nin Anadolu'nun güneydoğusundan başlayıp Akdeniz'e kadar inen o bölge bir hayli önemli. Burada bilinen mevcut tarih bilgisine göre kültür ve medeniyet tarihinin bugünkü modern anlamda başlaması malum yine Orta Doğu coğrafyası üzerinde gerçekleşiyor. Ayrıca dinler tarihinde hakeza önemli merkezlerden bir tanesi bu insanlık tarihindeki en önemli dini tarihe sahip olan kültür ve medeniyet anlamında bugün modern dünyadaki dinleri de belirleyen İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinleri de esas aldığımızda daha önceki dönemleri işte milattan önce işte 5000, 10000, 20000'leri bir kenara bırakırsak son dönemdeki bugünkü var olan müfessirler itibariyle de dünyada hakim dinler olarak karşımıza çıkan bu üç dinin tarihleri, kültürleri, siyasi anlamdaki gelişmeleri bağlamında bu coğrafya çok çok önemli. Bu Orta Doğu coğrafyası içerisinde Filistin ve Kudüs bölgesi ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda işte İslam tarihine bakarsak zaten İslam tarihi ve İslam dinine göre o bölgede çıkan bütün peygamberler İslam peygamberi kabul ediliyor. Bunun Hazreti Muhammed'in ve daha sonraki fetihlerdeki Kudüs ve Filistin'in oynadığı rolün ötesinde Hazreti Muhammed öncesindeki bütün o bölgede vahye muhatap olan peygamberlerin hayat hikayeleri bu bölgede geçiyor ve İslam da bunları birer tarihi veri olarak kabul ediyor. İnanç olarak da kabul ediyor. Yani bugün Kitab-ı Mukaddes'in ahdiatik kısmını teşkil eden o metinlerin indiği Yahudi peygamberler aynı zamanda İslam peygamberi olarak kabul ediyor ve Müslümanlar o peygamberlere iman ediyorlar. Hazreti Muhammed

0: sonrasında işte malumunuz bu özellikle Miraç hadisesi bağlamında Kudüs yine karşımıza çıkıyor. Hazreti Ömer döneminde fetihle birlikte başlayan Kudüs İslam tarihi, modern zamanlara kadar süren İslam medeniyetiyle alakalı ilgisi bugünkü şartlarda halen İslam coğrafyasının en dikkat çeken bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hristiyanlık bağlamında baktığımızda işte Hazreti İsa'nın o bölgeden olması, Yahudi inancına baktığımızda Yahudilere indirilen vahye muhatap olan peygamberler herkese o bölgede. Dolayısıyla bugün modern insanların nüfus itibariyle intisap ettiği bu İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerini esas aldığımızda o üç dinin kesişme noktası Kudüs ve çevresi oluyor. Onun dışında yerleşik medeniyet tarihinden örnek verirsek yerleşik hayata geçişte ilk yerleşim biriminin oluşması hakezen yine o bölgede 19. yüzyıldaki o Osmanlı'nın son dönemindeki modern emperyal siyaseti belirleyen özellikle İngiltere-Almanya rekabeti ve daha sonra Birinci Cihan Harbi'nin patlak vermesiyle birlikte başlayan son gelişmelere zemin hazırlayan 14-18 süreci yine bu bölgede Filistin ve Kudüs bölgesinde nihai itibariyle şekillendi. Yani Handan Hanım orada ister kadim dinler tarihini esas alalım, ister vahye dinler olarak kabul edilen İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliği esas alın, ister medeniyet tarihini esas alın. Bir de özellikle son 2-3 yıldır dünya tarihini meşgul eden en son işte İran, İsrail-Amerika savaşını da esas alın. Fark etmez. Hepsi günün sonunda bu bölgede düğümleniyor. Bu bölgede şekilde karşımıza çıkıyor. O açıdan Kudüs ve çevresi Filistin dünya tarihi ve modern diplomasi tarihi bağlamında enteresan, ilginç, önemli bölgelerden bir tanesi. Hatta en önemli demek daha doğru olur. Ve bu bölgedeki gelişmeler işin ilginç tarafı sadece o bölgede meskun olan halkları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda modern dönemlerdeki bizi ve diğer bölgelerdeki, komşu bölgelerdeki insanları da hakeza etkiliyor. Dolayısıyla Kudüs ve çevresi çok çok önemli bölge, önemli topraklar olarak kabul ediliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bundan dolayı şu anda zaten dünya tarihi adeta o bölgede düğümlenmiş bir vaziyette. Herkes bütün dikkatiyle o bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Yani bu açıdan Kudüs çevresi evet çok önemlidir. Ve orada meydana gelecek olan gelişmeler belki bundan sonraki tarihsel süreci belirleyecektir. Ben onun da hakeza dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bugün İran'da cereyan eden o işte Amerikan-İsrail savaşı Kudüs'teki ve Filistin'deki gelişmelerden bağımsız ele alamayız. Onlar bir bütündür. Ve bu bütünlük içerisinde orada meydana gelen gelişmeler aslında belki de bizim yarınımızı belirleyecek, hayat standartımızı belirleyecek, siyasi ve kültürel anlamda geleceğimizi belirleyecek. Bundan dolayı çok dikkat çekici bir coğrafya. Üzerinde ne kadar konuşulsa bence azdır. Hangi boyutlarıyla konuşursanız bence azdır. Yani ister bunu dinler tarihi bağlamında ele alın, ister kültür ve medeniyet tarihi bağlamında ele alın, ister bugünkü reel politik anlamdaki diplomasi tarihiyle bağlantılı olarak ele alın. Her birisini uzmanlarıyla günlerce, saatlerce konuşabileceğimiz bir aslında bölge diyeyim ve bu ilk sorunuzun cevabını bu şekilde vermiş olayım. Evet, ilk soru olarak da bunları söylemek kafi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Siz bu son
0: Rica.
1: bitirişte söylediğiniz işte ne kadar konuşsak azdırı ben canlı olarak yaşayan birisi olarak şöyle söyleyebilirim. Bu programa ilk başlamaya karar verdiğimizde programın akışıyla alakalı ben bir plan çizmiştim. İşte birinci hafta şunu anlatayım, ikinci hafta bunu anlatayım. 7-8 hafta sonra falan tıkandım ben. Dedim buradan
0: Evet.
1: gerisine ne yapabiliriz acaba? Ama başında da söylediğim gibi yayının bugün 100. canlı yayınımızı yapıyoruz. Elhamdülillah. Dediğiniz gibi her açıdan, her cihetten konuşulabilecek bir bölge. Hem Kudüs hem Filistin bölgesi. Rabbimizin de bereketin merkezi diye belirlediği, babasının Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs'e sahip olan dünyaya hakim olur.

0: ismi söyleyemedim. Evet, uyarısında bulunduğu yani. Çok kıymetli bir bölge gerçekten. Siz genel bir bakış olarak bize sundunuz hocam ama biraz da yakın tarihe bakalım. Filistin için en önemli isimlerden biri olan, kimine göre Kızıl Sultan, kimine göre de Ulu Hakan, Abdülhamit Han'ı özellikle sizden dinlemek benim için çok kıymetli. Çünkü bu alanda yaptığınız çok güzel çalışmalarınız da var. Ben de teşekkür ediyorum. Sultan II. Abdülhamid'in denge politikasından ve Filistin siyasetinden bahsedelim mi biraz?
1: Evet, tabii ki o noktada söylenecek çok söz var. Aslında Handan Hanım biraz belki Sultan Hamid'e geçmeden önce bu emperyal devletler, İngiltere başta olmak üzere, işte Rusya, Fransa ve daha sonra 1871'den sonra Almanya'nın birliğinin sağlamasıyla birlikte bu bölgede etkili olmasıyla alakalı, o süreçle alakalı bir iki tane atıfta bulunalım. Bir iki bilgiyi hatırlayalım, sonra Sultan Hamid dönemine gelelim. Çünkü tarihsel olaylar süreklilik arz eder. Öyle birden böyle kırılma, bir ahşabın ortadan ikiye yarılması gibi tarihi olaylar aniden patlak vermez. Bunun bir öncesi vardır. Dolayısıyla o tarihsel sürekliliği yakalama adına öncesiyle ben başlarım genelde. Çok fazla da programımızı meşgul etmem adına şunu söyleyeyim. Sultan 3. Selim döneminde özellikle bölge emperyal devletlerin dikkatini çekiyor. 1798 yılında Napolyon Bonaparte Fransa adına bu bölgeyi işgal etmek istiyor. Özellikle tabii ilk işgal Mısır işgali, daha sonra kuzeye doğru Filistin'i işgal etmek istiyor. Ama Osmanlı Devleti Sultan 3. Selim döneminde İngiltere ve Rusya'nın yardımıyla Fransa'yı buradan çıkartıyor. Fakat enteresan bir şekilde Napolyon Bonaparte bu işgalinde başarısız olsa bile orada şunu yaptı. Tabiri caizse hani bir Yunan mitolojisinde Pandora'nın kutusu vardır. Napolyon Bonaparte Pandora'nın kutusunu açtı. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. 1798'e kadar emperyal devletler Orta Doğu'yla ve Akdeniz dünyasıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Daha ziyade işte Amerika, Latin Amerika, Afrika gibi o sömürge bölgeleriyle ilgileniyorlar. Akdeniz bu anlamda biraz bunların unuttuğu bir bölgeydi. Fakat Napolyon Bonaparte burayı işgal edince özellikle İngiltere şunu fark etti. Mısır'ın ve Suriye'nin hakeza devamında, çünkü Napolyon Bonaparte onu da söylüyor. Filistin'in de Osmanlı dışında başka bir devlet tarafından, özellikle Avrupalı bir emperyal devlet tarafından işgal edilmesi ister istemez o bölgedeki İngiltere'nin menfaatlerinin zarara uğraması anlamına geliyor. Bir de kutsal topraklar sonuçta itibariyle orayı kontrol edecektir Fransa. Bundan dolayı en önemli rakibi Fransa'nın veya işte Rusya'nın daha sonra ve Almanya'nın o bölgeyi kontrol etmesine müsaade etmeyecekti. Kendi reel politiği anlamında bu çok aykırıydı ve zararlı görüyordu uzun vadede. Nitekim 1882 yılında enteresan bir şekilde İngiltere Mısır'ı işgal edecek ve İskenderiye merkezli bölgeyi kontrol eden çok büyük bir istihbarat ağı oluşturacak. Dolayısıyla İngiltere bu şekilde Mısır'ı işgal ederek 1882 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasını bir şekilde kontrol etmeye çalışır. Bu dönemde İngiltere bölgede hakim bir güç olarak varlığını bu şekilde ortaya koyduktan sonra Almanya ciddi bir bir rakip olarak ortaya çıkıyor. O da Sultan II. Abdülhamit yine dönemine tekabül ediyor. Almanya 1871 yılında birliğini sağladıktan sonra Osmanlı Devleti üzerinden bölgede etkili olmaya çalışıyor. Özellikle 1880'li yılların ortasından itibaren Osmanlı modernleşme faaliyetlerinde yer almakla birlikte asıl büyük sıçramayı işte Bağdat Demiryolu gibi, İcaz Demiryolu gibi projelerle birlikte bölgede Almanya etkili olmaya başlayacak. Bu da devamında o bahsettiğimiz Alman-İngiliz rekabeti Orta Doğu'da ortaya çıkacak. Ona neden oldu. Böylece Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bu emperyal rekabeti, kavga, İngiltere ve Almanya merkezli asıl güç odağı bunlar ortaya çıkmış oluyor ve bu da Birinci Yan Harbi'nin patlak vermesine sebebiyet verecek. Bu anlamda Orta Doğu coğrafyası bu emperyal devletlerin kesişme noktası oldu.

0: Ha bir de şey var tabii, onu Handan Hanım unutmamak lazım. Petrol gibi bir şey ortaya çıktı bu dönemde. Bir cevher ortaya çıktı. Siyah altın diyebileceğimiz adlandırılan bir yeni enerji türü. Özellikle sanayi inkılabını gerçekleştiren emperyal devletler bu petrolü çok önemli buluyorlar, stratejik buluyorlar. Bu da işte kaderin bir cilvesi Osmanlı coğrafyası, Mezopotamya ve Orta Doğu coğrafyasında bol miktarda çıkıyor. Burayı da kontrol eden ister istemez dünya iktisadi sistemini, gücünü kontrol edecek. Bugün de enteresan bir şekilde biliyorsunuz bu mevcut gelişmelerin mevcut doğal gaz ve petrol boru hatlarıyla da alakası olduğunu söylüyor. Bunun 19. yüzyıldaki versiyonu, henüz doğal gaz yoktu ama petrol yavaş yavaş önem kazanıyordu. Dolayısıyla emperyal devletler bir taraftan işin reel politiğini, yani petroldür, dünya ticaretinin kontrol edilmesidir, rekabet denge siyasetidir, onu bölge üzerine gerçekleştirmeye çalışırken de bir taraftan da aynı zamanda dini bir merkez olmasa bile her Hristiyan mezhep Kudüs ve çevresinde etkili olmaya çalışıyorlar. Yani tabiri caizse dinle ticaret bir arada giden bir süreç bu 19. yüzyıl. İşte bu denklem içerisinde Osmanlı Devleti'nin kendi imkanlarıyla maalesef bu emperyal mücadelede karşı bir güç, bir tavır ortaya koyamadığı için bu sefer denge siyasetine başlayacaktır Osmanlı Devleti. Yani orada çok, şunu çok net ifade etmek lazım. Osmanlı eski Osmanlı değil, yani Yavuzların, Fatihlerin, Kanunilerin dönemi değil. Güçlü orduları, silahları yok. İşte demin size anlattım, yani 1798'de Napolyon Bonaparte'ı Osmanlı Devleti tek başına kovamıyor Mısır'dan. Hatta daha da trajikomik olan şey şu: 1831 tarihinde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyan edecek. 10 yıl boyunca isyan devam edecek. Yine İngiltere'nin yardımıyla biz Mehmet Ali Paşa'yı Anadolu'dan, Kütahya'dan çıkartacağız ve tekrar Mısır'a geri dönecek. Yani bu anlamda kendi valisini bile askeri gücüyle durdurabilecek bir pozisyonda değil Osmanlı. Bunu nasıl başaracak? İşte coğrafyanın bir konumundan dolayı, işte petrol vesaire şunu bunun ortaya çıkmasından dolayı hiçbir emperyal devlet kendi tek başına o bölgeyi kontrol edemeyeceği için nüfuz alanı oluşturuyorlar ve Osmanlı Devleti'yle de denge siyasetiyle kendi bölgedeki menfaatlerini garanti altına almaya çalışıyordu. Abdülhamit de 3. Semine başlayan bu denge siyasetini Almanya'yla devam ettirdi. Almanya'ya yanaştı ve İngiltere'yi bölgede dengelemeye çalıştı. Bu denge siyasetini başarılı bir şekilde devam ettirerek imparatorluğun gücünü bir şekilde arttırmaya çalıştı. Ama yani şöyle bunu biz teraziye benzetirsek, Osmanlı'nın tercihi ve yönü Abdülhamit döneminde biraz Almanya'ya doğru fazlasıyla kaydığını söyleyebiliriz. Bu da İngiltere'yi rahatsız ettiği için zaten Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'ni yalnızlaştırarak bir şekilde mağlup edip o bölgeyi kendi işgali altına almayı başardı. İşte Abdülhamit bu dönemde bu denge siyasetini yürütürken Avrupalı emperyal devletler de şunu yaptılar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Osmanlı hakimiyeti altındaki gayrimüslim unsurları bir şekilde destekleyerek bölgede etkili olmaya başladılar. Mesela Anadolu'daki Ermeni nüfusun, Ermeni Osmanlı vatandaşlarının bir kısmını işte Rusya desteklerken bunların bir kısmını işte İngiltere desteklemeye başladı. Onlar üzerinden Anadolu'da etkili olmak. Ve Anadolu dışında işte güneydeki Hristiyan unsurlar ve tabeli bir Yahudi nüfus da oluşmaya başladı. Ve özellikle bu batıdan Anadolu'ya, özür diliyorum, Filistin bölgesine göç eden Yahudilerin sayısı peyderpey artarak belli bir noktaya ulaşınca bu sefer bu bölgedeki Yahudiler üzerinden kendi reel politiklerini uygulamaya çalışmaya başladılar, gayret ettiler. İngiltere bu anlamda öne çıktı. Nitekim daha sonra konuşacağımız bu İsrail'in kurulması sürecinde bu devletler o bölgedeki Yahudilere yardım ederken aslında bölgede kendi reel politiklerini Yahudiler üzerinden uygulama adına bunu yapıyorlar.
1: Olaya maş olarak da kullanmışlar hem azınlıkları hem de diğerlerini galiba.
0: Reel politikleri ve maddi menfaatleri bence her zaman ağırlıktadır, ön plandadır. Yeri ve zamanı geldiğinde dini de bunun içine katarak bir şekilde bölgede etkili olmaya çalışıyorlar ve Yahudi kartını Osmanlı'ya karşı Sultan Abdülhamit döneminde özellikle göçü teşvik ederek

0: kendi sınırlar dahilinde bulunan Yahudilerin Filistin bölgesine göçünü teşvik ederek orada bir Yahudi nüfus oluşturmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti bunu tabii fark etti. Yani şey, göçle alakalı şunu biliyoruz Handan Hanım, 1840'lı yıllarda böyle bir göç teşebbüsü başlıyor ama asıl 1850-60'lı yıllarda Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesindeki Protestan mezhebine geçen Yahudiler Filistin'e ilk göç ediyorlar ve Filistin'de kendi yerleşim birimlerini oluşturuyorlar. O ilk etapta pek dikkat çekmiyor. Belli bir süre sonra Osmanlı ve özellikle 1880'li-90'lı yıllarda PDP bu Yahudi göçünün hareketlendiğini görünce devlet bir şekilde buna engel olmaya çalışıyor bir kısım kanun düzenlemelerle ama maalesef o günkü merkezi devletin çok hantal olması, taşrayı kontrol edememesinden dolayı bölgedeki mahalli idareciler rüşvet veya çeşitli araçlarla bu ilgili göçü organize eden Avrupalı şirketler veya işte Yahudi zenginler tarafından satın alınıyor tabiri caizse. Ve bir şekilde göç devletin resmi siyaseti bağlamında yasaklanmasına rağmen devam ediyor. Toprak satın alma vesaire. Bu göçte mesela şöyle bir ayrıntı var. 1880'li yılların ortasında özellikle Rusya bölgesinden Yahudiler gelmeye başlıyor. Yani Rusya'da çok büyük bir antisemitik hareket vardı o dönemde. Dolayısıyla Yahudileri söküp atmak istiyorlar. Ve bunlar Filistin'e, Osmanlı coğrafyasına iltica edecekler ve o bölgede yaşamaya başlayacaklar ve bu şekilde Yahudi nüfusun sayısı artıyor ama bu tabii Yahudi nüfusunun sayısının artması diyecek böyle 10 binler, 20 binler, 100 binler değil yani öyle çok kitlesel büyük bir göç yok. Benim hatırladığım kadarıyla yani 1914'ler yani Cihan Harbi'nin öncesinde ortalama resmi gayri resmi işte 40 bin civarında totalde Yahudi nüfus var yani. O bahsettiğimiz büyük göç hadisesi aslında Osmanlı döneminde çok da böyle büyük sayılara ulaşmıyor. Dediğim gibi 40 bin civarı. Asıl sıkıntı şeyden sonra başlayacak. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngiltere'nin bölgeye hakim olmasından sonra maalesef özellikle 1927 yılında Filistin İngiliz manda yönetimi o bölgede kurulduktan sonra İngiltere'nin de desteğiyle peyderpey Yahudilerin sayısı işte 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi rakamlara ulaşacak. Yani Cihan Harbi patlak verdiğinde bölgedeki toplam Yahudi sayısı Filistin'de 50 bin dahi yok yani 40 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu şekilde böyle bir enteresan şey çıkıyor, tablo ortaya çıkıyor. Toprak satılma konusu biliyorsun bir ara Türkiye'de çok gündeme gelmişti. Bununla ilgili elimizdeki veriler çok net. Yani öyle kitlesel büyük bir toprak satılması yok. Hatta doktora tezi yapıldı. Bir iki tane yok tezde görülebilir. Oradaki istatistiklere göre totalde işte toprak satışı %1-1.5 bile değil yani. Filistin'den o bölgede kendi topraklarını satması. O çok fazla abartıldı. Ama günün sonunda Avrupalı devletlerin, Yahudi zenginlerin hakeza büyük zenginlerin desteğiyle Filistin'e böyle bir nüfus akışı oluyor. Osmanlı Devleti de gerek Sultan II. Abdülhamit gerek Sultanahmet'ten sonra İttihat-ı Terakki'nin iktidara gelmesi sürecinde onlar da bu göçü engellemeye çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman kati olarak göçe engel olamayacaklar. Bahsettiğim bu şeyden dolayı devletin merkezi otoritesinin o bölgede yeterince hakim olmamasından dolayı ve taşradaki memurların da tabii açgözlülüğü, maddi hırsı, para ve rüşvet iltibas yoluyla bunlara destek vermesiyle Yahudilerin nüfusu belli bir sayıya ulaştı tabii.
1: Bu toprak satışıyla alakalı geçenlerde bir konuğumuz gelmişti. Kendisi de Filistinli. Dedelerinin mevzusunu anlatıyor. Bu dönem işte bu Birinci Dünya Savaşı döneminde. Dedi ki bize öyle ağır vergiler verdiler ki İngiliz manda yönetimi sırasında bizim topraklarımıza devlet el koydu. Yani İngilizler el koydular. Ve sonra bunu Yahudilere sattılar. Bu dediğiniz çok az bir miktar demiştiniz ya. Bu miktarın işte büyük miktarlara ulaşmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında yine ileride de konuşacağız İngiliz mandası

0: şey de var orada mesela şu bilgi de var. Bu da bizim için çok önemli. İngilizler işte 18 Montrose Ateşkes Anlaşması'yla bölgeyi işgal edince artık bölgenin fiili olarak, de facto olarak hakimi oluyor. Özellikle Osmanlı miri arazisi olan veya vakıflara ait olan arazileri de kendisine geçirmiş oldu. Buna belki bir kılıç hakkı mı denebilir bilmiyorum ama yanlış bir ifade kullanmayayım. Ama bölgenin yeni hakimi olarak Osmanlı Devleti'nin topraklarına o şekilde el koy. Yani Filistinli Müslümanların veya Filistinlerin toprağı değil de devletin toprağı ve vakıf arazilerine el koyarak onların Yahudi yerleşimine açtığı bilgisi de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte borçlanma ve banka yoluyla el konulan topraklar var vesaire. Büyük ihtimalle o sırada işte İsrail ve daha sonra Yahudilerin gücü arttıkça bir kısım paramiliter gruplar oluşturuyorlar. O gruplar yönünde gruplar vesilesiyle de veya vasıtasıyla yerel halkı tehditle, şantajla bir şekilde o toprakları bırakmalarını sağlayarak peyderpey bölgeye hakim oldular. Yani orada bir ara Türkiye'de konuşulduğu gibi böyle bilinçli bir Filistin ahalisinin, halkının işte zenginlik için, para için topraklarını sattılar propagandası talihsiz bir şekilde gündeme geldi. Doğru değil o. Onun o toprakların el değiştirilmesiyle alakalı sizin de bahsettiğiniz örnekle birlikte çok farklı hikayeler var orada. Onları dikkate almak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Hocam, biz Sultan Abdülhamid'in Yahudilerle mücadelesini aslında çok işledik de ve böyle hayranlıkla da bahsettiğimiz sahneler, gözümüzün önüne gelen sahneler, işte devletin borçlarını ödeyelim, bize Filistin'den toprak ver. Bize. Ama Abdülhamid Han'ın buna hep karşı çıktığı, Filistin'in ümmetin malı olduğu, onun asla onlara verilemeyeceğine dair böyle bir mücadelesi var. Acaba sultanın tahttan indirilmesinde bu mücadelenin bir etkisi var mı?
0: Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. yok diyorum ben. Veya şöyle diyelim, tam hayal kırıklığına uğratmayalım. Hadi. Yani doğrudan çok fazla bir rol oynamamış. Bakın bu bizim tabii Sultan II. Abdülhamit döneminde çalıştığım için bunu çok rahatlıkla söylüyorum. İşte benim Selanik serisi diye bir kitabım var. Bir maçta çıktı işte Selanik'in yükselişi, Selanik İstanbul'a karşı. Selanik düştü. Orada şunu anlatıyorum. Birinci kitap Jön Türklerle Sultan II. Abdülhamid'in mücadelesi. İkinci kitap İttihatçılarla Sultan Abdülhamid'in mücadelesi. Üçüncü kitap da Balkan Savaşı. 12-13 Balkan Savaşı ve sonrasını ele aldım. Yani bölgeyi gerek Osmanlı kaynakları gerekse Alman kaynaklarından çalışan bir tarihçi olarak, akademisyen olarak bu konuda ben çok böyle keskin ifadelerin kullanılması tarafları değilim anlamına. Yani bu tür yorumlar biraz hamaset, biraz duyguyla birlikte yapılıyor. Özellikle alandan olmayan bazı amatör, popüler tarihçi arkadaşların da bu tür meseleleri çok fazlaca tabiri caizse köpürtüp bu tür yorumları yapmalarıyla birlikte ortaya böyle bir maalesef tespit veya iddia çıkıyor. Sultanahmet Theodor Herzl'i işte reddettiği için işte tahttan indirildi ve işte daha sonra Filistin'e Yahudilere yerleşti. Bakın bunun bu iddianın kontra olarak karşısında getirebileceğimiz doğrudan 2-3 tane tespit var. Niçin ben buna hani hayır diyorum ve temkinli davranıyorum. Bunlardan bir tanesi şu, Sultan II. Abdülhamid evet, Theodor Herzl'in 1900 biliyorsun 3-4 defa görüşmek istiyor. En son bir tanesinde görüşüyor. 1900 galiba 1'de herhalde hatırladığım kadarıyla görüşüyorlar. Orada Osmanlı dış borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin'e yerleşme müsaadesi istiyor. Bunu da oradan kendisi anlatıyor. Sultan II. Abdülhamid'in ve Theodor Herzl'in de günlüklerinde var bu görüşmenin özeti. Sultan Abid Irak bölgesini teklif ediyor. Yani Irak'a yerleşin diyor. Yani Sultan Abid öyle reddetmiyor. Görüşelim diyor. Irak bölgesine yerleşin falan. Çünkü işte devlet şunu fark ediyor. Yani gelen zaten Theodor Herzl de bunu söylüyor. Biz işte okumuş, yetişmiş bir toplumuz gelip o bölgeye yerleştiğimizde o bölgenin ve Osmanlı'nın kalkınmasına yardımcı oluruz. Bu biraz şeye benziyor. 1492'de İspanyol Safaret Yahudilerinin Osmanlı Devleti'ne getirdiği

gelmesi gibi. Yani gelen Yahudiler bir tecrübeyle geliyor, bir meslekle geliyor. Dolayısıyla yerleştikleri bölgede bir ticari ve tarımsal hareketlik olacaktır. Ondan dolayı Osmanlı Devleti İspanyol Yahudilerini getirip yerleştiriyor Balkanlara ve Ege bölgesine.

0: ihtilal oldu. Görüşmeler yarım kaldı. Ne oldu bilmiyorum diyor. Yani orada görüşmeler Sultanahmet, yani 1901'den itibaren başlıyorum anlattığım bu hikaye. Daha 7 yıl hükümdar iktidarda. Ama günün sonunda Sultanahmet'in böyle total toptan masayı tabiri caizse dağıtma, evet, ortadan kaldırma gibi bir tavır, görüşmeler devam ediyordu. Ne oldu daha sonra bilmiyorum diyor. Theodor Herz de bunu tasdik eden bilgileri aktarıyor. Dolayısıyla orada Sultanahmet bunlara hayır dediği için tahttan indirildi iddiası tamamen popüler tarihin köpürttüğü bir tabiri caizse duygusal yorum. Bunun tarihi verilerle karşılığı yok. Ispat edilemez bir şey, bir iddiadır. Onun dışında şunu da dikkate almak lazım. Evet, yani günün sonunda Jön Türk hareketi, Jön Türkler Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele ederken Osmanlı, özellikle Selanik merkezli veya işte Paris merkezli Mason localarından destekler aldılar. Fakat onların bu destek alması daha ziyade bir gizli siyasi örgüt olarak, mücadele olarak yönetime karşı etkili olma adına yapıyorlar. Yani bir tabiri caizse şeydir, güç kazanma şeyi. Ondan sonraki sürece baktığımızda zaten önemli ayrıntı şu, Hamdan Hanım, mesela bu sizin bahsetmiş olduğunuz hususa karşı çok ilginç olan bilgi şu, 1908 ihtilali olduktan sonra Osmanlı Devleti biliyorsunuz meşruti yönetime geçiyor, anayasal yönetime. Enteresan bir şekilde Jön Türkleri destekleyen İngiltere Ekim-Kasım aylarından itibaren, 1908'in son aylarından itibaren Jön Türklere karşı tavır almaya başlıyor. İttihat Terakki'ye tavır almaya başlıyor. Ve ciddi anlamda da Jön Türk hareketini ve 1908 ihtilalinin İngiltere'nin real politiğine zararı olacağını düşünüyor. Bununla ilgili elimizde çok güzel bir belge var. Bilmiyorum ayrıntıya girince kopuyor muyuz konudan ama...
1: Konudan kopmuyoruz hocam. Aslında ben dinlerim, yani hiç onunla alakalı bir sıkıntı yok. Tamam. Fakat vaktimizin daralması ve hani çok da güzel konuları konuşacağımız için o detaylara girmesek affınıza sığınarak.
0: Tamam. Şöyle bir cümleyle geçiştireyim. Yani İngiltere'nin Sultan 1908 Jön Türk ihtilali sürecinde Jön Türklere destek veren İngiltere daha sonra Jön Türk ve İttihat Terakki'nin karşısına geçiyor. Hindistan valisi merkeze gönderdiği raporda diyor ki eğer 1908 Jön Türk ihtilali Jön Türkler başarılı olursa bölgedeki Müslüman halkların da onlardan etkilenerek İngiltere karşıtı milliyetçi hareketlere girerler. Dolayısıyla İttihat Terakki'ye bundan sonra destek vermeyin, bu bizim için zararlıdır diye bir raporu var elimizde. Ve ondan
1: çok
0: sonra
1: enteresan
0: bir şekilde İngiltere İttihat Terakki'nin aleyhinde Prens Sebahattin'i falan destekleyecek ve devamlı zaten Osmanlı vakası patlak veriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşların popüler tarihçinin iddia ettiği gibi tarih öyle çok net bu tür tespitleri de gündeme getirilen nasıl diyebiliriz, yorumlarla işlemiyor. Yani her devletin kendi real politiği var. Bu real politik bağlamında yeri geldiğinde çeşitli şekilde tavır değiştirebiliyor. Yani bence Sultanahmet 1908 ihtilali veya Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilme süreci Osmanlı kendi iç dinamikleriyle alakalı bir gelişmedir. Ve Abdülhamid'in karşıtı olan Jön Türkler ve İttihatçılar bu anlamda güç kazanma adına dışarıdan da destek almışlardır belli oranda. Ama onlar bu şekilde Sultanahmet tahttan indirirken İngilizlerin veya Yahudiler istedikleri için bunu yapmıyorlar. Onların bir siyasi ajandası var, mücadelesi var. Onu gerçekleştirme adına Sultanahmet'i tahttan indirmişlerdi diye düşünüyorum ben.
1: Anladım. Teşekkür ediyorum. Yani bizim için de aydınlatıcı bir bakış açısı oldu. Çünkü açıkçası Sultan Abdülhamit'e karşı Filistin'i seven herkesin müspet yönde düşünceleri var.
0: Tabii, tabii.
1: Ki çok
0: eyvallah,
1: da seviyoruz da kendisini. Cennet mekanı olsun. Bu anlamda bu yorumlar bizim için çok tatlı geliyor. Ama
0: eyvallah,
1: dediğiniz de
0: ya
1: çok
0: ama
1: doğru.
0: Ama bu. Yani ben evet, de Sultanahmet'i önemserim, değer veririm. Yaptığım yayınlarda Sultanahmet hakkındaki duygularım bellidir.
1: Şüphesiz.
0: Çok ama yani bu alanda yıllardır çalışan, yazıp çizen bir akademisyen olarak abartı noktasında gündeme getirilen bu tür iddiaların gerçekliklerle örtüşmemesi, halkın da bu işleri çok bilmeyen ama tarihe meraklı olan

0: halkın da böyle tabiri caizse sağlıksız bir şekilde yönlendirilmesi doğru değil. Yani ben ona itiraz ediyorum.
1: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani sizin söylediğiniz materyallerle birisi bizim karşımıza çıktığında, bu raporlarla çıktığında vereceğimiz cevabımız olmadığı zaman bu durumda işler tersine dönebilir. Ya, o anlamda çok sağlıklı sizin söyledikleriniz.
0: Tabii.
1: Hocam o zaman şimdi ben konuşurken artık biraz tedirgin olmaya başladım. Yeni bir hayal kırıklığına uğramamak adına. Osmanlı'nın doğru ifade mi bilmiyorum artık şu saatten sonra ama hoşgörü politikası dünyada kendine yer edinmekte zorluk çeken Yahudilerin Osmanlı'ya gelmesine de sebep oldu bir bağlamda.
0: Evet.
1: Hatta bir Yahudinin devletin sınırları dışındaki akrabalarına mektup yazdığını, burası bizim için çok güvenli, siz de gelin dediğini okumuştum ben bir yerde.
0: Doğru. O bilgiyi ben de biliyorum.
1: Evet.
0: Hatta Hanbaşı yazıyor 1600'lü yıllarda Avrupa'nın çeşitli merkezlerindeki Yahudilere yazdığı o mektupta öyle söylüyor. Yani Avrupa'da kalıp dışlanıp işte ötekileştirilip zulme uğrayacağınıza gelin Osmanlı ülkesine. Bakın anladın mı? Şu elimizde çok veri. Bugün mesela tarihsel yorum değil bu veri. Antisemitizm kavramı ve Yahudi karşıtlığı İslam toplumlarının ve İslam tarihinin sorunu değildir. Antisemitizm 1700-1870'li yıllarda Batı'da uydurulan bir kavramdır. Evet. Yahudi karşıtlığı ise Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği iddiasıyla Hristiyan toplum için Hazreti İsa Tanrı olarak kabul edildiği için Tanrı'nın katili gördükleri Yahudilerden nefret ediyorlar.
1: Evet, reddi miras olarak Mescid-i Aksa'yı yok ediyorlar mesela o dönemde.
0: Tabii yani elimizde çok somut tarihi veriler var. 1300'lü, 1200'lü özellikle Hatice Seferleri sırasında başlayan daha sonra 1300'lü yılda 1400 işte en son Granada mesela düştüğünde on binlerce Yahudi öldürüldü ve bunların bir kısmı zorla Katolikleştirildi, bir kısmı da kuzeye gitmek zorunda kaldı. Yani 1500-1600'lere geldiğimizde Orta Avrupa'da Yahudi bırakmadılar. Bunlar hepsini kuzeye sürdüler. Yani İngiltere, Danimarka, Hollanda hattına sürüldü. Ve Orta Avrupa enteresan bir şekilde Yahudilerden temizlendi. Ama aynı dönemlerde, aynı yıllarda Osmanlı coğrafyasında Yahudiler mutlu bir şekilde yaşıyordu. Yani o günkü Osmanlı geleneksel sistemi içerisinde dini özgürlüklerini, millet sistemi var biliyorsunuz Osmanlı'da çok meşhurdur. Her dini grup, cemaat diyoruz biz onlara, kendi hiyerarşisi içerisinde örgütleniyor, eğitimini alıyor, dini tedrisatını yapıyor, yargılamasını yapıyor, ticaretini yapıyor vesaire. Savaşa da gitmiyorlar. Bunun karşılığında belli bir miktar cize ödüyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın 1600, 1700, 1800, 1900'lü yıllara kadar yani 300-400 yıllık süreçte özellikle Yahudi nüfusunun Osmanlı'da en ufak bir sorunu yok. Devletin kritik noktalarında istedikleri gibi belli makamlar ve mevkiler hariç görev alabiliyorlar. Aynı dönemde işte Tanrı katili diye bu insanlar öldürülüyordu, sürülüyordu, mallarına el konuluyordu. 1890'lı, 80'li yıllarda Rusya'da Yahudilere Tanrı katili şeytan gözüyle bakıyorlardı ve bunları bir kaşık suda boğuyorlardı ve sürüyorlardı. Bunlar çok somut tarihi veriler. Bütün kitaplarda geçer. Avrupa literatüründe vardır. Dolayısıyla Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerden Yahudi nüfusun herhangi bir sorunu yoktu. Günlük hayatının çok sağlıklı bir şekilde devam ettiriyordu ama işte bu milli devlet kurma, kendi devletine sahip olma duygusu bir şekilde Yahudileri de tabii onların kendilerine göre belli teolojik iddiaları var ama modern zamanlarda işte Siyonizm bir aslında seküler milliyetçiliktir. Bu çok net. Dolayısıyla Fransa İhtilali'nden sonra bütün toplumları bu milli devlet ve milliyetçilik cazibesi altına aldı. Yahudiler de kendi topraklarında kendi milli devletlerini kurma adına böyle bir şeye girdiler. Siyasi mücadeleye girdiler. Ve ister istemez daha sonra Osmanlı'ya karşı da tavır alarak o bölgede devletlerini kurdu. Ve Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlerle işbirliği yaparak nihayet itibariyle kendi devletlerine sahip oldular. Yani bütün bu tarihsel sürece baktığımızda bunun kendi içerisinde çok makul, mantıklı bir dinamiği var. Bir izah tarzı var. Ona dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Hocam programın belki bu şu andan itibaren benim için en heyecan verici yerindeyiz aslında. Bu Osmanlı'ya yerleşen Yahudi ailelerinden bir tanesi var. Bu aile Osmanlı Filistin cephesindeki başarısızlığının da mimarlarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Şimdi kimdi bu aile? Neler yaptı?
0: Güzel. Benim Lili kitabım var. Kronik evet. kitapta orada hikayesini anlatıyorum. Arason ailesi. Bunlar bunlar Rusya kökenli bir aile. 1882-83'te Osmanlı Devleti'ne iltica ediyorlar ve Filistin'e yerleşiyorlar. Bu Arason ailesinin üç özellikle ferdi, yani abi kardeş ve kız kardeş, Aron Aranson, Alexander Aranson ve kız kardeşleri Sara Aranson. İşte bunlar 1915 Birinci Cihan Harbi sırasında 15'te bir Yahudi gençlerden oluşan istihbarat örgütü kuruyorlar. İsmi de Nili. Nili Tevrat'ta geçen bir ayetin baş harfleri, yani 4-5 kelimelik bir ayetin baş harfleri. O kitabımda var. Ve gizlice bölgede istihbarat faaliyetlerinde bulunarak bunu İngilizlere ulaştırıyorlar. Ve bunun karşılığı olarak da İsrail'in kurulması, bir Yahudi devletinin kurulmasını sözünü alıyorlar. Orada enteresan bir ayrıntı Handan Hanım şu, İngiliz aklı diyoruz ya, enteresan bir devlet İngiltere. Yani bugün şu anda İngiltere piyasada yok, hiç ne bileyim adı okunmuyor, esaması okunmuyor ama o dönemde, yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında bu konuştuğumuz dönemde nerede bir kuş uçsa, ne bileyim bir sinek uçsa, İngiltere'nin orada bir dahli bir rolü var diye düşünmek gerekiyor. Bütün dünya neredeyse hakim. 1914-18 Cihan Harbi'ne Osmanlı Devleti girdiğinde İngiltere bu işi çok kolay bitireceğini zannediyordu. Savaşın başladığı ilk gün daha İstanbul'a girip işte ikindi vakti Osmanlı'yı bitireceğiz diyorlardı. Ama olmadı. Çanakkale'de Osmanlı Devleti İngilizleri durdurdu. 1915'te İngiltere büyük mağlubiyet aldı. Sonra Kutulamara'da bir mağlubiyet aldı. Dolayısıyla İngiltere'nin o beklediği olmadı. Bunun üzerine enteresan, Çanakkale zaferini kazandıktan sonra Osmanlı Devleti İngiltere çekildi. İki hamle yapıyor İngiliz aklı, İngiliz Devleti. Bir, Şerif Hüseyin ve oğullarıyla, ama özellikle Şerif Hüseyin, Mekke Şerifi Hüseyin'le anlaşıyorlar. İki, bir bölgede isyan çıkarmak ki başarılı olacak. İki, işte bu Aranson kardeşler üzerinden bu sefer bölgedeki Filistin'deki Yahudilerden destek almak. Ama orada enteresan, yani Şerif Hüseyin isyan etti ama bütün bölgedeki Araplar Osmanlı'ya karşı isyan etmedi. Bu Nili örgütünde de Yahudilerin %60-70-80'i, çünkü elimizdeki istatistik veri bunu gösteriyor, Osmanlı'ya sadık kaldı. Sadece Aranson kardeşler burada etkili oldu. Ama günün sonunda 1917'nin yani nasıl söyleyebiliriz, ortalarına kadar bunlar hissedilmeden, deşifre edilmeden faaliyetlerde bulundular. En son bir tabiri caizse şeyle, hesap etmedikleri bir hatalarıyla, bir de istihbaratta kullandıkları bir güvercinin, bölgedeki Osmanlı karakol komutanının güvercinlere karışmasıyla olay deşifre ediliyor. Ve ortaya çıkıyor bu örgüt. Ama bu arada yaptıklarını yapıyorlar. Gazze cephesindeki Osmanlı ordusuna ait işte bu topların bulunduğu konum, su kanalların durumu vesaire, mevkileri ve mevzileri gösteren bir kısım mahrem bilgileri İngilizlere aktarıyorlar. İngilizler bu bilgilerden hareketle 3. Gazze Savaşı'nı kazanarak işte daha sonra kuzey ta şeye kadar girecekler. Filistin, Suriye, işte Halep vesaire, bütün o Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar geçen süreçteki bölgeleri işgal edecekler. Yani o Osmanlı devletinin Filistin cephesinin çökmesinde bahsettiğiniz o Aranson kardeşlerin rolü çok fazla oldu. Bununla ilgili yabancı dilde çok fazla literatür var. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama işte ben bir kitap yazdım bu konuda. Başka bir akademisyen daha var. Nili hakkında kitap yazan. Yani o açıdan özellikle Filistin cephesinin çökmesinde Aranson kardeşlerin böyle bir dahli var. Nitekim daha sonra İngiltere işte 1927'de bölgede bir manda yönetimi kurarak işgal ettiği o bölgeyi yavaş yavaş İsrail'in kurulacağı zemini oluşturmaya başladı. El altından destekledi bunları ve daha sonra İsrail'in kurulacağı o süreç iyice ortaya çıktı. Yani Filistin cephesi düşmeseydi, yani o Gazze hattı devam etseydi

0: İngiltere kuvvetle ihtimal kuzeye çıkamayacaktı. Filistin bölgesini işgal edemeyecekti. Dolayısıyla bugün bu konuştuğumuz hikayelerde belki de gerçekleşmeyecekti. Ama işte tarih maalesef öyle akmıyor yani bir şekilde.
1: Evet maalesef.
0: Birileri başarılı oluyor, birileri başarısız oluyor. Onun devamında tarih bugüne kadar akıp geliyor.
1: Evet. Hocam aslında siz de biliyorsunuz konuşmak istediğim de çok fazla konu var ama zamanımız çok daraldığı için ben biraz daha özetleyerek gitmek durumundayım maalesef. Son zamanlarda özellikle Aksa tufanı sonrasında Gazze'de olanlar tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Yani evet, Filistin'de bir zulüm var dediler. Fakat diyoruz ki biz zulüm Aksa tufanıyla başlamadı. İşte sizin de anlattığınız gibi 1900'lü yılların başında başladı. Osmanlı Filistin'den çekilen İngiliz manda yönetimi çekilince yani İngiliz manda yönetimi bölgeyi ele geçirmiş oldu. Dinleyicilerimiz de tanırlar, kıymetli bir hocam var benim, Ahmet Ünsal şöyle söylemişti: şeytan İngiliz'i kullanır, İngiliz de Yahudi'yi. Sizin biraz önce bahsettiğiniz İngiliz aklı da bunun gibi. İngiliz manda yönetimi Yahudi işgalinin zeminini nasıl hazırladı Filistin'de?
0: Tabii o konu çok net, yani elimizde bilgiler şöyle, işte 1900 ya yani 18 Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra işgal edilen o coğrafyanın bir şekilde paylaşılması gerekiyordu. Paylaşırken de biliyorsunuz belli haritalar ortaya çıktı. Bu haritalarda işte bugünkü Arabistan dahil, işte Irak bölgesi, Suriye bölgesi vesaire 27'ye kadar böyle bir geçiş dönemi, yani 18-27 arası 10 yıl bir geçiş dönemi var. Ama bu dönemde de yine İngiltere'nin göz yummasıyla Yahudiler peyderpey bölgeye gelmeye başlıyor. Daha sonra devam ediyor diyelim. 27 fakat enteresan, resmi adı biliyorsunuz Filistin İngiliz Manda Yönetimi, yani 1927-48 arası o bölgenin haritadaki ismi, bakarsanız haritalarda Pol, diğer resmi bütün evrakta İsrail ismi geçmez. Filistin diye geçer. Filistin İngiliz Filistin Manda Yönetimi diye geçiyor. Ve o dönem içerisinde İngiltere bölgeyi idare ederken aslında el altından iki şey yapıyor. Birincisi şunu, göçü teşvik etme adına göz yumuyor resmen. İşte Osmanlı Devleti'ne ait miri toprakları ve vakıflarla ilgili arazileri galip devlet olarak kendi hakkı üzerinden görüp bunu Yahudilere resmi olarak açıyor ve teşvik ediyor. Bir de Yahudilerin örgütlenmesi noktasında, bir kısım paramiliter grupları, örgütleri kurmaları noktasında faaliyetlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla İngiltere'nin işgalci yetkilileri bu şekilde Yahudi grupları maalesef destekleyince özellikle bu desteği alan Yahudi gruplar bölgedeki Müslüman Filistin halka şeye başlıyor, tazike başlıyor, işte saldırmalar, köy baskınları yavaş yavaş aslında belli bölgelerde nüfuzu kendi lehlerine değiştirmeye başlıyorlar. O paramiliter gruplar çok önemli. Kadınlar dahil bu gruplara katılıyor. Silah eğitimi alıyorlar vesaire. Filistinli Müslümanların böyle bir örgütlenmesi yok maalesef. Öyle bir tarih bilgisine sahip değiliz. Dolayısıyla peyderpey bölgedeki kontrollerini ele geçiriyorlar. Hatta belli bir süre sonra mesela çok enteresan bir bilgi. 1900 hatta İngiltere belli, yani bu faaliyetlerin çok fazla artmasından İngiltere bile belli bir süre sonra rahatsız oluyor. Ve bu özgüvenin getirdiği bir mantıkla Yahudiler Filistin'in kendilerine bırakılmasını istiyorlar. İngiltere bunu birkaç defa reddediyor. En son Kudüs'te İngiliz diplomatlarının, işte bürokratlarının ve üst düzey subaylarının kaldığı Kudüs'teki bir oteli havaya uçuruyorlar Yahudi paramiliter grupları ve bayağı bir İngiliz öldürüyorlar. Bu 1900 galiba, şimdi tarihi çok hatırlamıyorum ama son döneme doğru. Ve İngilizlere karşı da bu sefer hareket etmeye başlıyor Yahudi paramiliter grupları. Ve bu şekilde artık bir devletleşme sürecinin kendi açısından belli bir noktaya geldiğini görüyorlar ve nihayetinde özellikle işte 1947'den sonra bölgeyi boşaltıp geri çekiliyor. Yani orada İngiltere'nin yapmış olduğu destek doğrudan fiziki olarak bunların o bölgeye gelmesi, o bölgede etkinliklerin artırılmaları, yerleşmeleri noktasında

0: destek vermiştir. Ama İsrail'in kurulması noktasında istenilen zamanın henüz belki olmadığı, zamanın daha erken olduğunu düşünerek frene basmak istedi İngiltere bir ara. İşte ona da öfkelenen Yahudi gruplar Kudüs'te İngilizlerin kaldığı o meşhur otel saldırısı var. Şeyde, literatürde var o. Tarihini hatırlamadım. Onlarca, yüzlerce İngiliz'i öldürüyor. Nihayetinde İngiltere artık belli bir süre sonra o bölgeyi
1: Çekili.
0: Yahudi gruplara terk ederek boşaltıyor. Yani İngiltere'nin doğrudan bu sahadaki rolü bu. Nihayetinde İkinci Cihan Harbi'nden sonra artık İngiltere bölgeden çekiliyor. Amerika bu rolü üstleniyor ve dolayısıyla orada ben ikiye ayırıyorum bu şeyi. Başlangıçtan yani son 200 yıl 1940'lara kadar İngiltere bunları destekliyor, bölgeye getiriyor vesaire, devletin altyapısını oluşturuyor. Cihan Harbi'nden sonra yeni bir dünya düzeni oluşturuyor. İngiltere biraz sahnenin dışına çekiliyor. Onun yerini alan Amerika Birleşik Devletleri de bu sefer kurulan İsrail'in, ki o günkü haritaları bilirsiniz, 48'deki harita çok küçük bir coğrafya,
1: Küçük.
0: ama daha sonraki saldırılarla, savaşlarla nüfus toprağını artırdı. Orada da işte Amerika İngiltere'nin rolünü oynamaya başladı ve
1: Bugün de hala
0: Amerika'nın doğrudan desteğiyle bugünkü noktaya geldik. Yani İngiltere ve Amerika olmasaydı bugün o bölgede böyle bir sorun yaşanmayacaktı diye düşünüyorum ben.
1: Hocam,
0: Bu iki devletin rolleri çok barizdir.
1: çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten tadı da damağımda kaldı.
0: Rica
1: Sizi
0: ederim.
1: stüdyoda ağırlamayı da çok isterim. Ben
0: İnşallah.
1: hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum, hem de dinleyicilerim adına çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Hedef Radyo'nun "Bilmeden Kudüs kurtarılamaz" diyen kıymetli dinleyenleri bugün nasibimize alanında uzman bir isimden Filistin işgalini dinlemek düştü. Verdiği eşsiz bilgiler için kıymetli hocam Profesör Doktor Necmettin Alkan'a, siz değerli dinleyicilerime ve sayın yönetmenime teşekkür ederim. Nice yüzüncü programlarda gönül frekansınız Hedef Radyo'da buluşmak temennisiyle bu haftaki yayınımızı sonlandırıyorum efendim. Bir sonraki programda tekrar görüşene kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de gelecek.

0: Gelecek yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Ya Kuddüs.
11: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

İnna Allah.

İnnallâhe semî'un alîm.

0: النبي
1: كمان ده.

Ha.

vardır.

ولو أن

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

แล้ว

Allah!

Hayır, değil.

Ve in

Tabii.

İnnallâhe yuhibbul muqsitîn.

أيحب أن

Ali. Selam. Savaş. Sağ ol.

Allah.

بسم الله

فهل ترى لهم من باقية وجاء

Allah'a emanet olun.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, şu peşinde koştuğumuz yemyeşil vadileriyle, ırmaklarıyla, dağlarıyla, yağmuru, karı ve yeşilliğiyle şu güzel dünyamız bir gün toz duman olacak. Bir şehrinde, bir kasabasında olan depremin belki binlerce kat büyüğü, Hakter ölçeğine göre 10, 100, 1000 olmayan orandaki büyük deprem

tamamında olacak. Evler, dükkanlar, camiler, kiliseler, çarşılar, hiçbir şey ayakta olmayacak, hatta molozu bile olmayacak. O gün dünya değirmene atılmış bir avuç buğday gibi toz, un olacak. Dağlar asla dağ olarak kalmayacak. Ateşi söndürmek için kullandığımız denizler ve suyu tutuşacak. Deniz, okyanuslar ateş haline gelecek. Gökler şimdiki gibi bulutlar akıp gidiyor. Yukarıda yıldızlar var. O şekilde olmayacak. Gökleri seyretme imkanımız olmayacak. Bir defterin dürüldüğü gibi, kapatıldığı gibi gökler dürülmüş olacak ve yıldızlar bir oyuncağın, çocuğun elindeki oyuncağın poşete doldurulmuş halini alacak. Bugüne kıyamet diyoruz. O gün müteahhitinden siyasetçisine, Müslümanından kafirine, iyisinden kötüsüne, gencinden ihtiyarına, kadınından erkeğine, her canlı Allah'ın huzuruna götürülmek üzere ayağa kalkacak. Ta Adem Aleyhisselam'dan, ilk insandan son insana kadar, bütün insanlar, denizde boğulup balıklara yem olmuşlardan, gökten uçaktan düşüp parçaları bile yerde bulunmamışlara, bir yangında yanıp gitmiş külü kaybolmuşlara, depremde ölmüşlere, yatağında ölmüşlere, keyfi yerinde ölmüş gitmişlere kadar herkes, ama herkes o gün Rabbinin huzuruna çıkacak. Hesap vermek için. Bu dünyada yaşamanın, Allah'ın yarattığı bir insan olarak bu dünyada hayat sürdürmenin gereğinin hesabı yapılmak üzere. Şu bitmez, tükenmez zannettiğimiz dünya hayatının, yeşilliği hiç gitmez zannettiğimiz bahçelerin, kurumaz zannettiğimiz yapraklarımızın hesabını vermek üzere. Aldığımız nefesler, konuştuğumuz sözler, algıladığımız sözler ve attığımız imzalar, harcadığımız paralar, her şey Allah-u Teala'nın huzurunda hesabı sorulmak üzere bizi bir hesap yerine doğru götürecek. Bugüne kıyamet günü diyoruz. Hesap günü diyoruz. Bugünü Allah'a inanır gibi inanmayan zaten Müslüman değil. Böyle Müslüman olmayan biri de kapkara yüzüyle, çaresiz, artık geri dönüşü olmayan haliyle Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacak. Onu sapıttıran siyasetçilerinden, şeytanından, eğlencesinden her ne varsa bu dünyada onlarla hesaplaşmak, onları perişan etmek gibi bir arzuyla dirilecek. Kim beni aldattı, hayatımı kim bu hale getirdi diye bağıra feryat ede gidecek ama yükünü, hesabını kimseye ödettiremeyecek. Çünkü ona o gün insandın, aldanmak hakkın yoktu denecek kısaca. Değerli kardeşlerim, peygamberler de dahil olmak üzere herkesin bir hesap günü olacak. Bu hesap gününden ne kaçmak, ne ertelemek, ne de indirim yaptırmak, ne de borcu yapılandırıp sonra görüşsek bunu 5 yıla yayın
10 yıla yayın

demek mümkün değil. Ayrıntıların ayrıntılarının ayrıntıları olacak bir hesaba gidilecek o gün. Yaşadığın yıllar değil, yaşadığın aylar, haftalar değil, yaşadığın günler değil, dakikalar değil, nefesler, nefesler tek tek sorulacak. Kaç nefes aldın, kaç nefes verdin denecek. Ramazan-ı Şerif gününde oruç tutuşumuz, o hesap günü işimiz kolay olsun diyedir. Bunun için günde 5 defa namaz kılarız ki hesabımız o gün zor olmasın. Herkesin dairesinin olduğu bir zamanda biz faize bulaşmayıp kirada otururuz ki o gün hesabımız kolay olsun. Bu sebeple ağzımıza, dişlerimize kadar gelen nice kötü sözleri sayıp sövmeyi yutkunuruz. Yeter ki o gün kötü söz diye bir şey hesabımızda olmasın diye. Belki de annelerimiz, babalarımız gavura yapılmaz eziyeti bize yaparlar. Biz de ama dahi deyip karşı çıkmayız. O gün hesap endişemiz olmasın diye. Yıllarca katlanmamam gereken eziyetleri eşimden, çocuklarımdan katlanırım. Benim de onların da hesabı o gün zor olmasın diye. Aslında herkes hani bir emekli ikramiyesi alıp şöyle huzur içinde yaşlılık geçireyim diye çalışır ya, bizim de Müslüman olarak, ahiret gününe iman edenler olarak bir tür bütün mutluluk yatırımlarımız o gün için. Hesabımız zor olmasın diye. Değerli kardeşlerim, bu dünyada vatandaşlık numarasına göre bir hayat yaşıyoruz. Bir ülkenin vatandaşlığını elde ediyoruz. O vatandaşlık haklarıyla yaşıyoruz. Mahkemeye de öyle çıkıyoruz. Tapu dairesine de o vatandaşlık numarasını göstererek gidiyoruz. Hastalanırsak DC numaramızı gösterip muayene oluyoruz. Kıyamet günü vatandaşlık numaramız imanımız olacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip demediğimize bakılacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenler için yollar ayrılacak. Çetin bir hesap ve sonu olmayan bir ateşte fatura ödemeleri yapılmak üzere ayrılacak. Sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mümin olarak ölmek kime nasip olduysa onlar sonu kazanılmış bir sürecin hesabını vermek üzere mahkemeye alınacaklar. Eğer günahlar, hatalar, yüz kızartıcı yanlışlar, zina, kumar, yalan, faiz, ana babaya eziyet, ibadetlerde ihmalkarlık gibi yüz kızartıcı, rezil edici, perişan edici suçlar varsa bunların faturası istenecek. Nauzu billah, o fatura da ateştir. Sonsuz değil ama bir namazın ne kadar ettiğini bilmediğimiz bir çarşıda bunlar teraziye konacak. Eğer sürçtüğümüz dillerimiz, ayaklarımız, yanlışlarımız, sevaplarımızdan daha az olursa işte büyük kazanç o olacak. Terazimiz sevaplarımızın ağır bastığı, rakamları yukarı çıkardığı bir terazi olursa biz mümin olarak Allah'ın izniyle cennete doğru konvoya katıldık.

demektir. O gün vatandaşlık numaramız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu vatandaşlığımız tağutlara takılmadıysa, yani Allah var dediğimiz halde, cennet, cehennem var dediğimiz halde, ilave putlar, sistemler bünyemizi işgal etmediyse, sinsi, sekülerist, anlayışlı bir Müslüman değildiysek, gayba imanımızda bir problem yoktuysa, Allah'ın emrettiklerini başımızın üstüne, yasaklarını da faiz başta olmak üzere ayaklarımızın altına alabildiysek, Allah için ihlas ile işler yaptıysak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir, sıradan biri değildir diye iman ettiysek, ben Allah'ın salih kullarından oldum demektir. Pürüzsüz, takıntısız bir imanla Rabbimin huzuruna gidiyorum demektir. Benim yüzüm o zaman aydınlıktır. Bana korku yok, endişe yok, gelecek derdi yok o gün demektir. O mantıkla hesap yerine gidilecek. Değerli kardeşlerim, hepimizin kesin sonu olan ve asla hiç kimseye farklı bir toleransın tanınmayacağı bu muhteşem, büyük hesap yerinde 7 büyük kural işleyecek. Şu Allah'a iman ediyoruz, ahiret gününe iman ediyoruz dediğimiz büyük imanımızın hangi esaslar üzerinde kıyamet günü değerlendirilmeye tabi tutulacağını anlatan 7 büyük kanun var. Bu 7 büyük kanunu anlamadıktan sonra dilimizin ucuyla ahirete iman ediyoruz deriz. Ama bizi yalandan alıkoyamaz. Hem ahirete iman eder, hem yalan konuşur. Zulmeder, haksızlık eder, haram işler, haram yer, haram konuşur. Nasıl olsa ahirete iman ediyor, hesap gününe iman ediyor ama o hesabı kendi istediği gibi yapıyor. Kur onun eliyle belirleniyor olduktan sonra ticarette hiç zarar etmezsin ki. Elindeki dövizi götürüyorsun, buradan bozduracaksın diyorsun. Böyle bir döviz bozdurduktan sonra kim zarar eder? Hayır, ahirete, Rabbimizin önünde hesap vermeye imanımız kur fiyatını bizim belirlediğimiz bir ticaret değildir. Dövizi artmasın diye baskılıyor olabilirsin. Dünya bu, olur. Almıyorum dövizini dersin, tenezzül etmiyorum dövizine dersin, para kullanmıyorum, altın kullanacağım dersin. Bunlar dünyada olur şeyler. Ahirette kuru Allah belirliyor. Bir namaz kaç bin seneye tekabül ediyor cennet ve cehennem açısından, onu Allah belirleyecek. Vurduğun, ezdiğin, hakaret ettiğin, onuruna dokunduğun, incittiğin bir insanın iki kelimelik sözle yıktığın annen, baban yüreğinin, hakkını saygıyla karşılamadığın kocan ve karınla ilgili bir tavrının kaç kur üzerinden nasıl bozulacağını, nasıl hesaplanacağını sadece ve sadece Allah biliyor. Sıcak bir yaz gününde tuttuğun bir orucun kaça bozulacağını vallahi peygamber bile bilmiyor. Sadece Allah biliyor. Allah biliyor. Onun için buyuruyor ki, o tuttuğunuz oruçların kaçtan bozulacağını, nasıl hesaplanacağını sadece ben bilirim Allah buyuruyor. Kulların matematiği, hesabı, yapay zekası, doğal zekası hiçbir şekilde bunu karşılayamaz diyor Allah.

Celle Celaluhu. Bir günlük bir oruç için kaç trilyon sene cennette kalacaksın türlü bir hesabı dünya kaldırmaz ki. Var mı dünyada bir hesap? 1 lira veriyorsun, 70 sene bir otelde tutuyorlar seni. Böyle bir şey var mı dünyada? Olmaz ki bu. Otelin sahibi bile o kadar kalamaz o otelde. Vergisi var, bilmem nesi var. Bir sabah namazının cennetin hangi köşkünde sonsuza kadar kalma fiyatıyla o gün bozulacağını Allah'tan başkası bilemez. Öyle bir hesap yerine iman ediyoruz. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden içerek cennetlik olmak şerefine ermeyi düşünen mümin kardeşlerim, Allah'a nasıl iman ettiğimiz zaman, haşa, bir büyük adam şeklinde değil de, Allah diyebildiğimiz bütün isim ve sıfatlarıyla, azametiyle, yerlerin göklerin Haliki olan bir Allah olarak iman ediyoruz da, ancak bu bizi Allah azameti önünde saygılı, namaz kaçırmaktan korkan, haramlardan uzak durmaya çalışan, asla ve kat'a zalim olmamaya çalışan bir insan olarak eritiyor da kalıpta tutuyorsa, aynı şekilde ahiret gününde hesap vermek var diye iman ettiğimiz şeyin de şu 7 ağırlık üzerinden düşünülmesi lazım ki hem ahirete iman, hem ona zulüm, buna yalan, ona dolan, ver sözünü, çek yoluna devam et, sözünden cay, hayatından kurtarabilsin bizi. Kuru biz kaç ay istersek oraya bozacaklar zannettiğimiz bir ahiretteki hesap anlayışı yalandan alıkoyamaz. Kul hakkından bizi sıyıramaz. Sabah namazına kaldırttıramaz. Şu 7 başlık yürümekte olduğumuz hesap günündeki tabelaları yansıtacak. Öyle kıyamet gününde bizim büyüğümüz elimizden tutar, kur fiyatını baştan sona değiştirir. Zannedecek aptallıklarla ahirete gidilmez. Bu bir aptallık. Borsa senin mi ya? Bir piyasa var orada, piyasa. Ta Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar milyarlarca insanın, belki katrilyonlarca cinin tamamının üzerinde uygulanacak fiyat piyasası var orada. Sadece İstanbul'dan toplanmış 200 tane mukabele okumuş kadının veya erkeğin hesabı değil ki. Kim bu borsaya, bu piyasaya müdahale edebilir ki orada? Peygamberlerin dahi o gün buna %10 indirim yapın, bizim tanıdıktır diyemeyeceği bir yer. Bir tek Allah var. Tek Allah var. Başka hiç kimse hesap bir yerinde yok. Öyle bir gün, sözünü ettiğimiz gün ve Allah ile Celle Celaluhu hiçbir insan arasında tercüman yok. Tercüman yok. Allah o gün sadece Arapça konuşuyor. Biz de Arapça bilmiyoruz. Yeminli tercüman mı çağıracağız? Öyle bir sorun yok. Çünkü dillerimizle konuşmaya gerek kalmayacak kadar her şeyimizle dil olduğumuz bir yere gidiyoruz. Eller dil, ayaklar dil, gözler dil, kulaklar dil olacak. Bunun için ahirete imanımız, hesap gününe imanımız, dünyadaki hesap, kitap, defter, kalem, bilgisayar, cep telefonu, yapay zeka kavramlarıyla düşünüldüğünde, neuzübillah, sapık bir imanla ahirete gideriz. Çarpım tablosu dünyada var. Orada çarpılmak var sadece. Veya çarpılmamak var. Birden 9'a kadar sayma sayıları dünyanın sayılarıdır. Orada sayı biziz. Sayan da Allah. Böyle buyuruyor Allah. Bütün yaptıklarınızı uhsiha lekum. Sizin için sayıp duruyorum Allah buyuruyor. Sayan Allah.

Ya da bilir kişi tanıdığın çıktıysa ya da onu ofisinde bir ziyaret ettiysen mahkeme lehine çıkar. Bilir kişi raporu. Ahiret öyle bir yer değil. Bir sen, ben, o. Yani bir kişi varız. Bir de Allah var. Bir de milyarlarca seyreden insan. Senin hesabını seyrediyorlar. Buna ahirette hesap günü diyoruz. Değerli kardeşlerim, 7 büyük gerçek üzerinden bu ahirette hesabı anlamak zorundayız. Ki sabah namazına kalkmak kolay olsun. Zekat vermek kolay olsun. Ki orucumuz bize lezzet versin. Ki aç kal, haram yeme olsun. Ki çocukların senin değil Allah'ın olsun. Ki eşini Allah'ın emaneti olarak bil. Ki iyi bir kadın, mümin bir kadın, mümin bir eş kadın olduğun zaman Allah'ın sana cennet kapılarını neden açacağını anlayıver. Ki eşinden yaptığın hizmetlerin karşılığını bekleyen saflıkta kalma. Bir faniye değil, ebedi ve ezeli olan Allah'a güven. 7 büyük gerçek. Bunların birincisi kardeşlerim. Bu dünyada adaletin sarayları var. Bakanlıkları var. Görevlileri var. Orada adaletin kendisi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile iki kişi arasında mahkeme olup hakimlik yaparken ne buyurduydu? Bakın, kim ne anlatıyorsa, ne belge gösteriyorsa ona göre karar veriyorum. İyi konuşan, iyi belge getiren birinin tamam sen haklısın diye lehine karar verebilirim. Gerçekte o haksız ise sadece ona ateş vermiş olurum. Dikkat edin buyuruyor. Demek ki belgelerle, dokümanlarla, şahitlerle iş görülen bu dünyada Ömer bin Hattab bile olsan adaletin %100 gerçekleşeceği bir ortam yok. Ortam buna uygun değil. İnşallah o gün Allahu Teala'nın huzurunda %100 hiçbir kırpıntısı olmayan adalet gerçekleşecek. Çiğnenmiş analıklar, babalıklar o gün satın alınamayacak. Okula, paraya, işe, eşe feda edilmiş çocuklar, ahireti harap edilmiş insanlar o gün %100 adalet alacaklar. %100 ama. Milyon yalanla insanların yönetimine talip olup yalanından bile utanmayan insanlar %100 adaletin olduğu yerde hesap verecekler o gün. Kooperatifler, iş yerleri, anonim limited şirketler, evler, dükkanlar, camiler, kiliseler, rahipler, din adamları, alimler, cahiller, herkes %100 adalet. %100. Hiç kimse, ey Allah'ım, Adem aleyhisselamdan 100 sene sonra ben ölmüştüm. 200 bin sene geçmiş mezarda beklemiştim. Şimdi bu adaleti mi bekliyordum ben? Diyemeyecek. Çünkü hiç kimse adaletten şüphe edemeyecek. Yani bu da fena değil şeklinde bir adalet değil bu. Alternatifsiz gerçek adalet. %100 Allah'ın adaletidir çünkü. Celle Celaluhu. Bu inanç bugün arkana batı kültürlü, batık kültürlü kanunları alıp kocanı rezil ettiğin, evden kovdurduğun, zincirlediğin, kelepçelediğin anlayışın o gün adaletle sonuçlanacağı. Kadın diye, nasıl olsa şikayet edip anlatamaz diye, ezip geçtiğin, hakkına tecavüz ettiğin, şu bu hakkını yediğin ortam o gün %100 adaletle gerçekleşecek. Bu bir. Bu hesap yerinde birinci tablo bu. İkincisi kardeşlerim, o gün ikinci kanun, hesap yerine o gün hiç kimseden inceleniyor, soruşturuluyor,

ay yeri raporunu bekliyor, şahitler getirilsin diye bir beklenti yok. Her şeyin yazılı olduğu bir yere gidilecek. O gün bir inceleme yapmayacak. O yüzden o gün orada savcılar olmayacak. Olay yeri inceleme ekibine ihtiyaç yok o gün. Ne cinayetler, ne kan davaları, nice trafik kazaları, bilirkişiyle toparlandırılmış trafik kazaları o gün gerçek tutanaklarıyla gelecek. Onun için %100 adalet olacak zaten. Dememiştim. Ben öyle dememiştim. Onu kastetmemiştim. Ben öyle vurmamıştım. Dirseğimle dokunmuştum. Denemeyecek. Her olayın, her sözün, her imzanın, her çekin, her eziyetin, onur kırılmış insanın, onursuz bırakılmış çocukların ve iftiraların, yalanların gerçeği o gün ortaya çıkacak. Böyle olduğu için de abimi getirin. Ben daha önce üye olmuştum. Buradayım. Kimse diyemeyecek. Ne diyeceksin ki? Olayın aslı burada. Ve olayın aslını sen anlatıyorsun. En büyük şahit insanın kendisi zaten. Evet, öyleydi. Demek zorunda kalacaksın. Çünkü Allah-u Teala kimseye anlat bakalım, o trafik kazasında sen mi suçluydun demeyecek. İki günlük uykusuzlukla ben gaz pedalına basmıştım diye ayağın söylüyor. Bu avukat yanlış söylüyor hakim bey. Bu avukata fazla para vermişler. Diyemeyeceksin ki. Ama ne diyecek o gün insan? Ey ayağım, ey elim, siz ne yapıyorsunuz? Niye benim aleyhime şahitlik ediyorsunuz diye kendisine sitem edecek insan. Birinci kanunumuz neydi? Adalet %100 o gün. %100 kelimesi de aslında basit kalıyor ama başka bir Arapça kelime kullanmak istemiyorum. Adalet o gün aslında. Burada sarayı var, orada kendisi var. Öyle bir yere gideceğiz. İkincisi neydi? O gün savcılar tutanak hazırlamayacaklar. Tutanaklar hazır zaten. Her şey hazır gelecek. Üçüncüsü de kardeşlerim, o gün kimsenin suçunu yüklenmeyecek. Yüklenemeyecek. Suç bölümü yok. Burada iki trafik kazası olsa, birinde kırmızı ışıktan geçmek suçundan adama 100 ceza verilir. Öbüründe ise kırmızı ışığın son saniyesindeymiş anlayamamış diye ona daha az ceza verilir. Halbuki ikisinde de insan ölmüştür ama ikincisinin tanıdığı vardır. Tutanaklar ona göre tutulur. Orada suç ikiye bölününce, 100 kişiye bölününce asla ve kat'a hafiflemez. Kimse kimsenin suçunu üstlenemeyecek. İstese de. Bunun günahını bana yükleyin. Fantazi yok orada böyle. Bu da üçüncü büyük kanun. Üçüncü büyük kanun da bu. Kimse kimseye bir fantazi eşantiyon ikram edemeyecek. Mümkün değil. Anne dünyada çocuğuna acır. Ahirette öyle bir şey yok. Babaydı, dedeydi. Aşkıydı, sevgilisiydi. Onlar toprağa gömülmüş şeyler. Orada iki kişi var. Sen ve Allah. Sen ve Allah. Ve arada tercüman yok. Arada büyük mesafeler de yok. Ve dördüncü kanunu o gün kardeşlerim. Allah huzuruna çağırdığı zaman hangi kulunu çağırırsa öyle bir gelecek ki o kul Allah asla hiçbir özür bıraktırmayacak. Şimdi boş vakti olduğu için filancaların günahından dolayı filanca çocuklar niye ölüyor diye edebiyat yapıyorlar. Kurban bayramında niye bu kadar hayvan kesiliyor diye lakırdı yapıyorlar. Kendisi istediği zaman kuzu kesip yiyor ama Allah için kestin mi lakırdısını yapıyor. O gün Allah-u Teala'nın mahşer yerinde önümüze koyduğu tablodan sonra hiç kimse Allah-u Teala bu işi niye yapmıştı?
Niye?

karşılaştıkları için, milyarlar bunu gördükleri için o gün, hiç kimse Allah depremde niye bizi helak etti, niye sel oldu diyemeyecek. Çünkü insan ve insanın oyu karşılaştırıldığında, seçimde kullandığı oyu, oy daha kutsal hale gelince, meğer insan bunu yapmış aslında, yaptı diyemeyecek. Orada zaten kimseye konuşma hakkı verilmeyecek. Ondan dolayı değil. Gerçeğini görecek herkes. Meğer o küçücük çocuğun ana karnında ölmüş olması, meğer 2 aylık çocukların ölmesi, Allah-u Teala'nın planında o çocuğun 80 yaşına gelmesinden daha mutlu sonlar getiriyormuş. Bunu görecek insanlar. Olayların gerçeğini göreceğiz. Gerçeğini görünce, bir gece ansızın bir deprem bizi öldürdü diyemeyecek kimse. Hep ansızınmış bu dünya zaten. Onu anlayacağız. Ve 5. gerçek kardeşlerim, hesap gerçekleri bunlar. O gün Allah rahmetini tecelli ettirecek. Ve iman eden kullarına o gün yaptıkları işleri fazlasıyla verecek. Bu onun rahmetinin tecellisi olacak. Bir kere Subhanallah diyene 10 katını verecek. Bir kere Allah'ın rızasını umarak anasının elini öpene 10 kere öptü kabul edecek. Bu onun rahmeti olacak. Rahmetinin gereği de günahları o şekilde yapmayacak. Günahları birebir sayacak. Sevapları onunla çarpıp verecek. Ebu Bekir gibi radıyallahu anh imanı güçlü olanlar, Ömer gibi Uhud dağına benzer imanla yaşayanlarınkini 700 katıyla çarpıp verecek. Bu da hesap gerçeği. Orada torpil var ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkese bu torpil var. Bu torpil o kadar büyük ki kardeşlerim, af gördükten sonra müminler günahları da sevaba dönüştürülecek. Yeter ki terazide iman tarafı ağır bassın. İman tarafı ağır basar da tamamdır işi denirse yüzlerce günah sevaba dönüştürülüp sevap olarak yazılır. Çünkü cennete girerken alnında kara lekeyle girmek yoktu ondan dolayı. Ve 6. hesap gerçeği kardeşlerim. O gün şahitlikler günüdür. En başta melekler şahit. Çünkü her insanı yaratırken Allah sağında ve solunda onunla dolaşan melek de yaratıyor. O melekler de gelecek. Gördükleri her şeyi anlatacaklar. Ve o melekler işin garibi hiçbir şekilde yorulmuyorlar. Elektrikleri kesilmiyor. Sen doğdun yanındalar, öldün görevleri bitip gidiyor. Kaç sene yaşarsan gelecekler. Peygamberler şahitlik edecek. Ümmeti Muhammed şahitlik edecek. Toprak şahitlik edecek. Enkaza dönüşmüş dünya toprağı, burada bunlar dans edip duruyorlardı diyecek. Burada pikniğe geldikleri halde cemaatle namaz kılmışlardı diyecek. Her şeyi söyleyecek. Kur'an'dan öğreniyoruz bunları kardeşim. Hatta insanın kendi organları ciddi bir şekilde şahitlik yapacaklar. Bu da 6. gerçek. 7. gerçeğimiz kardeşlerim, hesap gerçeği. Namaz kıldık, bunun bir gramajı var. Oruç tuttuk, bunun bir gramajı var. Zekat verdik, bir gramajı, bir hesabı var. 2717 sabah namazı, böyle konacak teraziye. 30 çarpı 85 Ramazan orucu, böyle konacak teraziye. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim, bir gramajı var. 2700 defa demişsin, 2700 çarpı o gramaj neyse, öyle. Bilmiyoruz ama bunu. Gramaj nedir onu bilmiyoruz, kaçtır bilmiyoruz. Lanlı lunlu kırdığın döktüğün sözlerin her birinin gramajı var. Öyle konacak teraziye. Annene surat asmıştın, babana surat atmıştın. Onun bir gramajı var Allah katında. 20, 30, 81'i bilmiyoruz buna. Her şey gramajıyla teraziye konacak. Onun için mümin seçerek konuşur. Onun için 40 düşünür bir konuşur. Vurduğun her tokatın gramajı var. Her yalanın bir ağırlığı var. Çünkü o gün terazi kurulacak, tartı yapılacak Allah'ın izniyle. 7 büyük gerçek gördük kardeşlerim. Bu 7 büyük gerçek.

0: gerçek hesap günü dediğimiz günün ayrıntıları. Herkes bu gerçeklere imanı kadar aslında ahirete ve hesap gününe iman ediyor. Bunlar değiştirilebilir mi? Bu gerçek. Kur'an değiştirilebilirse değiştirilebilir. Ama kalem kırıldı, kader yazıldı, Kur'an indi. Artık değiştirmek yok. Biz değişeceğiz. Bu hesap günü standartlarına göre Müslüman olacağız. Allah'ın yardımı ve inayetiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız Radyo Edep.
0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz. Yer öyle bir şey değil çünkü. Nimetlerle külfetler kol kola geziyor hayatın içinde. İnsan olmayı öğrenebilmemiz için böyle olması gerekiyor. Ham kalmayıp pişmemiz için. Burada mesele işmek gerekiyor. Ama bu cesareti gösterecek durumda değiliz artık çoğumuz. Toz pembe bir dünya için bir mutluluk tarifi yaptılar. Ve buna herkesi az ya da çok inandırdılar. Her şeyin mükemmel gittiği bir hayatı yaşamanın elimizde olduğu şeklinde ağır bir propagandaya maruz kalıyoruz sürekli. Oysa basit bir reklamcı fürmesi bu. Gerçekliği yok. Böyle dertsiz, tasasız bir hayat hiç kimse için mümkün değil.

0: Ama gariptir, mümkün olmadığını kendi tecrübelerinden gayet iyi bildikleri halde bu illüzyona kapılmaya hevesli hep insanlar. Önlerine bir mani çıktığında da psikolojileri bu aleni kötü sürprize dayanamıyor ve parçalanıyorlar. Kaygı bozukluğu çağımızın hastalığı diyenler bunu boşuna söylemiyor. Günümüzde birçok insan az ya da çok kaygı bozukluğu ve buna bağlı sıkıntılardan muzdarip. Bu hal muhtemel ki dünyanın hakikatini hatırımızda tutacak esaslı muhasebeleri neredeyse tamamen terk etmiş, dolayısıyla iç dünyamızda vehimlerin ve kaygıların oluşmasını engelleyecek maneviyat birliği ve bütünlüğünü kuramaz hale gelmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Ali Ayten ve Sevde Düzgüner'in tasavvuf psikolojisine giriş ismiyle kitaplaştırdığı değerli çalışmasından bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir paragraf alalım. Modern zamanda kaygı çağının insanları olarak bizler bireyselleşmenin de etkisiyle kendimize o kadar güven duyuyor ve yükleniyoruz ki bir hedefi gerçekleştirmek için sadece sebepleri yerine getirmekle yetinmiyor, aynı zamanda sonuçları da büsbütün kontrol etmek istiyoruz. Ancak bunun bedelini ruh sağlığından kaybederek ödüyoruz. Sonuçları kontrol etme çabası insana üstesinden gelemeyeceği bir kaygı yüklüyor. Dünyanın kendisinin bir dert olduğuna inanır erenler. Doğrudur. İşin hakikati böyledir. Ama biz bu irfan ve derinlikten çok da nasipdar değiliz bugün. Modern masallara inandırıldık ve içine doğduğumuz maneviyat ikliminden uzakta yaşıyoruz. Hayatı ve o hayatın içinde kendimizi asli hüviyetimizde tanıma gayreti içinde olamıyoruz. Çünkü birileri bize sürekli kim olduğumuzu söyleyip duruyor. Görünüşe göre biz de kolaycılığa kapılıp o tariflere sarılıyoruz. Başkalarının işlerine geldiği şekilde yaptığı tariflerle kendimizi bilmemiz ve bulmamız elbette mümkün değil. Bu türedi tariflere inanmaya ikna olmakla onları mutlu ediyor, etki alanlarını büyütüyor ama buna karşılık kendimizden de sürekli uzaklaşıyoruz. O yapay dünyaya o kadar şartlıyoruz ki kendimizi, içinden ufacık bir şeyi kaybetsek bunun felaket olacağını zannediyoruz. Aslında hepimiz bu dünyanın içindeki her şeyle birlikte fani olduğunu biliyoruz ama yine de aksine inanmak istiyoruz. Sanki bütün hayat hikayemizi parmağımızın ucuyla kumların üzerine yazıyoruz. Hemen arkamızda birazdan bir dalga gönderip yazdığımız her şeyi önüne katıp götürecek koskoca bir deniz olduğunu unutarak. Kendini tanımayan, bilmeyen, kısaca kendini bilmenin ilmine sahip olmayan kişi, suyun kaynağından habersiz olacağından, suyun hayattaki öteki uzantılarını da gereğince idrak edemeyecek. Benlik zindanının kapısını açmak için nefis gardiyanın belindeki anahtara gözünü dikip bir ömür bekleyecek. Sonunda da çürüyüp gidecektir diye yazmış İhsan Fazlıoğlu Kendini Aramak isimli kitabında. Ne diyor mezar taşları? Hüvel baki. Susun dinleyin. Var mı kabristanlarda buna itiraz eden?
1: Radyo Hedef. Sizin sesiniz.

İsminin hürmetine, değil mi? Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, özür diliyorum, neylerse güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, sem semte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek, ki eyleyeceğizdir şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Evet, uzunca bir hastalık dönemi atlattık ama hala hastalığı atlatabilmiş değiliz. Hastalık hala peşimizden koşturuyor. Bugün bu sesin bu şekilde olmasının sebeplerinden birisi de odur. Tabii ki yorgunluk, yaşlılık var, yani yaşlılık da var. Artık yaş kemale eriyor yavaş yavaş. Onların da etkisiyle en ufak böyle bir ihmalde ne yapabiliyoruz? Hastalanabiliyoruz. Dikkat etmek lazım. Bugün sizlerle yine birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler paylaşacağız ki programın hemen başında yine güzel bir yazıyla başladık. Gökhan Özcan'ın Dünya Dersiz Olur Mu? Dünya dersiz olur mu? Bizi böyle inandırdılar değil mi? Ya olur, her şey senin elinde. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Evet, öyle bir dünya yok. Dünyanın dertleriyle, tasaları, nimetleriyle, külfetleri kol kola geziyor hayatın içinde. İnsan olmayı öğrenebilmemiz için böyle olması gerekiyor. Zaman zaman belki zorluklarla ne yapacağız? Sınanacağız. İnsan olmamız için. Bazen öyle bolluklara gark olacağız ki acaba gerçekten insan olabilmiş miyiz? Bununla sınanacağız. O yüzden nimetlerle külfetler her zaman yan yana olacak. Her zaman birbirini kovalayacak. Dertsiz bir dünya, tasasız bir hayat arayan kesinlikle boşa arar. Öyle bir hayat mümkün olsaydı Allah bütün alemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibine, sevgilisine, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verirdi değil mi? Onun çektiği dertlerin ne kadarını çektik biz dünyada, ne kadarını çekiyoruz? Veya onun peşinde gidenlerin, ashabının çektiğinin ne kadarını çekiyoruz? Yok öyle bir dünya. Fakat çektiğimiz dertler tabii, hani herkesin çektiği dert kendi omuzlarının kaldıracağı kadardır. Ki Rabbim omuzlarımızın kaldırmayacağı, hani gücümüzün yetmeyeceği yükler yüklemesin. Böyle dua edin buyuruyor. Bizlere Miraç gecesinde hediye olan Amener Rasul olarak bilinen Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin son iki ayetinde Ya Rabbi bize kaldıramayacağımız yükler yükleme diye dua etmemiz buyuruluyor. Dua edeceğiz. Kaldıramayacağımız yükleri yüklemesin Rabbim bizlere. Ama kesinlikle dertsiz de bir dünya olacağını kimse garanti etmiyor sizlere. Fakat bizi dediğim gibi böyle bir illüzyona kaptırdılar. Böyle bir reklamcı firması var. Her şey senin elinde. Yok öyle bir dünya. Ve tabii ki bu dertler, sıkıntılar, tasalar içerisinde içine doğduğu manevi iklimden uzak yaşayan insanların da çeşitli kaygı bozuklukları, ruh hastalıkları, değil mi? Çağımızın hastalığı denilen hastalıklara düçar olması da normal. Hatta bazıları bunları kaldıramayıp belki hayatlarına kıyabiliyorlar. Allah yardımcısı olsun herkesin, yani zor durumda bırakmasın. Fakat kesinlikle eğer bir sıkıntımız varsa, eğer bir derdimiz varsa kesinlikle sığınacağımız bir de kapı vardır değil mi? Gamzelendi gönül yine devasahtır, gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır diyor. Evet, sığınacağımız bir kapımız var. O kapıdan ne yapmak lazım? Medet ummak lazım. O kapıdan ayrılmamak lazım. Ben beni bıraktığımda sen beni bırakma Allah'ım diye güzel bir dua var. O yüzden etmek lazım. Ara sıra hatırlamak lazım. Ve kesinlikle ihmal etmemek lazım. Onunla ilişkiyi koparmamak lazım. Hatalıyız. Günahlarımız çoktur. Az önce hani güzel bir eser dinledik ya, gelin ey aşıklar gelin. Günahımız çok. En küçüğü dağlar kadar belki. Ama günahsız olsaydık da bizi yok edip, günah işleyip tevbe eden bir kavim yaratacağını belirten bir Rabbimiz var değil mi?

O yüzden tevbe de bunun içinde, tevbemizi edeceğiz, tekrar ona kulluk yoluna düşeceğiz. Kulluk yolunda gayret sarf edeceğiz. Bugün sizleri programa davet ederken güzel bir paylaşım yaptık. Tabii ki hani sizler de mutlaka görüyorsunuz, zaman zaman bunları paylaşıyorsunuz. Ne demiştik? Bu gece başımızı alıp gitsek diyorum. Bir deniz kenarım olur. Bir dağ başım olur. Kaçsak bu kalabalıktan diye Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir sözünü paylaşmıştık. Kaçamıyorsanız bu kalabalıklardan, imkan yoksa o zaman takacaksınız kulaklıklarınızı, açacaksınız radyonuzun sesini. Hep beraber Vakti Muhabbet'te sakin, sessiz bir limana FM 91.8 gönül frekansınız Hedef Radyo aracılığıyla ne yapacağız? Sığınacağız birlikte. İşte ben geldim çarşamba günü saat 21-22 arası sakin bir liman buldum. Bu limanda kendimce muhabbet ediyorum. Her ne kadar monolog olsa da sizler de sağ olun bizleri dinliyorsunuz. Zaman zaman mesajlarınızda katkıda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Mine Yıldız hanımefendiye buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun programın reklamı yapmış. Fatih abim, Fatih Teka, amin üstadım, geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Kozan'dan kıymetli abim Halit Sönmez selamlarını göndermiş. Halit abimin ellerinden öpüyorum. Buradan gönül dolusu muhabbetler gönderiyorum kendisine. Kozan'da çok güzel hizmetler yapıyor Halit abim. Ve bu hizmetleri zaman zaman bizleri de ortak etmek için böyle sağ olsun gayret içerisine giriyor. Biz de kendisinden memnunuz. Rabbim inşallah amellerini makbul eylesin. Hedef 2023 Ankara kullanıcısına buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun o da programın reklamını yapmış. Bundan başka Nezirhan Güzel'e, Aslıhan Şimşek'e selamlarımızı gönderelim. Onlar da programın böyle tanıtımına katkıda bulunan kardeşlerimiz. İlerleyen dakikalarda yeni isimler olursa onları da sizlerle paylaşacağız. Bugün ilk şiirimiz Kaldırımlar şiiri olacak. Necip Fazıl Kısakürek'in bu güzel şiiri sizlerle paylaşacağız. Ardından da yine Aykut Kuşkaya'dan Kaldırımlar şiirinin bir tanesinin bestesini hep birlikte dinleyeceğiz. Programın ilerleyen dakikalarında yine güzel şiirlere, güzel eserlere yer vereceğiz ama şimdi bir kaldırımlar diyelim.

Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer tağı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstümü örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövden taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir tahterevan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri erimiş ruhlarınız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri. Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim, kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet devam ediyor, evet. Birbirinden güzel sözlerimiz var. O sözleri sizlerle paylaşmak üzere devam ediyoruz. Bu arada Necip Fazıl'ın güzel eserlerinden bir tanesi. Diyeceksiniz ki hangi eseri kötü? Gerçekten öyle. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli şiirleri var üstadın. Kaldırımlarda bunlardan bir tanesi. Düşünmeyi bilmeyen sevmeyi, inanmayı bilmez. Düşünmeyen ışıksız kalır, baksa da göremez, dinlese de duymaz, okusa da anlamaz. Düşünmek önemli. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye ne yapıyor? Rabbimiz Kur'an'da da bizlere devamlı hatırlatmada bulunuyor. O yüzden düşünmek önemli. Düşünmeyi bilmeyen sevmeyi, inanmayı bilmez. Düşünmeyen ışıksız kalır, baksa da göremez, dinlese de duyamaz, okusa da anlamaz diyor. Güzel bir söz. Ve bir başka güzel söz, Molla Cami Hazretlerinin, insan işiyle büyümez diyor, belki iş insan ile büyür. İnsan işiyle büyümez, belki iş insanla büyür. Evet, insanla büyür tabii, insanla gerçekleşir, insanla olgunlaşır, ortaya çıkar iş. Tolstoy'un güzel bir sözü, kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Hani bir insana, daha doğrusu kötü bir insana iyilik etmek, iyi bir insana kötülük etmekten daha kötüdür diyor. Bugün başka bir söz görmüştüm. Kötü bir insana iyilik etmek, iyi bir insana kötülük etmekten daha beterdir, daha kötüdür diyor. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Bu bir gerçektir. O yüzden hadsizle haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten daha evladır diye güzel bir söz var Seferdal Hazretlerinin. Evet, zaman zaman hadsizle haddini bildirmek lazım. Geçen hafta mıydı veya daha önceki programların birinde hatırlatmıştım, İslam'ın şartı 5'tir. 6.'sı haddini bilmektir. Haddini bilecek insan. Hatta 7.'sini söylerler, had bilmeyene haddini bildirmek de 7. şart olarak erenler tarafından, büyükler tarafından sayılır. Haddini bilmeli insan, kötülere tahammül etmeyeceğiz. Onların kötülüklerini yüzlerine vuracağız. Onların hani uyaracağız insanca, anlamıyorlarsa ne yapmayacağız? Tahammül etmeyeceğiz. O kötülüklerini önlemek için de her şeyi yapacağız. Elimiz yetiyorsa elimizle, dilimiz yetiyorsa dilimizle, olmadı kalbimizle ne yapacağız? Buğz edeceğiz, öyle değil mi? O da imanın en zayıf derecesidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir başka güzel söz, karşınızdakini dinliyor musunuz?

0: yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz? Genellikle konuşmak için sıra bekliyoruz. Olan şu bir sussa da söylediklerini şuna bir yedirsem, şu bir sussa da sıra bana gelse de ortalığı şöyle bir velveleye versem, ortalığı şöyle bir karıştırsam diye ne yapıyoruz? Karşımızdaki konuşurken aklımızdan geçiriyoruz, ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz, değil mi? Konuşmak için sırayı bulduğumuz anda da takır takır saymaya başlıyoruz. Karşımızdakini anlamak için çaba sarf etmiyoruz, dinlemiyoruz. Dinlememek için de, daha doğrusu sıramız gelince onu yerle bir etmek için de çeşitli kurmacalara ne yapıyor? Aklımız çalışıyor. Bakıyoruz şöyle. Dostlar kötü günde, kahramanlar savaş anında, kadınlar yoksul günlerinde, akrabaların başın dertteyken kendilerini belli ederler demiş. O'Malley, F. O'Malley diye birisi, kimdir bilmiyoruz ama dostlar kötü günde. Tabii kötü günde belli olur diye boşuna demiyorlar büyükler. Dostlar kötü günde, kahramanlar savaş anında, kadınlar yoksul günlerinde, akrabaların başın dertteyken kendilerini belli ederler. Güzel bir söz. Evet, bak bu da güzel bir söz. Adem adam olmayınca adam etmez Adem'i. Adem'e adam gerek, adam ede Adem'i. Adem adam olmayınca adam etmez Adem'i. Adem'e adam gerek, adam ede Adem'i. Rabbim güzel insanlarla sizi kendinize getirecek, sizi adam edecek, sizi özünüze döndürecek insanlarla bir arada olmayı nasip eylesin. Bazı insanlar vardır, bir araya geldiğinizde kendinizi bulursunuz. Çoğunlukla kaybederiz. Hani o ilahiyi dinledik ya, günahların içerisine dalarız, gaflete dalarız, dalalet içerisinde oluruz. Ama öyle bir an gelir ki birisi çıkar karşınıza, sizi size hatırlatır, sizi kendinize getirir. Belki söyledikleri acıdır, belki söyledikleri yenilir yutulur değildir. Fakat o yenilir yutulur olmayan laflar söylenmek için sizi beklemiştir. Veya duymak için o insanla karşılaşmanız gerekmektedir. Ve o sözleri duyduktan sonra da artık siz eskisiz olmazsınız. Yepyeni bir benliğe bürünürsünüz ve yaptığınız hataların belki farkına vararak gözyaşları içerisinde kendinize gelirsiniz. Öyle değil mi? Öyle insanlarla karşılaştırsın. Bir insanın etrafında hep böyle aman efendim, haklısınız efendim, doğru yapıyorsunuz efendim diyen insanlar varsa hata yapma olasılığı çok yüksektir. Ama böyle gerçekleri söyleyen insanlar varsa insanı kendine getirir. Söz şiire bırakalım. Güzel bir şiir Can Kuşum. Nurullah Genç Üstad'ın güzel bir şiiri. Can Kuşum şiiriyle şöyle devam edelim. Arkasından da kısa bir ara vereceğiz. Güzel bir eser, kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında yine tekrar beraber olacağız. Can Kuşum. Aynalardan sundum gönlümü sana. Ruhum gözlerinin rengine tutsak. Bir gece kuş gibi girsem rüyana. Eder misin bana sevdanı yasak? Aynalardan sundum gönlümü sana. Hayal bir pencere, umut bir ışık, dünyam bir karanlık kutu gibidir. Sorma, kimin nesi bu deli aşık, bir bakışın bile muştu gibidir. Hayal bir pencere, umut bir ışık. Rüzgar anlayan bilir öteyi, can kuşum, yüzünü kalbime çevir. Delinsin gecenin kanlı eteği, bu bir korku devri, hüzünlü devir. Rüzgar anlayan bilir öteyi. Uzak bir rüyanın iklimlerinden ebedi bir bahar bekliyor gönlüm. Bir haber verseler bana derinden, sonsuzluk müjdesi getirse ölüm. Uzak bir rüyanın iklimlerinden. Ruhum, öyle mahzun durma karşımda. Bir gün yıkılacak hicran duvarı. Zaman bir heyula gibi başımda, peşime taksa da bir bir yılları, ruhum öyle mahzun durma karşımda. Ürperti ve hasret içim oymuş, gözlerimin rengi kırmızı şimdi. Doluya tutulmak demek ki buymuş, yağmur damarımda bir sızı şimdi. Ürperti ve hasret içimi oymuş. Sensiz bir harabe gibi yüreğim, ne güneş doğuyor üstüme ne ay. Sen gül ki yüzüme ben de güleyim, yüreğim seninle süslü bir saray. Sensiz bir harabe gibi yüreğim. İçimden sonbaharın iniltisi geliyor. Kente yağmur yağıyor ruhumun göklerinden. Ayrılık damla damla yönümü çiseliyor. Can kuşum sel gidiyor bahtımın gözlerinden. İçimden sonbaharın iniltisi geliyor. Ömrümün boşluğunda tutunduğum dal mısın? İçinde yıldızların yıkandığı bir su mu? Hayatımı süsleyen tatlı bir masal mısın? Yorgun bir kelebeğin titreyen vücudu mu? Ömrümün boşluğunda tutunduğum dal mısın? Alevden bir güvercin gibi çıktın karşıma. Can kuşum nazarınla sararıp soldu bahçem. Zamanı avu gibi döküverdin başıma. Yanağından gündüzüm kaldı saçında gecem. Alevden bir güvercin gibi çıktın karşıma. Çehrenden yüreğime kıvılcımlar düşüyor. Koyu bir karanlığa gömülüyor bedenim. İsyanımı hüznümün kuşları bölüşüyor. Seni gördüm göreli ben de avare edenim. Çehrenden yüreğime kıvılcımlar düşüyor.
1: Radyo Hedef. Sizin sesiniz.

0: zaman sen olmadığın zaman.
1: Vakti muhabbet. Vakti muhabbet kısa bir aranın ardından sizlerle.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.
1: Evet, çok kısıtlı bir zamanımız kaldı. Programın son dakikalarına geldik ve güzel bir şiir. Kudüs şairi Nuri Pakdil Üstad, geçtiğimiz günlerde pazar günü kendisini kabrini de ziyaret etmek nasip oldu tekrar. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin inşallah. Gazze Risalesi şiirini paylaşacağız sizlerle. Nuri Pakdil Üstad'ın Gazze'yi unutmuyoruz, Gazze'yi unutturmuyoruz. Unutmayacağız. Bunu özellikle belirtmek lazım. Gazze'ye düşmanlar, Gazze'yi hatırlatan her şeye düşmanlar. Yahudiler ve şu an Siyonistler Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Sumut filosuna operasyonlar yapıyorlar. Gözaltına alıyorlar kardeşlerimizi. Onları hapishanelere atıyorlar. Ve ne yazık ki dünya sessiz yine. Dünya buna kör ve sağır. Gazze'deki kardeşlerimize dualarımızdan eksik etmiyoruz. Boykotumuzu ihmal etmiyoruz. Boykotu mutlaka, boykotta kardeşlerimiz için hayat vardır. Kafirler için de inşallah hezimet olacak o. Siyonistler için de hezimet olacak. Bunu hatırlattıktan sonra Fatih Koç kardeşim bizi dinliyormuş. Fatih Koç'a, Koç ailesine, Hatice Koç'a, Ömer, Selim Koç'a, Nisa, Berin Nisa Koç'a selamlarımızı gönderelim Kayseri'ye. Canlı mı diye sormuş. Canlı tabii. İki hafta hasta yattık ama geçen hafta canlı başladık. Bu hafta da devam ediyoruz. Haftaya beraber olamayacağız. Şimdiden Kurban Bayramınızın hayırlara vesile olmasını sizlere, ailelerinize, vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa Rabbimizin hayırlarının bolca indiği günler olması temennisiyle sizlere veda ediyoruz. İnşallah bayramdan sonraki hafta tekrar bir arada olmak ümidiyle sizleri, yanında hiçbir emanetin koyum olmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizleri de radyo başında, bilgisayar başında bulmayı umuyoruz. Evet, son şiirimiz Gazze Risalesi Nuri Pakdil Üstad'ın, arkasından da güzel bir eserle programımız nihayete eriyor. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Gazze kan kokuyor kardeşim. İçime çekiyorum kokusunu. Ey Filistin'in yalnız çocukları, ey başını dağlara vermiş kahraman şehir.

Senin adın Gazze'dir, unutulmaz. Yeryüzünün bütün denizlerini senin gözyaşların dolduruyor Gazze. Toprağını süzüyor her damla. Ve biz buz tutmuş sevdalarımızla seyrediyoruz seni uzaklardan. Ama sen asla düşmezsin Gazze. Sen her düştüğünde daha güçlü kalkarsın yerden.''

Kan kokusu sinmiş dört bir yanına. Ama sen kokmaktan yorulmadın. Sen ki taşlara kazdın tarihini. Taşların dilsiz değil Gazze. Onlar senin sesin. Onlar senin silahın. Ve dünya senden korkuyor.

Rabbim Allah'ın adıyla. Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız,

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
12: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Bugünkü konumu gece ibadeti ile nasıl gece ibadeti yapılır ve verilen gece ibadetindeki ikram nedir? Gece ibadetinin ehemmiyeti nedir? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki gece ibadetini

Kendi hayatıma dört dörtlük geçiremediğim için ne kadar bu konuda başarılı olup size aktarabilirim bilemiyorum. Çünkü insan kendi bir ameli kendi fazla yerine getirip işlemezse başkalarına muhakkak ki tesir edemez, ama ben de sizlerle beraber öğrenmeye çalışacağım. İnşallah ben de hayatıma geçirmeye çalışacağım. İşin ciddiyetini sizlerle beraber irdeleyeceğiz. Onun için gece ibadeti hakkında bir konu çalışması hazırladım. Bunu paylaşacağım. Sadece ve sadece dualara talibiz. Mükafatı Allahu Teala'dan bekliyoruz. Allahu Teala nefsimizle baş başa bırakmasın. İnşallah bu konuda dualarınızı istirham ediyorum ki anlattıklarımla amel edeyim ve insanlara doğru bilgiler ve o muhabbet kaynağına vesile olabilmek için. Şimdi inşallah hemen yayınımıza yavaş yavaş adapte olmaya çalışalım. Tesbihleri alan kişiler ellerinde tesbihler veya kalplerinde. Salatu selamlar getire getire iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Kur'an tarafından insanın ihtiyari olarak yaptığı ibadet, taat ve yakınlığı birden içine alan bir kavram vardır. Bu kavram ameli salih. Salih amel, dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan amellerdir. Elmalılı Hamdi Yazır, müfessirlerin iftiharına göre şu şekilde söylüyor. Diyor ki, ameli salih, Allah'a ve ahirete imanın gereğine göre ve Allah'ın indirdiği ve gönderdiği delillere, hükümlere haber vermeye ve inşaya uygun olarak tam samimiyet ve iyi niyet ile Allah'ın hoşnut olacağı güzel amellere denir diyor. Ameli salih böyle buyuruyor. Ameli salih sadece dostlar fiziki faaliyet değildir. Ruhi ve fikri faaliyettir. Belki de fiziki faaliyetten daha da tam bir ameldir, daha da öteye geçen. Nitekim bir hadisi şerifte alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Soruyorlar ya Resulallah, hangi amel eftaldir diye. O da diyor ki, Allah ve Resulüne iman etmektir. İman kavramında olduğu gibi bunun içerisine takva, şükür ve sabır gibi kalbi fiillerde salih amelin içerisinde bulmak mümkündür. Şükür, kalp bu bir ameldir. Ve kalp amelleri azaların amellerinden daha da şereflidir. Çünkü kalbin verdiği şey apayrıdır. O muhabbetullahın içerisine girebilmek, o zikrullahın içerisine girebilmek ve Allah'ı zikretmek. En faziletli amellerdir. Razi şu şekilde söylüyor. Kulun amelini diyor üç kısmı ayırıyor. Birincisi diyor kalbin ameli. Yani kulun fikri ve inancı ile tasdiki. İkincisi diyor dilin ameli. Dilin ameli nedir? Kulun zikri ve şehadetidir diyor. Azaların ameli kulun taatı ve ibadeti diye buyruluyor. Demek ki bu şekilde değerlendiriliyor. Allah Celle Celaluhu bu amelleri günün 24 saatini değişik hikmetlerle vakitli bir vakte bağlı olmayan şekilde insanların açılımına bırakmış. Allahu Ekber. Belirli zamanlarda yapılan ameller ve fiillerin içerisinde en büyük yapılan ibadet namaz belirli zaman akımının içerisine konmuş. Ondan sonra da nafilelerle ve farz ayınlarla bu artık zamanın 24 saatin dilimi içerisine bırakılıyor. Diyor ki Halid bin Ma'de, gece ve gündüz ne zaman Allah'ın rahmet kapısı açılırsa hemen değerlendirmek için acele edin. Çünkü o kapının ne zaman kapanacağı bilinemez diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri de buyuruyor ki, Rahman'ın kulları ki yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selam derler. Onlar ki gecelerini secde ederek

onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. Furkan suresi 63 ve 64. ayetleri okuyunca diyor ki, birinci ayet onların gündüz içinde bulundukları hallerini, yani onların gündüz içinde bulundukları hangilerini, yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürümeleri ve cahillerin kendilerine laf atarlarsa, saldırırlarsa selam demeleri, birinci ayetin hükmü. İkinci ayet ise diyor, gece boyunca sergiledikleri tavrı göstermektedir. İkinci devamı neydi ayetin? Onlar ki gecelerini secde ederek onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. İşte ayet ne kadar güzel yönlendiriyor. Geceleri secde ederek. Demek ki Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ında illaki geceleri kalkılmayı emrediyor. Tam bir fiille samimi bir kula. Furkan suresi 63 ve 64. ayet bunun delilidir işte. Geceliğin ibadet edebilmek. Davud-ı Tayyi diyor ki, gece ve gündüz insanların uğradığı birer duraklardır. Neticede bu duraklar insanları ömürleri olan yolun sonuna vardıracaktır. Öyleyse her durakta geleceğin için bir şeyler yapabiliyor isen kaçma. Çünkü yolun sonu yakındır. Evet, ne acildir ki ne yaparsan yap, amel defterine yazılacak ve yolun sonu yakındır. Kısacası Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın ifadesiyle Allah'ın gündüz kabul etmediği geceye ait hakları, gece kabul etmediği gündüze ait hakları bulunmaktadır. Bu şekilde buyruluyor. Süfyan-ı Servi de aynı şekilde bu ifadeyi tertil demiştir. O da aynen zikretmiştir. Ve zirve ve örnek olan Hazreti Peygamber'in gece ve gündüz aksatmadan yerine getirdiği bu Allah'ın hakları, yani ibadet noktasında, ilahi hak noktasında bunu yerine diyor öyle bir amelle fiille getirirdi ki insanlara diyor birer örnek olurdu. Ama o peygamberdi, o alemlerin efendisiydi. Peki biz kimi örnek alıyoruz? Alemlerin efendisini değil mi? O zaman bizler de gecelerini süslemememiz gerekmez mi? Bizler de aynı ibadeti aynı güçle yapmamız mümkün değil. Ama taklidi noktada bir şeyler yapmamız gerekmez mi? Büyük Allah dostlarına baktıklarınız zaman onların hali ruhaniyetlerini anlamamız çok zor, ama onların eserlerini okuduğumuzda veya onların belki aramızda birkaç tane o salih insanlardan kalan insanların hayatlarına baktığımız zaman geceliğin onlarda uyku göremiyoruz. İnsanların uyuduğu saatlerde Allahu Teala söyle kulum isteyen yok mu istediğini vereyim dediği saatlerde sadece ve sadece dünya telaşının içerisine kapanmış avamların uyuduğu saatte gönül dostları sevgilileriyle beraberler. Demek ki geceliğin en büyük ikram geceliğin olmaktadır. Bir mümin için, en samimi bir müminin yapması gereken en güzel şey veya tasavvufta merhebe ve derece almak isteyen bir mürit yapması gereken en güzel şey gecenin engin saatlerinde sadece ve sadece riyasız gösterişsiz huzur-u ilahide Allahu Teala ile beraber olabilmek değil mi? Diğer zamanlarda ibadet ve namaz yaparken riyaya karışabilirsiniz. Ailenizin içinde veya dışarıda veya arkadaşlarınızın içerisinde veya bir camide her zaman sizi gören birileri var. Orada bazen belki farkında olmadan ibadetinize riya karıştırabilirsiniz, ama bütün insanların uyuduğu bir saatte gecenin yarısında sen kalkacaksın, nefsini ayaklarının altına alacaksın, abdestini alacaksın, yatağından kısa bir şekilde hızlı bir muhabbetle kalkıp ondan sonra da teheccüd namazını kılacaksın ve ondan sonra da iki rekat arkasından bir iki rekat daha, arkasından bir iki rekat daha, arkasından bir iki rekat daha yapabilirsen ve ondan sonra da ellerini açıp secdeye kapanacaksın ve secdede ağlayarak dua edeceksin ve ondan sonra gözlerini kapatıp yavaş yavaş zikrullahın içerisine gireceksin. Allahu Ekber. İşte o zaman veriliyor ne verilirse. O zaman seni gören hiçbir insan yok ki. Herkesin en derin uyuduğu vakitlerde. İşte gerçek müminler işte onlar. Samimi olanlar işte onlar. Rabbil Alemin onların arasına bizi koysun. İnşallah ya Rabbi.
Her devirde, her zaman insanlar belirli bir motivasyonun için

içerisine girmeye çalışmışlar. Ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e gönderilen din, malumunuz İslam diniydi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de gönderilen yine İslam diniydi ve aynı tebliğ verildi. Bunlar biliyorsunuz Ali İmran suresi 85'te var, Nisa suresi 163'te var, Şura suresi 13. ayete var. Dolayısıyla Allah katında din sadece İslam dinidir. Bu İslam dininde işte en büyük ikramlar da samimi bir kulluktan ileri geliyor. Allah-u Teala'nın dostlarım, sevdiklerim dediği insanların o güzel ulvi saatlerde sadece ve sadece Rableriyle beraber olmalarından geçiyor. Ama çok büyük teferruatların içerisine girmeye gerek yok. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki, bir peygamber döneminde yapılan bir ibadet, daha sonra gönderilen peygamberler döneminde olmayabilir. Bazı ibadetler şekillerine göre, durumlarına göre. Şekilli değişmiş olabilir ama, bazı ibadetler ise önemlerine binaen her peygamberin ümmetine emredilmiştir. Herkes kendi konusunda ümmetine emredildiği şekilde ibadet yapmışlar, namaz kılmışlar ama farz olmamış onlara. Farz, ümmeti Muhammed'e. Allahu Ekber. Bir ayrıcalık var, bir özellik var, bir ikram var bunda. İşte o ümmetine yapılan ikram en büyük ikramdır işte, namaz ikramı. Ve geceliğin işte o ikramı değerlendirebilenler Allahu Ekber. Onlar ki diyor geceleri ibadet yaparlar, sonra hiçbir şey yokmuş gibi sabahleyin diyor halkın arasına karışır ve diyor o halkın arasında diyor günlük alışverişlerine ve çalışmaların arasına dalarlar diyor. Onların diyor yüzlerinde secdenin izi vardır diyor. Onların yüzlerinde bir diyor nur vardır diyor. Hakikaten de bu gece ibadetini yapan insanlara, tabii onlar riyayı karıştırmadıkları sürece, samimi olan insan onların yüzlerindeki secde izini hissedebilir. Bu Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Neden sen ben o ikramlardan müşerref olmayalım ki? Neden insanların uyuduğu saatlerde bizler uyanık olmayalım ki? Nefse çok zor. Şu anda mesela düşünüyorum, diyorum ki gece inşallah Allah-u Teala bana da kalkmak nasip etsin. O aşka, o muhabbetle dua ediyorum. Ama o geceliğin saat, böyle saati kuruyorum belki. Diyelim ki 2:30, 2:30 uygun bir saat. En azından diyorsun ki biraz daha durabilirsin 2-3 saat. Veya çok durdu 3'te kur saatini. İşte efendim 2 saat bir şeyler yap, sonra sabah namazı vakti girsin. Sonra namazını kıl, yat. Madem yatmamak uygun en güzel ama hani çalışıyorum, bir şeyler uykumu almam zorundayım diyen kardeşlerimi. Saati kuruyoruz. Sonra koca oğlan tam böyle de uykunun derin bir saatinde, koca oğlan saat çaldığı zaman hemen kapatıyor. O zaman diyorsun ki saati uzağa koyayım, kalkamayacağım bir yere koyayım. O zaman ne yapacaksın? Saati senden uzaklaştır. İyi çalan bir saat olsun. Orada çalmaya başlasın. İki kalkarsın, bir onuza bir niyetlenirsin, bir niyetlenirsin, sonra bir bakarsın ki alışkanlık haline gelmeye başlar. Alışkanlık haline gelmeye başlayınca da işte ikramlar oralarda başlıyor. Ondan sonra nasıl bazı insanlar böyle sabah namazlarına çok dirayetlidir, Ezan-ı Muhammediye bazen okunurken hemen birden fırlar veyahut da sabahleyin o saatte saat kurulmuş gibi uyanır veyahut da saat çalar çalmaz sabah ezanı saatinde birden şak diye fırlar yatağından. İşte teheccüdlere de o samimiyetle alışan insanlar aynı şekilde fırlarlar yataklarından. Fak diye birden fırlar ve hemen doğru gider abdestini alır. Onlar diyor geceleri iple çekerler. Gece olsa diye beklerler diyor. O samimi insanlar. İşte Allah-u Teala'ya binlerce defa şükürler olsun. Allah ehli kitaptan ayetlerini inkar eden, haksız yere peygamberleri öldüren, dolayısıyla da isyan edip haddi aşanlara şöyle diyor. Hepsi için değildir, ehli kitap içinde gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan topluluklar da vardır diyor. Ali İmran suresinde bu geçiyor. Ta ehli kitap zamanında bile böyle geceleri secdede Allah-u Teala'ya dua eden insanlar varmış. Şimdi günümüze değerlendirdiğimiz zaman elhamdülillah biz ehli kitap değiliz. Hamdolsun Allah-u Teala bizi İslam'la şereflendirdi. Ehli kitap biliyorsunuz Hristiyanlar. Bizi hamdü senalar olsun İslam'la şereflendirdiği Allahu Teala. O zaman bizim bir ayrıcalığımız var. Ümmeti Muhammed olabilmenin bir ayrıcalığı var. Bunu böyle değerlendirdiğin zaman diyorsun ki başka kavimler böyle yaparken ben ümmeti Muhammed olarak daha samimi olmam gerekmez mi? Daha sıkı sıkı sarılmam gerekmez mi? O zaman Allahu Teala'ya şükredeceğiz.
ve mümkün olduğu kadar bu gece

ibadetlerini yerine getirmeye çalışacağız. Kendisine zebur nazil olan Hazreti Davut'un annesi Hazreti Davut'a şöyle telkin ediyordu. Yavrum, geceleri fazla uyuma. Çünkü fazla gece uykusu kişiyi kıyamette fakir bırakır. Annesinden bu tavsiyeyi alan Hazreti Davud'un en mükemmel şekliyle geceyi ihya ettiğini Efendimizin şu övücü sözünden anlıyoruz. Buyuruyor ki, Allah'ın yanında en sevgili gece namazı Davud'un namazıdır. O gecenin yarısını uyur, sonra kalkar, ibadet eder ve sonra tekrar dinlenirdi. Tabii ki alemlerin efendisi sabahlara kadar ibadet ediyor. Ama tevazu olarak Davut Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Demek ki gece namazlarında çok büyük bir ehemmiyet var. Allahu Ekber. Emrine binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. Şükrü kalbe indirebilen bir insan gece namazının ehemmiyetini daha da iyi anlıyor. İbadetle ulaşacağı hiçbir makam olmayan son peygamber, hiçbir insanın ibadetle ulaşabileceği gibi olmayan makamının en son sahibi olan Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetleri çok değerliydi. Allah'a şükrünü ifade ederdi her zaman Allah'ın Resulü. Ve bu ibadetler arasında alemlerin efendisinin birçok ibadeti vardı. En önemlisi de diyor gece ibadetiydi. İlk sırada bulunurdu. Hani buyuruyordu ya, şükreden bir kul olmayayım mı? Hani ayakları şişinceye kadar gece ibadet etti ve söyleniyordu, rivayetlerde o şekilde buyruluyor. Sonra olayı soruyu soran Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Hazreti Peygamber gece namaz kılmak için iki ayağı şişine kadar diyor, şişinceye kadar ibadet ederdi, namaz kılardı. Ve kendisine ya Resulallah, senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlanmıştır dediğimde diyor, ibadet için kendini niye bu kadar zorluyorsun dediğinde, ben Allah'ın bu mağfiretine karşı şükreden bir kul olmayayım mı diyordu ya. İşte alemlerin efendisi böyle şükrederken gelmiş ve gelecek bütün günahları affı mağfiret olduğu halde, ya ümmet, ümmet daha fazla olması gerekmiyor mu dostlar? Tabi insanların şükürden ne kadar ne anladıklarına bağlı. Buhari'de Hazreti Peygamber'in sözünün başında mümkün olduğu kadar bu konulara ehemmiyet vermeye çalışmış, zikretmeye çalışmış. Aynı zamanda sevgiyi de anlatmış. Diyor ki sevgi kalbiyle ilgili herhangi bir şeye diyor neye bağlar isen ona düşkünlük meydana getirir. Ve bütünüyle diyor onu etkisi altına alır. Ve etkisi altına alırsa aşk kavuşma arzusuyla yanıp tutuşma şekli belirlenir ve derin boyutlara ulaşır ve ondan sonra da iştiyak ve şevk meydana gelir. Başta tasavvuf ehli olmak üzere birçok insanlar bu aşkın içerisine dalmışlar. Kainatın ve içindekilerin var edilmesinin temelinde sevgi vardı. O sevgiyle dalmışlardı işte bu şeyin içerisine, bu derinliklere. Tasavvuf ehli arasında meşhur olan büyükler gecelere çok ehemmiyet vermişler. Buyruluyor ki ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi istediğim varlıkları yarattım. İşte bu kenzi mafi hadisinin işaretine göre sevgi işte başlangıçta haktan zuhur etmiş ve bütün alemlerin var edilmesine neden olmuştur. Allah onları, onlar da Allah'ı severler diye buyruluyor ya Maide suresi 54. ayette. Burada da sevgi yatıyordu. Bu sevgi oluşacak ki muhabbetullah meydana gelsin. Muhabbetullah oluşacak ki geceliğin alınlar secdeye gelsin. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki kainatın mayası sevgidir. Ancak kulun Allah'a olan aşkı bütün sevgilerin üstünde zirveye oturduğu zaman işte orada muhabbetullah olur. Ona olan aşkın dışında kalan bütün sevgiler kaynağını ondan aldığı gibi her sevginin varabileceği en son nokta yine onun aşkıdır. Allah aşkı.

Gelelim yatalım diyor babası ve yatarlarken çocuk ailelerinin yanından yattığı odanın oradan geçerken bak baba görmüyor musun diyor. Annemle ablam da diyor nasıl uyuyorlar diyor. Onlar da kalkıp ibadet yapsalardı ya dediğinde babası çok güzel bir söz söylüyor. Yavrum diyor keşke diyor sen de onlar gidip yatıp uyusaydın da onlar hakkında suizan ve gıybet yapmasaydın. İşte önemli olan böyle yapabilmek. Eğer bir ibadet yapıyorsan sadece ve sadece bu bir menkıbedir anlatılan ama doğrusu hiçbir kimsenin haberinin olmaması. Makbulü de bu işte. Allah-u Teala inşallah bu makbuliyete bizleri de ulaştırsın. O gecenin engin saatlerinde bizlere de sabahlara kadar namaz kılmayı nasip etsin. O aşkı yaşamayı nasip etsin. Büyükler o tadı alınca elhamdülillah öyle bir şekilde anlatıyorlar ki bu gece ibadetleri öyle bir şekilde insana ulaştırıyor ki dostlar. Çok büyük makamlara çalıştırıyor ve çok büyük makamlara ulaştırıyor. Gece ibadetinin içerisinde derler ki devamlı ve düzenli olarak geceliğin namaza kalkan insanlar için hadis de var bu konuda buyruluyor ki hatırladığım kadarıyla geceliğin kalkmak isteyip de diyor kalkamazlar ise kalkamadıkları saatler onlara diyor nafile ibadet olarak yazılır ve de diyor ondan sonra uyuyakalırlarsa diyor ondan sonra onlara da diyor sadaka olarak yazılır gene diyor. Devamlı kalkan alışan insanlar. Ola ki kalkamadığında böyle yazılıyor gene. Sevap yazılıyor gene. Sadaka hükmüne geçiyor. Ama devamlılık haline getirenlere. Ne kadar büyük bir ikram bu. Yattığın yerde uyurken bile. Ya Allah-u Teala'nın hazinesi ne kadar geniş. Sana uyurken bile sevap veriyor. Gerçi onlar kalkamadıkları zaman çok üzülürler. Hani sabah namazına bazen kalkamadığımız zaman ne kadar büyük bir üzüntü ve sıkıntı olur. Ne kadar üzüntü içerisine gireriz. Sabah namazına yine kalkamadım veya yine bu sefer kaçırdım, kılamadım diye. Aslında o kadar çok büyük ikram var ki sabah namazında. Diyor ki, ağaçlar kalem olsa, sular da diyor mürekkep olsa, sabah namazının iki rekat sünnetinin sevabını yazmakla bitiremez diyor. Sünnetini, iki rekat sünnetini yazmakla bitiremez sevabını diyor. Bir de o sabah namazına kalkanları düşünün. Allahu Ekber, Allah için kalkıyor. O saatte uykuyu vurup çıkıyor. İşte onlar samimi insanlar. Çünkü sabah namazını kılmayanların diğer vakitleri tehlikeye girer biliyorsunuz. Samimi olanlar Allah hepimize kalkmak nasip etsin. Samimi olanlar işte o saati yakalayan insanlar. Şu fani dünya içerisinde çok sıkıntılarımız var. Hepimizin omuzlarında çok fazla dünya yükü var. Ailemizin içerisinde sorunlarımız var. İş hayatımızda sorunlarımız var. Doğru düz birçok şeyleri yapamıyoruz. Belki birçok gündüz ibadetlerini yerine getiremiyoruz. Belki birçok yani farz namazlar haricinde yani nafile ibadetler noktasında söylüyorum. Ama geceleri işte geceleri düşünün kaza borcun var geceliğin kalkmışın kaza namazı kılıyorsun. Allah için teheccüd saatinde kalmışsın, teheccüde niyetlenmişsin, teheccüd namazı kılıyorsun. İnsanların uyuduğu bir saatte. Bunu düşünebiliyor musun? Allah-u Teala'nın mükafatsız ve sevapsız bırakacağını. Mümkün mü öyle bir şey? Gündüz yaptığın ibadetlerin belki kat kat üstünde ikramlarda bulunacak sana. Çünkü niçin? Allah için kalkmışsın. Ve hiç rüya yok. Hiç gösteriş yok. Çünkü herkes uyuyor. Kime gösteriş yapacaksın? Kime rüya yapacaksın? Allahu Ekber. İşte Allah-u Teala o geceliğine o samimiyetle kalkıp da secdeye kapanıp Allah-u Teala'ya riyasız, şeksiz, şüphesiz imanla secdeye girip Allah-u Teala'ya kullukta zirveye ulaşan insanların hatırına Rabbim hepimizi affı mağfiret eylesin.

Diyor ki, teheccüd kelimesinin geçtiği tek yer olan İsra suresinin 79. ayeti 79. Allah-u Teala şöyle buyuruyor bu ibadet noktasında. Diyor ki, gecenin bir kısmında sana mahsus bir nafile namaz. Burada alimler bunu teheccüd olarak değerlendiriyorlar. Bir nafile namaz kılmak üzere uyan. Böylece Rabbin seni övülmüş bir makama. Bu makamı müfessirler makamı mahmuta ulaştırıyor. Makamı mahmut diyor.

ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır. İsra suresi 79. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Ayette geçen makamın şefaat-i uzma makamı olduğunu birçok müfessirler aynı görüş içerisinde belirtmişler. Bu Razi'de geçer, Mefatih'te geçer, Kutup'ta, Seyyid Kutubu'nda, Fizlani'nde, Kur'an'ında geçer, Ruhul Mevani'de geçer. Bu hadis, ayet bu şekilde anlatılıyor. Teheccüd namazı. O namaz diyor seni makam-ı mahmuda yükseltir. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Şefaat yani aracılık yapmak, yardım etmek, kendisine karşı suç işlenen yüce bir makam sahibinin suçunu affetmesini sağlamak için bir kimsenin o yüce makam sahibine daha yakın olduğuna inandığı bir şahsı, bir aracı, vasıta ve vesile kılmasıdır şefaat. Allahu Teala inşallah bu manada, bu makamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nasibi müesser eylesin. Diyor ki o yüce makam Allah Celle Celaluhu ona en yakın olan şahıs da Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ve günahkarlarda diğer insanlar olunca şefaatin din dilindeki anlamı şu şekilde ortaya çıkıyor. Affolmaya vesile olucu. İşte diyor iman barajını asan ve aşan her insanı kapsayacak olan bu şefaate, şefaati uzmanın yanı sıra makam-ı mahmuda ulaşmak büyük zatların ikramıdır. Allahu Teala'nın onlara vereceği büyük bir ikramdır. Allahu Teala'nın izniyle bu şefaate inşallah nebiler başta olmak üzere kendilerini aşmış yani derecelerine göre Allah'a yaklaşmış bazı şahıslar, veliullahlar, büyük zatlar kıyamet günü şefaat edeceklerdir inşallah. Melekler, sıddıklar, şehitler, veliler, buluğ çağına ermeden ölen çocuklar şefaat edecekleri gibi Kur'an-ı Kerim ve diğer bazı ibadetler de inşallah diyor şefaatçi olacaktır diye buyruluyor. Ebu Davud'da geçmekte. Futuhat'ta geçmekte yine bir Arabi'nin. Futuhat-ı Mekkiye'de inşallah orada da bulabilirsiniz. Tabi bazılarına göre şimdi bu şefaat konusu çok farklı. Onlar da bizim tabi düşünceleri bizim zerre kadar umurumuzda değil. Bu Vahabi olanlar ve bazen de bize bunların çalımları geliyor. Şefaati kabul etmeyenler, o nasıl şefaat yapacakmış diye aşağı Resulullah Efendimiz onun için işte edepsizce konuşup da o da bir insan nasıl şefaat edecek o gün onun ihtiyacı olacaktır diyen böyle Vahabiler var. Farklı zihniyette olanlar var. Allahu Teala'nın onlara hidayet nasip etsin. Tabii ki bunlar böyle savundukları sürece Resulullah onlara Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatini talep bile etmiyorlar ki zaten o şefaatin ona ulaşması çok zor. Bu zihniyet olan insanlar var. Aslında bize geliyorlar işte kitaplar bırakıyorlar kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar kendi zihinlerince. Elhamdülillah Allahu Teala da kalbimize manen veriyor ve bazen hissedebiliyoruz onları tavırlarından. Bazen kitaplarını okumaya bile değer görmüyoruz. Kalbimize o hissettiriliyor elhamdülillah. Ve bazen de ilahi takdiratla bu insanlarla birazcık tartışmaya girdiğimiz zaman bakıyoruz ki bunların hakikaten acınacak durumları var. Onlara dua ediyoruz. Allah'ım diyorum beni affetsin. İnşallah sizi de affetsin, affı mağfiret etsin diye. Bu zihniyette olanlar için söylüyorum. Şu anda zaten biliyorsunuz bu Vahabilik noktasında acayip derecede saldırılar çoğaldı. Ve bu konuda hacca gidecek insanlar da bayağı bir dikkat etsinler kendilerine. Mekke'de ve Medine'de çok ciddi bir şekilde bu faaliyetler sürülüyor, Vahabi faaliyetleri. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabrini ziyarete giden insanlara. Zaten şu anda görüyorsunuz, tabii oradaki Arabistan'daki rejimin uyguladığı bir şey bu. Tam böyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına ziyarete giriyorsun, alemlerin efendisi. İki cihanın sultanını orada diyor ki yallah yallah diyor, buradan git diyor. Uzaklaş diyor, burada diyor isteme haramdır diyor. Sen ne anlarsın ki ondan? Sen dua et de Allah Resulü'nün öyle büyük bir ikram verilmiş de sana onun başında bekleme nasip olmuş. Ama zihniyete bak. Oradan uzaklaş diyor. Allahu Teala onun yüzü su hürmetine bizi affı mağfiret edecek inşallah. Ama onları anlamak nasip olmuyor. Birçok yerlerde onlar zaten kabir ziyaretlerine ehemmiyet vermedikleri için zannediyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de anası babası dedesi gibi orada bir şekilde yatıyor. Haşa. Anlamamışlar, o öze inememiş insanlar. Onun için kalplerinde zerre kadar bir şey yok. Orada Vahabiliği mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalışıyorlar. Aynı zihniyette olan oradaki birçok insanlar var. Orada tabi bu eğitçide oranın görevlilerinden bir bölümü. Sadece bunlar onlara söylediğim kişilerdir. Tamamını demekle Allah-u Teala'ya sanırım. Orada çok eşsiz insanlar var. Çok büyük zatlar var. Allah-u Teala onların adına bizi affetsin. Ama ben bu Vahabilik zihniyetini sürenler için söylüyorum. Allah onların kalplerine gerçeği göstersin ama Rabbil Alemin orayı kapamışsa o kalpleri artık benim yapabileceğim bir şey yok tabii ki Allah-u Teala'nın ikramıyladır. Çünkü onlar şefaat deyince tüyleri diken diken oluyor. Allah ıslah etsin. Ve bu şekilde Allah-u Teala sevdiklerinden bizi ayırmasın.

Burada şefaat konusunun içerisinde işte o teslimiyet aleyhissalatü vesselam Efendimizin ikramına nail olacak insanlar vardır. O gönül dostları. Onlar diyor işte inşallah Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin bizi. O büyük zatlar diyor geceleri diyor en ulvi saatlerde Allah-u Teala'ya diyor gözyaşlarıyla bir bağlanır ve dua ederlerdi. Aziz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında da sahabeler böyleydi. Onlar diyor Hazreti Peygamber'in bu gece ibadetinin çok ehemmiyet alırlardı. Hazreti Peygamber'in gece ibadeti bütün konularla ilgili bütün yönleriyle sahabe onu bir örnek haline alır ve ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nazarlarıyla diyor ve dualarıyla ulvileşirlerdi. Hazreti Peygamber'in arkadaşlığını yapan o sahabiler öğrenebildikleri ve güç yetirebildikleri kadarıyla onu taklit etmeye kendilerini hayat düstur edinmişlerdi. Alemlerin Efendisi'nin hayatını. Zaten sahabe olmalarını sağlayan öğelerin başında da bu geliyordu. Hazreti Peygamber'in herkes tarafından görülebilen davranış ve ibadetlerini öğrenip taklit etmek zor değildi. Gece ibadeti gibi çok az kişinin muaddili olduğu ve muhatabı olduğu konuları onlar öğreniyorlardı ve hanımlarına da öğretiyorlardı. Ve başta hanımları olmak üzere çeşitli vasıtalarıyla da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zevcelerinden öğreniyorlardı. Allah Resulü geceleri ne yapıyor ve nasıl yapıyor diye. Aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk gününden itibaren dost, düşman, her kesimden birçok insanın gözetimi altındaydı zaten. Nitekim hastalığından ötürü bir veya iki gece ibadet için kalkmayınca her gece onu gözetlediği anlaşılan diyor. Müşriklerden bir kadın gelip dedi ki ona, hani gözetliyorlardı ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devamlı, ne yapıyor ne diyor diyor, çünkü onlara göre çok farklı şeyler yapıyordu. Onlara ters geliyordu ve gözetliyorlardı diyor. Peygamberimiz diyor birkaç gece hastalandı, onun için gece ibadetine kalkamadığında müşriklerden bir kadın gelip ona dedi ki, ey Muhammed, bakıyorum şeytanın seni terk etmiş, artık gece kalkmıyorsun demiştir. Dikkat ediyor musunuz dostlar? Ve bunun üzerine de Duha suresi diyor nazil olmuştur. Duha suresi burada nazil oluyor. Diyor ki sahabe de onun gözetiminde oluyordu. Sahabe de hani onu gözetliyordu. Ama neyin nasıl yaptığını öğrenmek ve uygulamak için, müşrikler gibi ne yapacak diye değil. Amcası Hazreti Abbas küçük bir çocuğu olan oğlu Abdullah'a bir görev vermişti. Onun gece ibadetini öğrenip babasına anlatacaktı. Abdullah Hazreti Peygamber'in hanımlarından teyzesi Meymune'nin gününü gözetleyerek o gece onlara misafir oldu. Şimdi gerisini ondan dinleyelim bakalım ne diyor. Diyor ki Hazreti Peygamber o gece teyzem Meymune'deydi. Yatsı namazını kıldıktan sonra evine geldiler. Allah'ın Resulü 4 rekat namaz kıldı. Bir süre sohbet etti ve uyudular. Bir süre sonra kalkıp yavrucak uyudu mu diye bir söz söyledi. Buna benzeri diyor. Ve ondan sonra hazırlığını yapıp namaza durdular. Aslında diyor ben hiç uyumamıştım. Hemen kalkıp onun sol tarafında ben de hemen namaza durdum. Beni alıp bir rivayete göre kulağımdan tutup sağ tarafa geçirdi. Ve 5 rekat namaz kıldı. Sonra 2 rekat daha kılıp uzandı. Öyle ki uyuyan kimsenin çıkardığı ses gibi nefes alıp verişini duyuyordum. Sonra da kalkıp sabah namazı için camiye gittiler. Bu anlattığım olay Buhari'de var, teheccüd bahsinde. Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var, Nesai'de var, Müsned'de yine 1. cilt'te var. Demek ki Allah'ın Resulü geceliğin ibadete. Hani oradan kulağından çekerken tabii ki ona bir ceza vermek anlamında değil. Tabii ki yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Belki bir latife idi. Belki de orada o anda bulunduğu yer yanlıştı, sağ tarafa sol tarafa çekti bilemiyorum. Allah-u Teala bilir. Yani yanlış anlaşılmasın diye. Ben onun rivayetine göre anlatıyorum. Bir rivayete göre öyle geçiyor diyor. Abdullah bin Abbas'ın anlattıkları bundan ibaretti. Onun 5 vakit namazla bile mükellef olmayacak kadar küçük bir yaşta olmasına rağmen gece boyunca hiç uyumadan Hazreti Peygamber'le namaz kılması ve Peygamber'in buna engel olmayıp müsaade etmesi hem çocuğu ibadete alıştırmaya
hem de gece ibadet

İbadetinin, ibadet hayatının bir parçası olduğunu göstermesi bakımından çok önem arz etmektedir. Üç kişilik bir sahabe grubu da Hazreti Ayşe annemize gelerek Hazreti Peygamber'in ibadetini sormuşlardı. Ve bilgi aldıktan sonra günahları olmayan, olsa da affedilen bir insanın yaptığıyla yetinmek, günahkar insanlar açısından zararlı olur düşüncesiyle bile gece hiç uyumamaya ve her gün oruç tutmaya, üçüncüsünde de hanımlarına yaklaşmamaya karar verdiler. Rahmet Nebisi onları duyunca onları çağırdı. Bu olayları duyunca. Ve onlara orta yolunu gösterdi. Ama bu çok unutulmamalı ki sahabenin onun ibadetini en ince teferruatına kadar öğrenme ve uygulamaya gösterdiği hassasiyet işte burada önemli bir örnek teşkil etmektedir. Biz şimdi bunları biliyoruz. O zaman onlar gözlemliyorlardı hayatlarına geçişleri noktasında. Ama biz gece ibadetinin lezzetini, güzelliğini, nasıl neler yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Sadece yapmak kalıyor. İşte maharet de orada. Samimi olanlar işte orada belli oluyorlar. Ben samimiyim dediğin zaman geceliğin kalkıyor musun? Hayır. O zaman geç kendine. Tam samimi değilsin demektir. Öyle değil mi? İşin başından beri sahabe gece ibadetlerinde gerekli hassasiyeti o zamandan gösteriyorlardı. Nitekim Müzemmil suresinin ilk ayetlerinde emredilen gece ibadeti daha sonraki ayetlerle sınırlandırılınca ümmet hakkındaki fazileti burada kaldırılıncaya kadar sahabe tarafından her gece fecir doğana kadar uygulanmış. Onların da ayakları şişmişti. Nesedici ve hafifletince ayetler gelince nazil olduktan sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı onları dolaşmış ve Kur'an okuma, dua etme, istiğfarlarda bulunma, namaz kılma ve benzeri amellerle her evin arı kovanı gibi hummalı bir faaliyet içinde olduğunu görmüştü. Hazreti Peygamber'i çok sevindiren bu durum hemen bütün sahabilerin hayatı boyunca aynı tempoyla devam etmişti. Bunlardan birkaç tane örnek vermeye gelince en güzellerinden bir tanesi yani en büyüklerden bir tanesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Geceleri etkileyici sesiyle okuduğu Kur'an ayetleri birçok müşrik insanın İslam'la müşerref olmasına neden olduğu için azılı müşrikler tarafından duruma engel olunuyordu. Hazreti Ebubekir'in gece kalkmaları ve Hazreti Ebubekir Sıddık Habeşistan'a hicret etmek üzere Mekke'den ayrıldığında senin gibisi hicrete zorlanamaz deyip himayesini alan ve onu geri çeviren İbn-i Tüdeynine'yi diyor ki müşriklerin baskılarına dayanamayıp bir süre sonra himayesinden vazgeçirdi. Çünkü Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ancak evinin ücra bir köşesinde ve sessiz bir şekilde ibadetine devam etti. Yoksa önüne geçiyorlardı. Sen böyle yaptığın sürece Müslüman oluyorlar diye etrafındaki insanlar çoğalıyor diye. Geceleri nasıl kalkıp ne okuyordu, ne Kur'an-ı Kerim okuyordu, elhamdülillah nasıl ibadet ediyordu ki? Yanından geçenler ve onu gözetleyenler o haliyle diyor elhamdülillah Müslüman oluyorlardı. Ve Medine'ye hicretten sonra yine bir gün Hazreti Peygamber evlerin arasında dolaşırken onun namazda çok sessiz bir şekilde Hazreti Ömer'in ise yüksek bir şekilde Kur'an okuduklarını gördüler. Ve sabah olunca da uygun bir zamanda niye böyle yaptıklarını sordular. Hazreti Ebubekir'den münacatta bulunduğumdan yani Allah'a münacatta bulunduğumdan bunu duyuyorum diyor. Allah'ı duyuyorum. Ya Resulallah diyor. O münacatımı duyuyorum. Ve Hazreti Ömer'den ise henüz uykuya tam dalmayanları uyandırmak ve şeytanı kovmak için diyor. Sesini yükseltiyor ya cehri noktasında. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir'e sesini biraz yükseltmesini Hazreti Ömer'e de biraz sesini alçaltmasını emrediyor. Alemlerin Efendisi Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor bu olay. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık son anlarının yaklaştığını hissedince kendisinden sonra halife olacak olan Hazreti Ömer'i çağırarak şu vasiyette bulundu. Ey Ömer, Allah'tan kork ve bil ki Allah'ın gece yerine getirilmesi gereken hakları vardır. Onları gündüz kabul etmez, gündüz yapılması gereken hakları da onları da gece kabul etmez diye buyurdu. Allahu Ekber. Tabii ki onlar seçilmiş insanlardı. Onun içinde onların omuzlarında daha büyük yükler vardı. Ama onlar bir önderlerdir. Onlar peygamberlerinden öyle gördüler. Peygamberimizden. Biz de taklitle de dahi olsa onlara yakın olmamız gerekir. Yine devamlı Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bahsediliyor.

Diyor ki Hazreti Ömer çoğu gün uyuyacak zaman bulamadığı için oturduğu yerde uyukladığı olurdu diyor. Hiç uyumaz mısınız diye soranlara da gündüz uyusam halkın işlerini göremem. Gece uyusam Allah'tan gelecek payımdan mahrum kalırım derdi diyor. İşte samimiyet bu. Allahu Ekber. Emrine şükürler olsun ya Rabbi.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Yıkılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de yağmur duası ile ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. 7. bab, babul istiskai fi hutbetil cum'ati gayra müstakbilil kıble. İmam Buhari rahmetullahi aleyh, cuma hutbesinde yağmur duası yapılırken kıbleye dönmenin şart olmadığını ifade etmek üzere bir hadis-i şerif nakletmektedir. 1014. hadisimiz. Haddesena Kuteybe ibn Sa'id kale haddesena İsmail ibn Cafer an Şerikin an Enes ibn Malik'in radıyallahu anh. Enes bin Malik hazretlerinden daha önce geçen hadis-i şerifin bir başka rivayet. Enne racülen dekalel mescide yevme cumuatin, bir cuma günü Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye bir zat içeriye girdi. Min babin kâne nahve daril kada. Kada, darul kada tarafından bir kapıdan içeriye girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yaktub. Allah Resulü o sırada ayakta hutbe okuyordu. Festekbele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaimen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru döndü. Mekal sonra şöyle dedi. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkataatis sübül, mallar helak oldu. Yani susuzluktan, kıtlıktan, yokluktan ve enkataatis sübül, yollar kesildi. Evet. Fed'ullâhe yugîsünâ, Allah'a dua et, bize bol yağmur indirsin. Ferafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedeyhi. Allah Resulü ellerini kaldırdı. Sümme kal, sonra şu dua etti. Yağmur yağması için, yani tek ve yegane çare yağmur duası değildir. Müslüman sebeplere sarılır, sonra Allah'a tevekkül eder. Başta, ortada ve sonra. Cenab-ı Hakk'a güvenmek, dayanmakla yükümlüyüz. Bol yağmurun yağması için ağaç ekme, ağaç dikme tavsiye ediliyorsa gayet yerindedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı dikin buyurmuyor mu? Yani sadece tek çare yağmur duası değildir. Barajlarda gereken tedbirin alınması da tevekkül anlamında, sebeplere sarılma anlamında önemlidir. Ağaç dikme önemlidir. Yani bu noktada yapılabilecek ne gibi çalışma varsa yapılır ama dua hiçbir zaman ihmal edilmez. Dua da manevi sebeplerden biridir. Öğrenci çalışır, gayret eder, çabalar.
başında, ortasında ve sonunda Ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ikramını, yardımını bekler. Duasız bir Müslüman düşünülemez. Dua-u muhkul ibade. Dua ibadetin özüdür, esasıdır, iliğidir. Dua-u silahul mümin. Dua müminin silahıdır. Kul ma ya'bav bikum rabbi levla duaukum. Ey Habibim, onlara şunu söyle. De ki, duanız olmasaydı Rabbim ne diye size önem versin? Müminin değeri, müminin Allah nezdindeki kıymeti duasıyladır. Duasının kaliteli olması, sık sık dua etmesi, yalvarıp yakarması, gözyaşı dökmesi, Cenab-ı Hak'la olan irtibatını koparmaması emredilmektedir. Yani yağmur duası elbette mümin kulun görevidir. Bu hafife alınacak, birilerinin zannettiği gibi basite alınacak bir husus değildir. Mümin yağmur yağması için gerekli bütün şartları, bütün tedbirleri, bütün önlemleri alır. Ama bunun yanında da manevi bir tedbir olarak duaya da iltica eder. Evet, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allahümme eğithna, Allahümme eğithna, Allahümme eğithna. Daha önceki hadis-i şeriflerde Allahümme eskinaydı. Burada da Allahümme eğithna, Allah'ım bol yağmur yağdır. Allah'ım bol yağmur yağdır, bol yağmur yağdır şeklindeki dua da nakledilmektedir. Dolayısıyla Enes bin Malik radıyallahu anh bir rivayette Allahümme eskina şeklindeki ifadeyi naklederken buradaki rivayette Allahümme eğithna, eğithna bize imdad eyle, yağmurla bizi kandır, yağmurla bize bereket nasip eyle şeklindeki güzel bir dua. Allahümme eğithna duası. Kalen Enes ve la vallahi ma nara fis semai min sahabin ve la kaza. Allah'a yemin ederim ki gökte ne bir bulut, ne bir bulut parçası, hiçbir şey görmüyorduk. وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. Bizimle o Sel' dağı arasında ne bir ev, ne bir yurt, ne bir kabile, hiçbir şey de yok. Gayet açık. قَالْ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْتُ تُرْسِ. Kalkan gibi, yani şöyle kalkan nedir? Yuvarlak insanın, muharibin, mücahidin, askerin kendisini kılıçlara karşı, oklara karşı koruması için kullandığı, evet, kalkan gibi bir bulut çıktı. وَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَا, tam gökyüzünün ortasına gelince, inteşarat, yayılmaya başladı. ثُمَّ اَمْتَرَتْ, sonra yağmuru indirdi. فَلَا وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَ الشَّمْسَ سِتَّنْ, 6 gün güneş yüzü görmedik. Niye 6 gün diyor? 7. gün tekrar cuma günü olacak. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ, cuma günü aynı kapıdan bir adam, aynı olabilir, bir başkası olabilir, içeriye girdi. وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَمْ قَائِمٌ يَخْتُبْ, Peygamberimiz ayakta hutbe okuyordu. فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا, ayakta ona doğru durdu. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالِ, mallar helak

Oldu. Sağanak yağmur devam ederse ne olur? Hele o kurak arazide, hele o yağmur suları için önlem alınmayan yerlerde bir de yaz yağmuru ne oluyor? Bir takım felaketlere sebep oluyor. Ven kataatis sübül, yollar kesildi. Fed'ullâhe yumsikha annâ. Allah'a dua et. Bu yağmuru durdursun. Kâle fe raf'a Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem yedeyh. Allah Resulü ellerini kaldırdı. Sümme kal, Allahümme havaleyna ve le aleyna. Allah'ım etrafımıza, havali diyoruz ya, etrafımıza yağdır ve le aleyna, bizim üzerimize değil. Ya çocuklarına aleyna ismini koyuyor bazıları. Çok anlamsız. Efendim hadislerde geçiyor aleyna. İşte ayetlerde geçiyor. Ayette geçen her isim mutlaka konulacak diye bir husus yok. Aleyna demek bizim üzerimize demek. Yani bunun herhangi bir isim olarak konulması uygun değil. Anlamsız isimlerden biri. Peki böyle bir isim konulmuşsa ne yapacağız? Güzel bir isimle değiştireceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlarca ismi değiştirmiş. Daha güzelleriyle savaş ismini barış olarak değiştirmiş. Harp ise ismi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu barış olarak, selam olarak, silm olarak, selm olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu değiştirmiş. Yani yanlış anlaşılabilecek isimler ve özellikle putperest çağından kalma isim Abdülüzza, Abdüllat hemen Abdullah diye değiştirmiş. Ve ismin başına Ahmet ve benzeri isimler de ilave ederek değiştirebiliriz. Müslümanın şahsiyeti, İslami şahsiyet olması gibi ismi de İslami bir isim olması gerekir. Bu gibi burada aleyna geçtiği için söylüyorum. Böyle bir isim uygun değil. İsmi aleynası, Zeynep aleyna olsun. Başına bir güzel isim ekleyerek özellikle kız ismi olarak aleyna ismi kullanılıyor. Uygun değil. Evet. Allahümme alel âkâmi ve zırâbi ve butûnil evdiyeti ve menâbitil şecer. Allah'ım tepelere, bayırlara, vadilerin ortasına, menâbitil şecer, yani böyle ağaçlık bölgelere, ya Rabbi sen yağdır. Kâle fe akle'at, hemen bulut çekildi. Ve haracna, çıktık. Nemşi fişşems, güneşte yürüyerek çıktık. Kale şerik seeltu Enes ibne Malik. Ehuvel raculul evvel fekale ma adri. O aynı kişi miydi? Bilmiyorum diye cevap verdi. Babul istiskaya lel minber. Minberde yağmur duası olabilir mi? Olabileceğini ifade etmek için müellif el İmamul Bukhari böyle bir başlık koymuş. Haddesene Museddet kale haddesene Ebu Avane an Katadete an Enes'in kale بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَ. Bu defa Katade bin Diame naklediyor. Enes bin Malik'in seçkin talebelerinden. Cuma günü hadis-i şeriflerde hep el-cumu'ati diye geçiyor. Ayette öyle olduğu gibi. Cuma değil de cumu'a şeklinde. Cuma günü hutbe okurken اِذْ جَأَ رَجُلْ, bir adam çıka geldi. فَقَالْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ kahatal matar, yağmur kesildi. Fedullah en yeskiyena, bize yağmur yağdırması için Allah'a dua et dedi. Fedaa fe mutirna, dua etti ve yağmurla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri buluşturdu. Fema kidna en tasile ila menazilina, neredeyse evlerimize gidemeyecektik. Öyle bir yağmur, sağanak yağmur. Ve mazilna numtaru ilel cumuatil mukbileti, gelecek cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti. Kale fekame zelike raculu ev gayru. Bu şahıs, aynı şahıs veya bir başkası tekrar ayağa kalktı. Fekal ya Resulallah ud'ullah en yasrifehu anna. Bunu bizden çekip alması için Allah'a dua et. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. Allah'ım çevremize yağdır, üzerimize değil. قال
فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَّ

Kattau yeminen ve şimalen. Enes bin Malik diyor ki bulutu gördüm sağa sola parçalanmaya başladı. La yumtarune ve la yumtaru ehlül Medine ve artık ne onlar ne de Medine halkı bu yağmur yağmasını görmedi. Yani yağmur kesildi diyor. Tabii bu hadisi şerif biraz özet olarak nakledilmiş. Çünkü Enes bin Malik naklediyor ama bu defa Katade, talebesi Katade naklediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh elbette bu hadis-i şerif farklı zamanlarda, farklı meclislerde, farklı talebelerine nakledecektir. Rivayet farklılıkları da olacaktır. Burada hadis-i şerifin özeti naklediliyor. Daha önce okuduğumuz biraz daha geniş, tafsilatlı şekliyle yer alıyor. Babu menik tefa bi salatil cumuati fil istiska. Yağmur duasında ayrıca namaz kılmaya gerek yok. Cuma namazı yeterlidir diyenlerin görüşünü haklı çıkaracak hadis-i şerif. Yani iki uygulama var. Bir yağmur duası için şehir dışına çıkıp dua etmek var. Hatta çocuklar götürülür, yaşlılar götürülür. Hatta bu yağmur duasına hastalar götürülür dışarıya. Yağmur duasına böyle duası makbul şahsiyetler davet edilir. Hatta koyunlar, kuzular vesaire böyle bir curcuna, hatta bir çocukların ağlaması vesaire o curcuna havası içerisinde bir dua. Farklı bir tablo. İnsanlar yakarır. Hani yağmur duasına çıkanlara eski üstadlar öyle diyormuş. Hani şemsiyeleriniz? Şemsiye almayanlara. Niye? Islanacağız diyormuş. Dönüşte ıslanacağız. Niye? Gerçekten yağmur duasına çıkanlar ıslanmadan dönmüyorlardı. Daha dua ederken böyle günlerce devam eden, aylarca devam eden bir kıtlık, bir yağmur duasına çıkıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz ki daha oradayken yağmur yağıyor. Ya meteoroloji yağmurdan söz etmiyor. Yağmur yok diyor. Kıtlık devam ediyor diyor. Ama yağmur duasında beklenmedik bir o dua kabulü beklenmedik olayların yaşanmasına sebep oluyor. Mekke'de yapılan yağmur dualarında genellikle yağmur dualarında ıslanmadan cemaatin çıkmadığı tarihi olaylar olarak nakledilmektedir. Tabi yağmur duasına idareciler davet eder. Bu yağmur duası ne kadar katılım fazla olursa o duanın bereketi Allah'ın izniyle o kadar güzel olacaktır. Şimdi burada minberde evet yağmur duası için cuma namazı yeterli. İmam-ı Azam'ın görüşü bu. İmam-ı Azam diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yağmur duası için bir defa musallaya çıkmıştır. Diğer yağmur dualarını cuma günü minberde yapmıştır. Dolayısıyla bu yağmur duası devamlı yapılan bir sünnet değildir diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, diğer imamlar da bir defa da olsa bu sünnettir görüşünü benimsiyorlar. Her iki taraf bakış tarzı açısından haklı. Burada cuma günü minberde yapılan yağmur duasından söz ediyoruz. Haddesene Abdullah İbni Mesleme el-Ka'nebi an Malik'in, İmam Malik'in Muvatta'nın 17 ayrı rivayeti var. Rivayetlerden biri İmam Şafii'ye ait, biri İmam Muhammed bin Hasan, Muhammed İbnül Hasan Şeybani, İmam-ı Azam'ın talebesine ait. Bir tanesi de Ka'nebi'ye ait. Bu Abdullah İbni Mestemel Ka'nebi, İmam Buhari'nin üstadı. İmam Buhari, İmam Malik'ten genellikle bu kanalla rivayet ediyor. An Şerik İbni Abdillah, An Enes'in, yani İmam Buhari ile Peygamberimiz arasında Abdullah İbni Mesleme, Malik, Şerik, Enes. Görüyoruz ne kadar yakın. Yani âli bir isnat. Yani aradaki ravilerin sayısı az. Kale ce'e racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamberimize geldi. Fekale heleketil mevâşi. Davarlar, hayvanlar helak oldu. Susuzluk gerçekten çok zor. Su yetmediği zaman temizlik bir problemdir.
içme suyu bir problemdir ve diğer ihtiyaçları karşılamak bir problemdir. Diğer oradaki hayvanlara suyun verilmesi ayrı bir problem. Ne kadar uzaktan getirseniz, kuyu açsanız, kıtlık olunca kuyu suları da çekiliyor. Evet. وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ Yollar kesildi. Yani burada yollar kesildi. Gerçekten susuzluktan, kıtlıktan dolayı artık uzun mesafelere insanlar gidemez oldu anlamında olabilir. Çare tükendi manasına da gelebilir. Gerçekten bugün Afrika'da son yıllarda, son 10 yıl içerisinde büyük kıtlık, büyük susuzluk, yağmursuzluk yaşanıyor. Yani su almak için kilometrelerce yaya giden insanlar yorgun, argın düşüyorlar. Açılan kuyular da çok derin. Kuyu açmak da herkes için her zaman mümkün değil. Dolayısıyla bu gibi durumlarda tabii İslam ülkelerinin, Müslümanların kardeşlerine, yoksul ülkelere, imkansızlık içerisinde kıvrananlara yardımcı olmaları gerekiyor. Bunlardan biri kuyu açmaktır, biri bir takım ağaçların ekilmesi vesairedir. Ve bunlardan bir tanesi de işte duadır, yağmur duası. فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ Cuma'dan Cuma'ya kadar mutirna, yağmur yağdırıldı. Yağmura kavuştuk demektir. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتِ Evler yıkıldı. وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ Yollar kesildi. Bu sefer yağmurdan ne olur? Toprak arazi, yağmurdan yollar kesiliyor. Yollarda gidiş gitme gelme imkanları azalıyor. Ve هَلَكَتِ الْمَوَاشِي Hayvanlar helak oldu. Fedullah'a yumsikha. Dua et Rabbim bu yağmuru durdursun. Fekame sallallahu aleyhi ve sellem fekal Allahumme alel akami vel zirabi vel evdiyeti ve menabiti şecer. Ve ya Rabbi tepelere, bayırlara, dağlara, vadilere, ağaçlık bölgelere yağmur indir. Fencabet anil medineti inciyabet sevb. Sanki böyle elbisenin soyulması gibi Medine'den böyle o bulutlar çekiliverdi. İnsan üzerinden elbiseyi çıkarması gibi o yağmur yağma hali çekildi. Yine Enes bin Malik'ten ve yine böyle bir özet nakledilen aynı olayın, o mucizenin nakli. Biz mucizelere inanıyoruz. En büyük mucize Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an-ı Azimüşşan en büyük mucize. Ama bunun yanında sevgili peygamberimizin hayatında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok mucize gösterdiğini bilmekteyiz. Ve sahabe-i kiram bu mucizeler vesilesiyle ona olan imanlarını tazelemişler. Ona olan imanlarını takviye etmişlerdi. Babu duayı iza taqatta'atis subulu min kesretil matar. Sadece kıtlıktan dolayı dua edilmez diyor İmam Buhari. Yağmurun çokluğundan dolayı, çaresiz kalmaktan, yolların kesilmesinden dolayı da dua etmek gerekiyor. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu duası gibi aşırı sağanak yağmurlar niye sebep oluyor? Sellere sebep oluyor. Sel içinde bir dua edilebilir. Cuma günü hatipten istenir. Hatip de ya Rabbi şu sağanak yağmurları durdur. Ya Rabbi biraz da çevreye ver. Hep bizim üzerimize değil, biraz da başka yerlere, başka bölgelere ver diyerek dua etmesi de sünnet. Bilmiyorum böyle bir dua duydunuz mu? Peygamber Efendimiz'de böyle bir dua var. Allahümme havaleyne ve le aleyna. Seller oldu. İşte sellere karşı Almanya'da diyor işte kum torbaları konuyor. Duvarlar yapılıyor. Ama ne kadar yapılırsa yapılsın yine bir takım felaketler olabiliyor. Bütün tedbirlerle beraber manevi tedbir olarak duaya da başvurmamız gerekiyor. Seller bölgesinde ya Rabbi bizi belalarla imtihan etme. Bize iyilikler ver, güzellikler ver. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Allah'ım dünyada da iyilikler, güzellikler ver. Ahirette de iyilikler, güzellikler ver diye dua etmemiz gerekiyor.
Evet, bununla ilgili bir başlık koymuş. Yani imam

Buhari aynı hadisten çok farklı neticeler çıkarmış. Ama hadis-i şerifi zikredip altından bu hadisten şunları anlıyoruz dememiş. Her netice için o hadisi şerifin bir başka rivayetini nakletmiş. Tabi İmam Buhari o hadis-i şerifi çok farklı kanallardan öğrendiği için böyle bir metot geliştirmiş. Bu da bir metot. Haddesene İsmail bin Ebi Uveys. İmam Malik'in kız kardeşinin oğluymuş. İmam Malik'in kız kardeşinin oğlu. Kale haddeseni Malik. Evet. De, bana dayım rivayet etti demiyor. Hadislerde dayı, amca vesaire geçmez. İsim. Hazreti Ayşe validemiz babasından bahsediyor. Kale Ebu Bekir'dir. Ebi demez. Yanlış anlaşılmaya müsait olmasın diye. Ve kısa ifadelerle. Medhü sena cümleleri yok. Normal hayatta saygı vesaire hürmet cümleleri var. Ama hadis-i şerifleri en kısa. Mesela Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'den mi bahsedecek babasından? Kale Ömer'u der. Ömer dedik ki. Hadis-i şeriflerdeki metot bu. Tabi bunu bilmeyenler yani bakıyor. Haddeseni Malik. Haddeseni ne demesiyle hali, dayım çok nadir geçer. Yani geçtiği var. Ama çok nadir. Kale haddeseni Malik an şerik. Demek ki burada İmam Malik yeğenini yetiştirmiş. Ve yeğen de dayısından hadis rivayet ediyor. Bu da aile içi isnatlarda yer alan hususlardan biri. Aynı aileden bir bakıyorsunuz dede, baba, torun hepsi hadis alimi. Böyle zatlar var. Evet. An Şerik İbni Abdillah İbni Ebi Nemir An Enes İbni Malik'in radıyallahu anh kal Ce'e racülün ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zat sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve kale ya Resulallah. Ya hadislerde yok dedik böyle medhü sena. Peygamberimiz denince mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem denecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bakhilun bakhilun bakhil cimridir. Men zükirtu indehu felem yusalli aleyye yanında benim ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen kişi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Peygamberimizin ismi anılıp da salavat getirmeyen kimse gerçekten çok cimri bir insandır. Üç defa buyuruyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavat getirmemiz gerekiyor. Fekale ya Resulallah helaketil mevâşi ve kataatis sübül fed'ullah. Hayvanlar helak oldu, yollar kesildi. Allah'a dua et. Feda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe mutiru min cumuatin ila cuma. Cuma'dan cumaya kadar yağmur devam etti. Dua üzerine fece aracülün ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ertesi cuma bir zat geldi. Ya Resulallah teheddemetil büyüt evler yıkıldı ve tekattatis sübül yollar kesildi ve heleketil mevaşi hayvanlar helak oldu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ala ruusil cibal Allah'ım dağların başına vel akam tepelere ve budu ve butunil evdiye vadilere ve menabiti şecer ağaçlık bölgelere nasip eyle. Fencabet anil medinetin ciyabet sevbi elbisenin böyle çıkarılması gibi, soyulması gibi o yağmurlar Medine-i Münevvere'den o bulutlar çekildi. Evet bu hadis-i şerifler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesi olarak Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından ifade edilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 ile 18 yaşları arasında 9 sene hizmetinde bulunan ve onun gerçekten çok değerli bir talebesi Enes bin Malik bu hadiseyi naklediyor. İmam Buhari de aynı hadis-i şerifi farklı kanallardan naklederek farklı neticeler bizlere takdim ediyor. Rabbim inşallah hayırlı bereketli yağmurlar nasip eylesin. Yağmur, kar sebebiyle insanımıza, İslam ülkelerine felaketler yaşatmasın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin.
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yağmuru rahmet diye isimlendirdi.

her yere Rabbim rahmet, bereket, huzur nasip eylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için.

Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. cüz.

0: أودعها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah, onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

0: Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.
1: وَلَئِنْ

0: ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz, eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.

0: fiha ve habita ma sanu fiha ve batilun ma kanu ya'malun.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Musa ve min qablihi kitabu Musa imamen ve rahme ulaika yu'minun bih ve men yekfur bihi min el ahzab fen nar mev'iduh fela teku fi miryetin.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: كَتَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaike lem yekunu

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ

0: اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالْسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.''

Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, ''Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir.'' dediler.

0: en yughwiyakum huwa rabbukum ve ileyhi turcaun.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

0: Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.
1: وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ

Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

0: Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.
1: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır. Ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.
0: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.

0: الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Ey kavmim! Ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ''Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.''
1: İnne kulu illa'taraka ba'du alihatina bisu'u.

0: biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: وَاُتْبَعُوا

0: Rabbahum ala bu'den li'adin kavmi Hud.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

0: edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.
1: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد

0: اِلَيْهِ مُر۪يبِ
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.
0: قَالَ

0: مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْس۪يرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.''

0: be.
1: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
2: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
1: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الْخِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ
1: Azap emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedi.

0: miydi?
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: emru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: الرشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: de...
1: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
0: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden, karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?
0: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً

0: musawwamatan inde rabbika ve ma hiye min az-zalimin bi-ba'id.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

0: مُحِيطٌ.
1: Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ
1: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum.

0: Hudin ev kavme salih. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz, sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

Kavmi Şuayb'a, "Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur," dediler.

0: أكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَد۪يدٌ
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman, onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehunnâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Rabbuk ata'en gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.
0: Fela

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.

0: min rabbike lekudiye beynehum ve innehum lefî şekkim minhu murîb.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
0: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte, sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
1: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.
1: وَلَوْ شَاءَ

0: cenneti ven nâsi ecme'in.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhametini

fethettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ
0: Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: İshak. İnne rabbeke alimun hakim.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

0: İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.
1: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Onlar dediler ki, "Ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz."

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ
1: Onlar,

0: Andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: وَجَاءَ

0: وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir.

0: Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: أَتَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, ''Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır.'' dedi.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

0: Yusuf, "Beni kendisine çağıran odur," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir."
1: فَلَمْ

0: Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel khâti'in.
0: Yusuf'a da,

0: Yusuf, sen bundan vazgeç, dedi. Karısına dönerek, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun, dedi.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Şehirde bir takım kadınlar vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler.

0: nefsihi fasta'sam وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
0: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
1: يوسف: Ey Rabbim! Hapis, bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ
1: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyi s-sicni e-erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâr.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sijni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteekulut tayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجَنِ بِضْعَ سِن۪ينَ
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyamı bana açıklayın, dedi.

0: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq aftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ

0: تأكلون.
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 12. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl.

Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müyessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip, yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müyessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müyessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Aşıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya selam.
2: Selam olan sen, beni benim ettiklerinden salim eylemek dilersin. Bir göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimin eline bırakmak istemezsin. Günahlarımın ateşinde

0: Yakma beni. Yaktırma. Ya selam.
1: Ya. Ay.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Mal ve para sevgisi. Malı, parayı sevmenin kötülüğü. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, ey iman edenler, sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mevki ve mal sevgisi, kalpte nifakı, suyun tereotunu büyüttüğü gibi büyütür, buyurdu. Başka bir hadis-i şeriflerinde, 2 aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin bir Müslümanın dinine yaptığı zarar kadar olamaz, buyuruldu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, ümmetin en kötüsü kimdir, dediklerinde, zenginlerdir, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Benden sonra öyle insanlar meydana gelir ki, çeşit çeşit leziz yemekler yerler, renkli renkli elbiseler giyerler. Kadınları güzellikleri için isterler, pahalı atlara sahip olurlar. Karınları Asya ile doymaz, çoğa da kanaat eylemezler. Onların bütün arzusu dünyadır. Dünyaya tapmışlardır. Her şeyi dünya için yaparlar. Ben ki Muhammed'im aleyhisselam, size kuvvetli vasiyet ederim ki, çocuklarımızın çocuklarından öyle kimseler zamanında yaşayanlar, onlara selam vermesinler. Hastalarını sormasınlar. Cenazelerinin arkalarından gitmesinler. Onların büyüklerine saygı göstermesinler. Onlara saygı gösterenler, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte, dünyayı, dünyayı isteyene bırakın. Çünkü ondan kendine yetenden fazlasını almak isteyenler helak olmuşlardır, buyurdular. Yine bir hadis-i şerifte, insan benim malım, benim malım der. Senin malından yiyip yok ettiğin, giyip eskittiğin yahut ebedi alem için sadaka verdiğinden başka var mıdır, buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda birisi, ölümü hiç istemiyorum, bunun sebebi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, malın var mı, buyurdu. Vardır, dedi. Ona, malını uzaklaştır, yani sadaka ver. Çünkü insanın kalbi o malla olur. Mal kalırsa kalp ona takılır. Sadaka verilirse ondan kurtulur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte, insan 3 şeyi sever. Biri, ölünceye kadar kendisine vefa eder. İkincisi, mezara kadar gelir. Üçüncüsü, kıyamete kadar onunla kalır. Ölünceye kadar vefa eden maldır. Kabre konuncaya kadar gelen hanımı, çocukları ve akrabasıdır. Kıyamete kadar giden ise amelidir, buyurdu. Şu 2 hadis-i şerifi de zikredelim. İnsan ölünce diğerleri ne bıraktı derler. Meleklerse önceden ne gönderdi derler.

Rabbi, ona sıhhat, uzun ömür ve çok mal ver diye dua etti. Bu ise bedduaların en kötüsüdür. Bunların bulunduğu kimse şüphesiz ahireti unutur ve helak olur. Ali radıyallahu anh eline gümüş bir para alıp, "Sen öyle bir şeysin ki elimden gitmedikçe bana fayda vermezsin." buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Allahü Teala'ya yemin ederim ki altın ve gümüşe kıymet verenlerin hepsini Allahü Teala hor ve aşağı eyler." buyurdu. Derler ki, dünyada ilk yapılan altın ve gümüş parayı şeytan alıp gözüne sürdü, öptü ve "Seni seven benim kulumdur." dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, "Altın ve gümüş akreptir. Zehrini tatmamak istiyorsanız elinizi ona yaklaştırmayın. Yoksa zehiri sizi helak eder." buyurdu. "Zehiri nedir?" dediler. "Helalden taşmak ve hakkı geçmektir." buyurdu. Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in vefatından önce yanına gitti. Ve ona dedi ki, "Ey müminlerin emiri, hiç kimsenin yapmadığı işi sen yaptın. 13 oğlun var. Onlara ne bir altın ne de bir gümüş bıraktın." O zaman Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. "Beni kaldırınız," dedi. Kaldırdılar. Buyurdu ki, "Onların mülkünü başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Çocuklarım iki halden dışarı değillerdir. Ya layık ve itaatli olurlar veya layık olmazlar. Allahü Teala'nın rızasını kazanan, ona itaat eden oğullarıma Allahü Teala zaten yetişir. Layık olmayan nasıl olursa olsun ona üzülme." Muhammed bin Ka'b el-Kureyzi'nin rahmetullahi aleyh çok malı vardı. "Çocukların için mal bırak." dediklerinde, "Hayır. Bu malı Allahü Teala'nın indinde kendim için kullanırım. Çocuklarımı iyi tutması, iyi eylemesi için de Allahü Teala'ya bırakırım." dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, ölüm zamanında mal sahipleri iki musibet içinde olurlar ki hiç kimsede böyle musibet olmaz. Birincisi, bütün malını alırlar. İkincisi, hepsinin sualini ona sorarlar. Allahü Teala bizi bundan korusun." buyurdu. Malın övülen yönleri. Mal ve para her ne kadar kötülenmiş ise de bazı sebeplerle de övülmüştür. Zira onda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Allahü Teala Bakara suresi 272. ayetinde mealen, "İnsanların yola gelmesi senin üzerine borç değil. Ancak sana düşen hidayete davettir. Şu kadar var ki Allah dilediğini yola getirir. Malınızdan hayır adına her ne harcarsanız hep kendi menfaatiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah rızasını gözeterek verirsiniz. Böylece hayra dair her ne verirseniz onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size zulüm edilmez." buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 26. ayetinde, "Resulüm şöyle de, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Uygun malın uygun kimsede bulunması güzel şeydir." buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise,

Birliğin küfre götüreceğinden korkulur, buyurdular. Bunun sebebi şudur. Kendini aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören, onu elde etmek için de canla başla uğraşan, çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler. Allah-u Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafa sığar mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Velhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir, cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur. Fakat vermiyor. İtikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. Herkesten örtülü olan kaza kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleğe ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran altüst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye felek ve devran Allahü Teala'nın kudretinin emrinde midir dense o da hayır dese kâfir olur. Evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehre sövmeyiniz. Dehr Allah'tır buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kâfir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir, ilim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir, sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır. O da mal ve paradır. Malın en hasisi yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi, en aşağısı altın ve gümüş olup onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için, akıl da Allahü Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için, kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle. Çünkü alemlerin efendisi yetecek kadardan fazla olandan küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki malı nefsi için seven tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır.

İçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve gümüşün kulları başı üstü gitmiştir buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu, yüzünü, kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı, puta tapmaktan korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca, sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları. Birinci çeşit fayda. Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek ve kendine yetecek kadar şeyler olup, bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü İbadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan, her gün beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi, isteği, ahiret rahatlığıysa, yetecek kadarı yol azı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'nin rahmetullahi aleyh helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hacı Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki, o buğdaydan eline biraz alıp, bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip, yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da dört kısımdır. 1. Allah-u Teala için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2. İyilik cömertliktir. Misafirperverlik yapar. Yemeğe insanları çağırır. Zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar. Hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir. Adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlikse en büyük ahlaktır. 3. Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamah eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kötü sözlülerin dilinden korunmak için onlara verilen şey sadaka olup, onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse, bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farz-ı ayn olan şey, başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa ve ecel yakındır.
Ahiret yolculuğuysa uzundur. Bu yolculuğun azı çok olmalıdır. Her bir nefes büyük kazançtır. Muhakkak zaruri olan şeylerden başkasıyla meşgul olmamalıdır. Bu da malsız olmaz. Hizmetçilere kendini bu işlerden kurtarmaları için mal, para vermelidir. İşleri kendisinin yapması sevap olur ama taati kalb ile değil, bedeniyle yapanlar böyledir. Ayrıca ilim yolunda çalışanların da işlerini başkaları görmelidir ki rahatça ilmiyle meşgul olabilsin. Bu bedeni ihtiyaçları peşinde koşmaktan daha mühimdir. Üçüncü çeşit fayda. Belli bir kimseye değil, umumi hayırlara da verir. Köprüler, misafirhaneler, mescitler, hastahaneler, fakirlere vakıflar ve bunun gibi hayır işleri yapar. Bunlar uzun zaman kalıp öldükten sonra dua ve bereketleri ruhuna gider. Bu da mal ve para olmadan yapılamaz. Malın dine zararları. 1. Günah ve fısk yoluna malla kolay gidilir. İnsanın içindeki şehvetler, arzular günah işlemeye meyyaldir. Acizlikse iffet ve ismet sebeplerindendir. Gücü yetince günaha girip helak olur. Sabrederse günah işlemek elinde olduğu halde sabretmesi çok zor olur. 2. Bir kimse dinde kuvvetli olup günahtan kendini korursa da mübahları istediği gibi kullanıp zevk almaktan kendini koruyamaz. Elinde malı parası olduğu halde o zenginliğiyle arpa ekmeği yiyip eski elbiseler giyip bütün ülkelere hükmeden, herkese emir veren, buna rağmen az bir yemeğe, eski elbiselere kanaat eden Süleyman aleyhisselam gibi kim olabilir? 3. Allah-u Teala'nın korudukları hariç bundan kimse kurtulamaz. Bir kimse günah işlemez, nimetleri kullanmaz, şüphelilerden kaçar, vera yoluna girer, helal kazanır ve helale sarf eder. Kalbini bunları yapmakla meşgul eder. Halbuki bu meşguliyet kendisini Allah-u Teala'yı zikretmekten ve Allah-u Teala'nın azamet ve celalini düşünmekten alıkoyar. Aslında bütün ibadetlerin özü ve sırrı Allah-u Teala'yı zikretmenin insanda galip olmasıdır. Malı olan kimse, tarlası, bağı varsa bütün vakti ona bakmak, ortaklarının düşmanlıklarını düşünmek, uşrunu vermek, işçilerin hesaplarını tutmakla geçer. Tüccar ise ortağının hıyanetinden, yanlış iş yapmasından, uzak memleketlere mal almaya, satmaya gitmekten, daha karlı bir iş yapmaktan ve böyle işleri düşünmekten baş kaldıramaz. Malın fayda ve zararları bunlardır. Akıllılar bunlara dikkat ederse, yetecek kadarının ilaç, fazlasınınsa tamamen zehir olduğunu anlar. Tamah, hırs afetleri ve kanaatin faydası. Tamah, kötü ahlaktandır. Tamah kalkmadıkça insanın hali zillette, sonu utanmakta olur. Birçok kötü ahlaklar bundan doğar. Çünkü bir kimseye tamah eden onunla ikiyüzlü olur. Hakkında söyler, riyakâr davranır. Onun kötülemelerine ve bozuk işlerine göz yumar. İnsan açgözlü yaratılmıştır. Elinde olana kanaat etmez. Tamah ve hırstan ise kanaatsiz kurtulamaz. Bu konuda alemlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. İnsanda iki şey hariç her şey ihtiyarlar. Yaşamak arzusu ve mal sevgisi. İslam yolunun gösterildiği, yetecek kadar mal verildiği ve bunlara kanaatin kendinde hasıl olduğu kimse ne kadar bahtiyardır. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam bana fısıldadı ki,
rızk